Doğru.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aslı Toraman ve Meral Toraman'a teşekkür ederiz.
2: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahlığa Ned Adderley Sextet'ten Blue Brass Groove dinleyerek başladık. Şimdi Ahmet Cemal Trio'ya kulak vereceğiz. Volga Botman yorumuyla radyonuzda olacak. Hemen ardından Gene Harris radyonuzda olacak ve Book of Slim dinleyeceğiz.

Sabahlık Jimmy McGriff'la devam ediyor. Blue Juice dinleyerek. Ardından Oliver Nelson'dan Stolen Moments dinleyerek ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. John Wright Trio'dan La Say Sen After Hours dinleyerek başladık. Şimdi Chico Hamilton'a kulak vereceğiz. For Moods Only dinleyeceğiz. Ardından Joe Zawinul radyonuzda olacak. Money in the Pocket dinleyeceğiz.

Sabahlıkta Ray Bright var sırada ve Cubano Chant dinleyeceğiz. Ardından American Jazz Quintet radyonuzda olacak ve Punch'in dinleyeceğiz.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuru.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aslı Toraman ve Meral Toraman'a teşekkür ederiz.

0: Lütfen şu fila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
3: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
4: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
1: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 7 Ağustos Cuma. Yıl 2026, ay 8, gün 219, Hızır 94.
1: 1448 Hicri, Sefer 24, 1442 Rumi, Temmuz 29.
0: Fırtına, yağmur.
1: Günün sözü. Ahlak ve karakter olmadıkça cemiyette esaslı bir iş görmeye imkan yoktur. İsmet İnönü.
0: Günün tarihi. 62 yıl önce bugün 7 Ağustos 1964'te Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Kuzey Vietnam gemilerinin iki Amerika Birleşik Devletleri Amerikan destroyerine ateş açtığı iddiasıyla Vietnam'a harekat düzenleme kararı aldı ve böylece Vietnam Savaşı başladı.
1: Günün malumatı. Ağustos ayında. Sebzeler. Sabah Sabah akşam sık sık sulanmalıdır. Tamam. Turfanda havuç, maydanoz, lahana, ıspanak, sonbahar fasulyesi, bezelye, kırmızı soğan, turp, yeşil salata, karnabahar, kereviz ve marul dikilir.
0: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışta bir orman yangını, devam etmekte olan orman yangınlarıyla ilgili olduğunu düşündüğümüz, daha doğrusu öyle olduğunu bildiğimiz bir şarkıyla yaptık açılışımızı. 2016 tarihli Hopelessness, Umutsuzluk albümünden en çarpıcı parçalardan biri 4 Degrees, 4 derece adını küresel sıcaklık artışının 4 dereceye ulaşması durumunda ortaya çıkabilecek felaket senaryolarından alıyor. Anoni grubunun bir şarkısı bu. İronik bir anlatımla da insanların çevreyi yok etme konusundaki kayıtsızlığını eleştiren bir şarkıyla başladık. Bunu Didem Genç Türk bizim için seçti. Sözleri de yaklaşık olarak şöyle: sadece 4 derece. Bu dünyayı görmek istiyorum. Kaynayıp kavrulurken görmek istiyorum. Köpeklerin susuzluktan ağlayışını duymak istiyorum. Balıkların deniz yüzeyine karnı yukarı dönmüş halde vurmasını görmek istiyorum. Bütün o lemurları, bütün o küçücük canlıları yanıp kül olurken görmek istiyorum diye çok acı bir ironi var şarkıda. Bütün o gergedanları, bütün o büyük memelileri tarlalarda yatarken, acı içinde inlerken görmek istiyorum. Yanarlarken görmek istiyorum diye devam eden bir şarkı, sonunda da hadi hadi nasıl olsa sadece 4 derece, onları yakmak istiyorum diye bitiyor. Ağır bir duruma işaret eden bir şarkıyla başladık. Gerçekten de dünyanın dört bir tarafında yangınlar ve sıcak dalgaları inanılmaz bir hızla devam ediyor. Avrupa'da filan bütün rekorlar var, onlardan bahsedeceğiz. Türkiye'deki haberlerin en önemli durumu da bu meclise gelecek olan bu çerçeve yasa konuşuluyor. Yangınlar ve şeylerin durumu hakkında tam bir bilgimiz yok. Şeyde de çok New York Times'ın bir haberine göre de CIA gizlice yeni bir Küba'ya müdahale gücü kurmuş durumda. New York Times'ın haberinde var. İsrail askeri silahları, ya askerin ordu müdahalesi de Güney Lübnan'a tekrar başlamış. Bütün şeylere rağmen seferber, yani şey, ateşkes ilanlarına rağmen öyle bir durumdan bahsetmek mümkün. Avusturya'da da ulusal sıcaklık rekoru iki gün içinde ikinci defa kırılmış durumda. Durumları bu şekilde, çok kolay değil özetlemek ama yani Kanada'nın bütün ormanlarının yanmasının en temel sebebinin insan kaynaklı iklim krizi olduğu da açığa çıkmış. Bir bilimsel araştırma yapılmış ama bunun üzerinde pek duran var mıdır bilmiyoruz diyerek başlayalım söze ve tarihte bugüne geçelim.
1: 1936 yılında bugün İspanyol devrimciler İberya Yarımadası'nın coğrafi merkezi olarak kabul edilen yerde, Madrid yakınlarında bulunan ve İsa'nın kutsal kalbi denilen devasa Katolik anıtının infaz törenini gerçekleştiriyorlar. 1919 yılında inşa edilmiş olan heykel, faşist askeri isyana karşı ayaklanan ve toplumsal bir devrim başlatan işçi sınıfının oluşturduğu idam mangası tarafından kurşuna diziliyor. Ardından da heykel havaya uçurularak parçalanmış. Devrimciler İspanya'da uzun yıllar gaddar ve baskıcı bir güç olan Katolik Kilisesi'ni işçi ve köylülere yönelik toplu katliam yapan faşistleri desteklemekle suçluyorlar. Ancak iç savaşı General Franco kazanınca heykelin kaderi de değişmiş. Savaştan sonra Franco hükümeti heykelin daha büyük bir versiyonunu yeniden inşa ediyor aynı yeri. Bugün hala ayakta olan anıt, tasarım olarak 1919 anıtının neredeyse aynısıymış. Ancak öncekinden çok daha büyük ölçülere sahipmiş. 26 metrelik bir kaide üzerinde 11,5 metre yüksekliğindeki İsa heykeli, kolları açık bir şekilde tüm insanları kendisine davet eden bir figür. Ama heykeli diken faşistler için o sadece bir zafer anıtı deniyor.
0: Evet, çok ilginç bir tespit 1936'dan bugüne. 1955'te bugünse Tokyo Telecommunications Engineering, yani iletişim mühendisliği firması ilk transistörlü radyoyu TR-55'i 7 Ağustos 1955'te satışa çıkarmış. TR-55 baskılı devre kartı kullanıyor. Ucuz, rakiplerinden küçük ve kolay taşınıyor. Şirketin söylenmesi zor ismi de bir süre sonra Latince ses anlamındaki sonustan türetilen Sony ile değiştiriliyor. Şirketin dünyaca bilinen adı Sony. Ondan sonra devam ediyor. Transistörlü radyolar bugünkü cep telefonları gibi 1950'lerin simgesi oluyor ve kimi zaman bir statü sembolü olabiliyordu. Dünyanın ilk ticari transistörlü radyosu Regency TR-1 Kasım 1954'te satışa sunulmuş. 1955'te de Sony TR-55, yine 55 Amerikan üretimi olan Raytheon T-100 ve Zenith Royal 500 piyasaya çıkmıştı. Bir çeşit mini devrim iletişimde
1: Evet.
0: yaşı biraz ileri olanlar hatırlayacaklar bu devrimin ne kadar etkili olduğunu insanların üzerinde telekomünikasyonda.
1: Sizin evinizde bunlardan bir tanesi var mıydı? Yani burada
0: Olmaz
1: adı geçenlerden bir tanesi.
0: olur mu?
1: Tamam.
0: Düşünülemez. Onlarsız bir ev düşünülemezdi yani. Belli bir dönemde. Evet. Şimdi bakalım iklim meselelerine geçelim. Yani çok hakikaten kaygı verici şeyler var. Rakamlar vermek mümkün. Yani orman yangınlarının da Türkiye'deki durumuna da hızla bakacağız tabii de, yani görmek o kadar kolay değil ama Hürriyet Gazetesi'nin son 6 Ağustos akşam itibariyle verdiği 20.52 ile güncellenmiş haberine göre Uludağ'da, Bursa'da Osman Gazi ilçesi Bağlı Mahallesi Uludağ yolu üzerinde saat 18 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor görülebildiği kadarıyla. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulunmuşlar, böyle bir şey var. Adıyaman'da da Gerger ilçesinde orman yangını çıkması haberi var ve ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor diye. Bu haberlere Bursa'daki orman yangınının kontrol altına alındığı haberi de vardı ama takip etmek o kadar kolay değil çünkü bilgi eksikliği de var Türkiye ile ilgili, nedense böyle bir şey var. Öyle değil mi?
1: Orman Müdürlüğü'nün böyle bir internet sitesi vardı. Hatta Yücel Sönmez'le birlikte yaptığımız programlarda sık sık orman yangınları döneminde bu sitedeki sayaca bakardık. Yani şu an Türkiye'de kaç aktif yangın var? Bunların kaçı kontrol altında, kaçı söndürülmüş? Böyle ayrıntılı istatistikler verilirdi ki her ülkenin ulusal işte itfaiye kurumu ya da ormancılık kurumu böyle sitelere sahip. Ben de her gün şu anda mesela Kanada'ya bakıyorum. 642'ye kadar düşmüş yangın sayısı. Geçen hafta ilk kez bu siteyi kullanmaya başladığımızda 900'e yakındı. Böyle 888 falan da hatırlayacaksınızdır. Biraz da dalga geçiyorduk. Yani dalga geçiyorduk demeyeyim de burada iki orman yangını 888'den 886'ya düştü falan diye konuşmalar yapıyorduk. Ama böyle bir siteleri var günün sonunda ve 642 Kanada'da şu anda aktif yangın olduğunu görebiliyoruz. Türkiye'de ise Büyük Marmaris Orman Yangını'ndan sonra kullandığımız bu aktif yangın sayısını gösteren site uçuruldu. kaldırıldı bizzat bakanlık tarafından. Bunun işte bir tür toplumda infial yaratacağı herhalde öngörülmüş. Dolayısıyla sadece resmi açıklamalara bakılması için şu anda bakabildiğimiz aktif kaç Türkiye'de kaç aktif orman yangını var bakabileceğimiz resmi bir site yok.
0: Yok, evet, yani ki dünyanın da başta Avrupa olmak üzere pek çok yerinde bütün rekorların kırıldı. Sıcaklık rekorlarının ve yangın rekorlarının da maalesef kırıldığı bir dönemde bunun yeterince bilgiye ulaşamamak, bilgi edinme hakkı konusunda ve yaşama hakkına müdahale sayılabilir. İşte alıp bulup sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Evet, yani Extreme Temperatures Around the World'a bakıldığı zaman bu siteye dünyanın dört bir tarafındaki aşırı sıcaklıklar ya da işte aşırı soğuk rekorları da olabilir ama artık ondan pek bahsedilemiyor. Küresel iklim değişikliği, küresel ısınma zamanında ve Maximiliano Herrera'nın düzenli olarak takip ettiği sitede mesela Avrupa'da bütün rekorların kırıldığı Ukrayna var mesela. Ukrayna bir yandan dehşet verici bir savaşın 5. yılı içinde kendisinin istila edildiği, istilaya kalkışıldığı Rusya tarafından, aynı zamanda da bütün gelmiş geçmiş bütün sıcaklık rekorlarının kırıldığını söylüyor. 7 saat önce verilen bilgilere göre pek çok, yani 39, 2, 39 derece böyle inanılmaz rekorların peş peşe kırıldığını görüyoruz mesela. Aylık rekorlar da kırılmış. Lviv'de, Ujhorod'da mesela. Aynı zamanda merkezi Doğu Avrupa'nın merkezi ülkelerinde Slovenya'da, İtalya'da, Polonya'da, yani dereceler bütün gelmiş geçmiş bütün rekorları kırılmış olduğunu gösteriyor yani. İtalya, Gorizia'da 40,6 derece mesela olmuş. 40,5 derecenin üzerinde. Polonya'da Rzeszow, nasıl okunduğunu tam bilemiyorum, 38,7 derece. Hırvatistan'da Zagreb'de 39'a yakın, 38,8. Moldova'da da Chișinău ya da Kişino, nasıl tam okunduğunu bilmiyorum, 25,2 derece yüksekliğe rağmen kırılmış olduğunu belirtiyorlar. Slovakya'da hiç inanılmaz bir şey kırılmış. Avrupa sıcaklık kupası rekorları gibi diyor. Yani 40 derece, 40,4, böyle yeniden kırılan rekorlardan bahsediliyor. Belarus'ta, Beyaz Rusya eski adıyla, 10 saat önceki habere göre bütün tarihindeki en sıcak Ağustos günü kırılmış. Haziran'da da kırılmıştı zaten. En sıcak Haziran, Temmuz. Temmuz'dan bahsetmiyor ama Ağustos'ta böyle gidiyor. Macaristan'da öyle. Ve saymakla bitmiyor böyle Avrupa'da ve tabii Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerinde de ve Uzak Doğu'ya geçince de Kore'de de yine bütün gelmiş geçmiş en sıcak günlerin yaşandığı haberleri var. Çin'de de öyle, Güneydoğu Asya'da da öyle. Yani saymakla bitmeyecek. Japonya'da bütün zamanların rekoru bir kez daha bazı yerlerde kırılmış, gelmiş geçmiş. Böyle bir durumdan bahsediyoruz işte. Tam bu sırada da ne oluyor? Daha
1: Kanada'da da orman yangınları devam ediyor. Zaten söyledik, 650 civarı orman yangını artık ikinci haftasında, tabii bunların ciddi bir kısmı. Buna dair Guardian gazetesinde bir haber vardı. Oliver Millman yapmış haberi. World Weather Attribution bu Kanada orman yangınlarını şu an sürmekte olan Kanada'daki orman yangınlarının küresel ısınma ile birlikte olma ihtimalini 2 kat artırdığından söz ediyorlar. Bilim insanları böyle tarz bir açıklama yapmak durumunda bırakan sebepse Trump'ın Kanada'ya dair sözleri. Tehdit etmişti Kanada'yı, biliyorsunuz. Amerika'nın havasını kirletiyor buradaki orman yangınları. Kanada ormanlarını iyi yönetemiyor demişti. Yani iklimle
0: Tarifeleri de yükselteceğim, ceza
1: evet
0: keseceğim
1: ceza
0: filan gibi.
1: dediği de oydu. Evet
0: Evet.
1: %10 ek vergi koyacağım böyle giderse. Dumanınıza sahip çıkın. Birkaç yıl yazdır bunu yaşıyoruz. Şeye mektup yazan Kanada hükümetine mektup yazan cumhuriyetçi yani sağcı senatörler falan da oluyor. Donald Trump da onlara katılmıştı. Bunun üzerine World Weather Attribution bir açıklamada bulunmuş. Yaşanan bu yangınların orman yönetimiyle sadece bununla ilgisi yok. Bu iklim değişiminin de bir sonucu diyorlar. Bitki örtüsünü ve toprakları kurutup yanmaya daha yatkın hale getiren iklim kaynaklı koşullardan söz etmişler. Artık Kuzeybatı topraklarında her 2 ila 6 yılda bir, Ontario'da ise her 6 ila 15 yılda bir bu tarz büyük yangın dönemlerinin görülmesi bekleniyor diye yazıyor, belirtmişler.
0: Evet, yani bu haberlerin, rekorların ve endişe verici yeni bulguların sonu gelmiyor doğrusu. Yani çok kaygı verici durumun giderek artarak devam ettiği. Yani insan kaynaklı iklim krizi tamamen sebep oluyor diyor ve Kanada'nın bir yangın yerine çevrilmesine yol açan bir şey. Oliver Millman da en kıdemli çevre editörlerinden biri dünyanın, Guardian'ın. Buna karşılık mesela Avusturya'da da 2 gün içinde, ikinci gün üst üste ulusal sıcaklık rekoru kırılması, bu hakikaten tarihi bir gün. Avrupa'yı kasıp kavurmaya devam ediyor. Yani Slovakya sınırındaki bir kasabada bütün rekorlar kırılmış. Daha geçen gün, bir gün önce Viyana'da kırılmış olan rekorun üstüne hemen bir tane daha böyle kırılmış bir şey. Macaristan'da da aynı şekilde bütün iş yerleri ve ev yerleri elektrik kullanımını azaltma durumundalar. Çünkü çok büyük bir kuraklık var ve sık sık bahsettiğimiz gibi Tuna Nehri'nde o kadar düşmüş durumda ki eski Nazi gemilerinin, teknelerinin batırılmış olanların açığa çıktığı bir yerde, Macaristan'da tek nükleer tesisini, yani soğutmada sadece nehir kullanıyordu, öyle kullanılıyordu, böyle bir şey kullanılamayacağı için öyle bir duruma, yani kapatmak zorunda kaldılar. Bütün bunlar olurken ve mesela Democracy Now!'da da önemli bir şeyden bahsediyordu. Pasifik Kuzeybatı bölgesi 30 yıldan beri gördüğü en büyük yangın mevsimini yaşamakta ve bilim insanlarının söylediklerine göre aşırı sıcaklık ve iklim değişikliği bu yangın, orman yangınları mevsimini giderek uzatmakta ve çok daha sık hale getirmekte ve Batı Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı boyunca bütün bölgelerde daha sık ve daha yıkıcı o hale getirdiğini de resmen raporluyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ormancılık işlerine bakan kuruluşunun en büyük ekolojisti ve iklim bilimcisi Paul Hesburgh açıkça şey demiş, yani Washington Üniversitesi'nde de ekoloji profesörü kendisi, yangınlar ve ekoloji üzerine yani bütün bölgeyi dolaştırıyor Democracy Now!'da ve öncelikle şeyden başlıyorlar. Avrupa yerleşimleri, sömürgeciliği başlamadan önce yerli halkların nasıl kontrollü yangınlarla durumu yönettiğini anlatıyorlarmış. Şimdi tamamen bambaşka bir duruma geçtik. Kazayla, yani sorumlular tutuklandı filan gibi laflar geçiyor. Kazayla mesela yakıldı. Yoğun ormanların yoğun olduğu yerde müdahale zor oluyor filan gibi katiyen inandırıcılığı tartışmalı olan, son derece tartışmalı olan şeylerden bahsediliyor ve bu Sıcak, kuru, kurak ve fırtınalı, rüzgarlı günler artık günümüz hayatının alışılmış bir parçası haline getirdi ve bu orman yangınlarını kontrol etmenin gittikçe güçleştiğini de söylüyor bu bilim insanı. Yani pek öyle üzerinde durulmuyormuş gibi gözüküyor ama durum giderek artan bir tehlikeye doğru sürüklüyor dünyayı. Ne tabii burada hiç pek söz edilmeyen hep insanların yerlerini, yurtlarını kaybetmeleri, yanmaları, itfaiyecilerin kazaya uğramaları falan konuşurken nesli tükenmekte olan bu Avustralya'daki korkunç yangınlardan 10 sene kadar önce gördüğümüz şeyleri şimdi her yerde başka türlü de yaşamakta olduğumuz gözden kaçırılmamalı. Ama
1: 5 yıl önceki
0: şey
1: yangınları
0: 5 yıl,
1: kastediyorum.
0: ben yanlış söyledim, evet doğru, 5 yıl önceki Trump, onu takip etmiştik o zaman. Trump da
1: Milyarlarca canlı öldüğü tahmin ediliyor.
0: koalaların neredeyse nesli tükenecek gibi olmuştu. Yani inanılmaz görüntüler vardı. Trump'ta nesli tükenmekte olan türlere yönelik korumaları kaldırmış, geri çekmiş.
1: Evet, hem de iklim aktivistlerini suçluyor. İlginç çünkü kaldırdığı yasa 1973 tarihli. Yani henüz pek iklim aktivizmi ortalıkta yok. Yani çevreciler var, evet, Amerika'da o dönemde yükselmekte olan, ama iklim değişikliği henüz bu kadar hakim bir konumda değil. Nesli tükenmekte olan türler yasası 1973 tarihli. Bunu değiştirdiğini anlatıyor. Makul olmayan ölçüde yasanın insan faaliyetlerini kısıtladığını söylüyor Donald Trump. Truth Social'dan, yani kendi sosyal medya hesabından şöyle demiş: radikal iklim aktivistleri diyor, nesli tükenmekte olan türler yasasının amaçlanan kapsamını aşırı ve mantıksız bir şekilde genişleterek büyük ülkemizi çok uzun zamandır rehin almaya çalıştı demiş. Özgürlük bayrağı açmış bir kez daha. Bu seçilmemiş bürokratların tam ve mutlak bir düzenleyici yetki aşımıydı mıydı? Petrol, doğalgaz ve kereste gibi önemli kaynakların üretimini engelleyerek aile evlerinin ve kritik altyapının inşasını bloke ederek Amerikalılara büyük haksızlık ettiler demiş.
0: Şey de güzel değil mi? Küçük bir kemirgeni korumak amacıyla tırnak içinde yasak bölge ilan edilen arazilerde ordumuz bile eğitim yapamadı diye yakınmış. İnsan çok üzülüyor yani hakikaten. Kraliçe de hepsinin kellesini kesin diye bağırıyormuş değil mi? Kupa kraliçesi arkasında.
1: Zaten şöyle söylemiş: güzel ülkemizi sorumlu bir şekilde korurken Amerika Birleşik Devletleri'ni yeniden inşa edeceğiz diye de bu yasayı gururla duyurmuş. Ama bugün bir başka kararnamesi daha var. Türleri, işte nesli tükenmekte olan türleri artık yeteri kadar korunmayacağı gibi. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz önemli özelliklerinden bir tanesi vatandaşlığın toprak, ya orada doğmakla elde edilmesiydi. Bu önemli
0: Onu da
1: kararnameydi.
0: kaldırdı. Evet.
1: Evet, kısıtladığını duyurdu. Bunun etrafında da yoğun bir tartışma dönüyor. Vatandaşlık turizmi, öyle bir kavram kullanmış. Bunları artık engelleyeceğiz demiş.
0: Yani yarım yüzyıldan önce yapılmış bir çıkarılmış bir kanunu şimdi geri çekiyor.
1: Nesli tükenmekte
0: Nette
1: olan
0: olan
1: hayvanlar
0: türleri,
1: yasası. Evet.
0: hayvanlar için. Yani hakikaten ne diyeceğini insanın
1: Ötekisi ise
0: bilemedi.
1: 200-250 yıllık herhalde bu vatandaşlık yasası.
0: Evet. Onu da yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni kutlanmış olan kuruluş yıl dönümü 250. yıl dönümünün de eseri olan vatandaşlık hakkının da giderilmesi, azaltılması gibi şey var. Bir de tabii bambaşka bir şey de var. El Niño daha henüz gelip gelmeyeceği tartışılan ama meselenin bu
1: Artık tartışılmıyor.
0: tar
1: Sadece etkisi Ağustos ayının sonundan itibaren başlayacak ama daha
0: başlayacak
1: çok
0: deniyor.
1: Kasım, Aralık gibi görülür deniyor.
0: Ve öyle bir şey ki meteorologların bu yılki El Niño'nun son en az son 70 yıldaki en güçlü akım olarak karşımıza çıkacağını söylüyorlar. El Niño'da Pasifik'te bir hava akım şeyi bütün dünyanın dört bir tarafında bu akım rüzgarların ve özellikle de yağmurların durumunu etkiliyor ve çok tehlikeli bir sürü seller götürüyor ortalığı. Zaten yeni yapılan tahminlerde El Niño hava sisteminin yaklaşık 50 milyon insanı 2027'ye kadar, dün de değinme fırsatımız bir cümleyle olmuştu buna, yani bir yıl bundan sonraki bir yılın içinde ve sonuna kadar 50 milyon insanın akut açlığa mahkum olacağını söylüyorlar. Bu da çok kaygı verici bir başka haber. Bunları okuyarak böyle devam ediyoruz işte. Onun dışında bir de tabii Hindistan'da muazzam seller var. Ondan da kısaca bahsetmemiz iyi olur. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde büyük seller var ve şiddetli yağışların yol açtığı 95 kişi en az hayatını kaybetmiş. Güncel verileri paylaşıyorlar. 200 binin üzerinde insan etkilenmiş. Altyapıda ağır hasar var. Büyük maddi yıkım, ekonomik sıkıntılar ve tarım arazilerinin sular altında kaldığına dair de çok önemli bir başka veri de belirtiliyor. Bunun ayrıntılarını da Karar Gazetesi'nde okumak mümkün. Ve yeni yağış uyarıları geliyor. Binler sayıları 12 binden fazla insanı geçici barınma merkezlerine yerleştirmiş durumdalar. Sayıları yerleştirilenlerin geçici barınma merkezlerine sayıları giderek artıyor ve yeni yağış uyarıları da getiriliyor. Böyle bir durum var. Bir de demin sözünü ettik ama bir kez daha söyleyeyim. Bursa'da orman yangını, Büyük Orhan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ne oldu? Tespit edebildi mi? Durdurulabilmiş mi Özdeş? Ben
1: yok, çok az haber var açıkçası, görmedim evet. Ben. Bakarız tekrardan.
0: Evet, DHA'dan, Demirören Haber Ajansı'ndan dünkü haber bayağı ekipler havadan ve karadan çalışma başlattılar diyordu. Bilmiyoruz ne olduğunu. Yani takip etmekte zor ama biz de elden gelen her şeyi yaparak.
1: Evet, hepsi şu ana kadar görülen bütün haberler dün akşama ait. Ve orman yangını devam ediyor şeklindeydi.
0: Evet, Hürriyet'tekilerin bir kısmı evet bugüne ait değildi, baktım, takip ettim ama daha önceki bizim elimizdeki haberlerden bir miktar daha sonrasını Hürriyet veriyor ve devam eden birkaç yerde var deniyordu. Öte yandan da tabii Halk TV'den bir haber, Kuzey Ormanları'nda yargının iptal ettiği RES projesine bakanlık genelgeyle yeniden onay vermiş haberi var. Yani Kuzey Ormanları'nda 41.172 ağacın kesileceği haberi var. Uğursuz bültenlerimizi nerede durduralım bilmiyorum. Ama Burdur'da da krom madeni kapasite artışına ÇED onayı verilmiş değil mi? Çevresel etki değerlendirme onayı. 132 bin ağacın bulunduğu bir yerde tamamı ormanlık alanda bulunan proje sahası artırılmış. 721 hektarı çıkarılmış. İKTV'nin haberi. Envanter çalışmasında bölgede 132.358 ağacın bulunduğu tespit edilmiş. Tamamı ormanlık alanda maden projesine onay verilmiş durumda. Evet, burada durduralım istersen ve bir ara verelim. Evet. Saat 8.30 geçiyor. O zaman sonra devam edeceğiz. Açık Gazete.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
2: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
3: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
2: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.
4: Cuma günleri 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo
1: Açık Gazete.
2: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8:30 7 dakika geçerken tekrar beraberiz. Biraz gecikmiş olarak tekrar ikinci bloka girmiş olduk. Nasıl devam edelim? Büyük bir seller falan derken bir de Pakistan yönetimindeki Keşmir'de en az 40 kişinin kitle protesto hareketlerinde öldürülmüş olduğu gibi, yani yerel politikacıların, bir koalisyonu aktivistlerin ve küçük orta işletmelerin de birlikte Avami Halk Eylem Komitesi, Joint Avami Action Committee dedikleri bir şey, büyük kitle gösterileri yapıyorlar. Artık yaşamaya imkan yok yüksek fiyatlardan dolayı, yani hayat pahalılığından ve ayrıca da siyasi özerkliğe de sınırlar konduğu için bayağı büyük çapta gösteriler düzenlemişler. En azından ben bunu atlamış olduğumu itiraf edeyim burada. Buna karşılık Pakistan hükümeti de terörizmle mücadele kanunlarını kullanarak yasaklamış ve tamamen iletişimin kesilmesi emrini vermiş. Güvenlik güçleri de tamamen hiç ayrım gözetmeksizin, hiç şiddet kullanmayan göstericilerin üzerine ayrım gözetmeksizin ateş ediyorlar ve en az 40 kişinin öldürüldüğü haberi var. Yani Keşmirli yazar Mirza Vahid ile yapılmış bir söyleşi vardı ve o Keşmir'de, Hindistan yönetimindeki Keşmir'de doğup büyümüş. Yani kontrol hattının öbür tarafında büyümüş olan bir yazar ve Azad Keşmir diye ad veriliyor ona da, o bölgede, Pakistan kontrolündeki bölgede. Yeni değil diyor Vahid, yazar Vahid, bu protestolar bir süreden beri şeyin altından pıkırdıyordu, şeyin yerin altından diyeceğim de, yani uzun boyu sessiz sedasız yükseliyordu yüzeyin altında, şimdi birdenbire açığa çıktı diyor ve ta 1947'deki Hindistan alt kıta deniyor onlar, bir kocaman dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesi, orada Britanya sömürgecilerinin ayrılmasından sonra 1947'de Talistan alt kıta deniyor onlar, bir kocaman dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesi, orada Britanya sömürgecilerinin ayrılmasından sonra 1947'de tartışma konusu olan

0: takip etmeye çalışacağız. Evet, oradan nereye geçelim?
1: Filistin'e bakalım isterseniz biraz. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak bir bildiri yayınladılar dün. İsrail'in Gazze'deki sivil ve tıbbi altyapıyı hedef alan saldırılarını kınadıklarını açıklıyorlar. Bakanlar sivillerin korunması ve yardımların engelsiz ulaştırılması çağrısında bulunmuşlar. Bu duruma neden olan şey İsrail'in son dönemdeki saldırıları, sağlık tesisleri, sivil altyapı ve sivillere yönelik devam eden saldırılar ki sabah saatlerinde Common Dreams'te UNICEF'in bir açıklamasına denk gelmiştim. UNICEF bu nasıl ateşkes diye sormuş. 300 gün içerisinde 300 çocuk öldürülmüş Gazze'de İsrail saldırılarında ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen. Dolayısıyla bunun nasıl bir ateşkes olduğu söyleniyor ve ilaç depoları işte hastaneler vesaire de son dönemde bombalanıyordu. Buna karşı da 8 ülke açıklama yaparak Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ortak bir açıklamayla bunu kınamışlar.
0: Evet, ihlaller siyasi süreci ve ateşkes çabalarını da riske atıyor diyorlar. Yani riske atmanın ötesinde bir vahim durum olduğunu da söylemek lazım herhalde tabii. Ama böyle işte devam ediyor. Bütün bölge fokur fokur kaynamakta. Yani sadece fiziki iklim olarak değil, aynı zamanda savaş ortamı maalesef hiç bitmek, tükenmek bilmeyen bir şekilde devam ediyor.
1: Evet. Hatırlayacaksınızdır Donald Trump'ın bir barış kurulu vardı. Böyle YMCA şarkıları eşliğinde bir müsamere gibi duyurulmuştu dünyaya. Gazze'ye de barış getirecek. Hatta belki dünyanın diğer çatışma bölgelerinde de kullanılacak olan bir barış kuruluydu bu. İşte Arjantin'in aşırı sağcı başkanı karaoke falan yapıyordu bu barış kurulunun ilanı sırasında. Mikrofonu eline alıp söylüyordu şarkıları falan. Bütün bu müsamerenin ardından Amerika Birleşik Devletleri hem önce Venezuela başkanını kaçırdı, sonra da İran'a saldırmıştı. Dolayısıyla atıl kaldı. Şimdi yeniden gündemde barış kurulunun yapması gereken inşa faaliyetleri, işte Hamas'ın yeniden silahsızlandırılması girişimleri, Gazze'nin sivil yönetime bırakılması ihtimalleri. Şimdi ilk olarak bu barış kurulunun yapacağı inşaat ihalesi açılmış.
0: Ve
1: Ama
0: sonuçlanmış değil mi? İlk defa
1: evet.
0: tarihin en ilginç barış bildirilerinden biri olmuş yani.
1: Evet,
0: İhale.
1: bir askeri karakol inşaatı için ihale açmışlar. Yani Barış Kurulu Gazze'de yüz binlerce insan açlıkla, ilaçsızlıkla ve konutsuzlukla mücadele ederken ilk ihaleyi karakol açarak başlatıyor. Karakol inşa ihalesiyle başlatıyor. Son derece manidar olmuş gerçekten.
0: Evet, yani bunun anlamını hiç tartışılacak bir tarafı yok. Yani bir sahil alanında fevkalade binaların ondan önce Gazze sahilindeki plajlardan önce ilk şey bir ordu. Hangi ordu yer alacakmış orada?
1: Faslı askerler yer
0: Faslı askerler.
1: alacakmış. Evet.
0: Onlar da
1: Çünkü
0: işte
1: uluslararası bir birlik buraya gönderilmesi, Hamas'ın silah bırakması ve bu uluslararası birliğin güvenliği sağlanması söz konusuydu. Buraya da işte Faslı askerleri barındıracak 150 kişilik bir askeri karakol inşa edilmesi gerekiyormuş. Hemen bunu öne almışlar. Bu inşaat başlayacakmış.
0: İyi, o zaman işte orada inşaat biter bitmez de Fas'ın sömürgesi olan, Afrika'nın tek sömürgesi Batı Sahra'nın da işçilerini çalıştırırlar herhalde. Dünyanın genel durumu hakkında böyle bir şey var. İsrail'in bir de Lübnan'da birkaç zaman önce bir gazeteciyi öldürmesi ile ilgili yapılmış bir araştırmanın sonuçları var. O da Guardian'da William Christou'nun imzaladığı bir haberde yer alıyor. Human Rights Watch, yani insan hakları gözleme örgütü.

0: örgütü Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü ve Legal Agenda diye de bir hukuk gündemi diye üç kuruluşun birlikte hazırladığı bir araştırma sonuçlanmış ve İsrail'in hem Emel Halil hem de onun meslektaşı Zeynep Faracı sivil olduklarını bildikleri halde katletmelerinin tam bir savaş suçu olduğunu, jenosit suçu olduğunu da ortaya koymuşlar soykırım.
1: Nisan ayında gerçekleşen, Lübnan'da gerçekleşen saldırılarda öldürülmüşlerdi.
0: Evet, dünya halini böyle devam ediyoruz. Bu arada Dünya Sosyal Forumu yasaklanmış değil mi?
1: Ya evet, bu da çok ilginç bir durum gerçekten. Bazı sitelerde, yani bu Dünya Sosyal Forumu'nun kendi adıma devam etmekte olduğunu bile tam olarak bilmiyordum. Ama 17.si gerçekleşiyormuş. Bugünler daha doğrusu gerçekleşmesi gerekiyormuş. Benin, Afrika'nın Benin ülkesinde. Nijerya'nın hemen yanında olan,
0: Komşusu, evet.
1: evet, komşusu bir ülke. Buyurun.
0: Evet, yani büyük de bir ülke, pek adı duyulmamış olsa bile önemli bir yer yani. Evet. Orada da
1: Burada hatta uzun zaman önce gerekli onaylar alınmış. Afrika ülkesinden çok sayıda aktivist, sivil toplum örgütü, işte çeşitli halklardan temsilciler buraya varmışlar. Fakat başlayacağı gün yasak gelmiş bir sebepten. Bunun tam nedeni de açıklanmıyor. Abomeni Kalavi Üniversitesi'nde düzenlenecekmiş 17. Dünya Sosyal Forumu. İlkini özellikle hatırlayacaktır herhalde Apaçık Radyo dinleyicileri de, Brezilya'da yapılmıştı dünyanın ilk Dünya Sosyal Forumu. Davos'taki ekonomik sosyal zenginlerin forumuna karşı halkların, yoksulların forumu olarak geçiyordu. Bir dönem çok popülaritesi de yüksekti. Daha sonra işte dünyadaki çeşitli gelişmelerden dolayı biraz ilgi azaldı ama devam ediyormuş. Hatta Afrika'da karavan şeklinde yani yola devam eden kadınlar varmış. Afrikalı feminist kadınların ülkeye sınırdan bir karavanla girmesi söz konusuymuş. Onlar da engellenmiş Benin hükümeti tarafından. Havalimanında gözaltına alınan aktivistler olmuş. Foruma katılmaya gelmiş olmalarına rağmen geri gönderilmişler. Sivil toplum örgütleri de Benin hükümetinin bu uygulamalarını protesto ediyorlar şu anda.
0: Evet, savaş meselelerine biraz daha devam edecek olursak, bu arada da yani işte demin bahsettiğimiz Gazze Barış Kurulu'nun ilk ihalesinin Fas askerlerinin konaklaması için askeri tesis projesinden sonra İran'ın yeni Hürmüz planından bahseden bir haber vardı Aposto Gündem'de. İran merkezli haber merkezi, haber sitesi Fars şeyi söylüyor. Yani yeni bir İran parlamentosunda Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik taslak plan görüşülmeye başlandığını bildiriyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve tırnak içinde düşman ülkelerden gelen gemilerin boğazdan geçişini yasaklamayı ve İran'ın kurallarını ihlal edenlere geminin yük değerinin %20'sine kadar para cezası uygulanmasını da içeriyor. Bu arada da İsrail'den tek taraflı saldırı sinyali geliyor. Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı, Tahran yönetiminin nükleer silah edinmesini önlemek amacıyla ne gerekiyorsa yapmaya kararlı olduklarını söylemiş.
1: Bitmedi bu, İran'ı dümdüz edecekler neredeyse, hala nükleer silah üretebilir diye tekrar tekrar bombalamaktan söz ediyorlar. Trump dün bu sürmekte olan ateşkes görüşmeleri için bir kez daha barışa çok yakınız gibi sözler söylemiş. Net ifadeler kullanmaktan kaçınsa da deniyor haberde, Karar Gazetesi'nin haberinde anlaşmaya yakın olduklarını söylemiş. Savaş diyor Donald Trump, biter bitmez benzin fiyatları düşecek ki bence çok yakında da savaş bitecek demiş. İran'ın daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum diyor ama bunu 3 aydır zaten söylüyor.
0: Aşağı yukarı aynı kelimelerle söylüyor.
1: Evet, savaşı yani kazandık diyor. Savaş değil, operasyon da diyor. Bazen savaş da yok diyor. Kongre kararı gerektiği için savaş konusunda.
0: Yani bunu takip etmek bile imkansız aslında, mantığını takip etmek bile yani. Fakat böyle işte. Peki oradan da şeye geçelim aslında. Türkiye'deki duruma bakalım yani. Çözüm süreci kapsamında Beştepe'de süreç görüşmesi diye bir haberden de bahsetmek mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm süreci kapsamında meclis başkanlığına sunulan çerçeve yasa sonrası ilk kez Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiş. Ve 45 dakika sürmüş görüşme yaklaşık. Ardından ne açıklama yapılmış?
1: Yapılmamıştır.
0: Yapılmamış. Nereden bildin?
1: Evet. Ne gerek var? Ne kadar güzel birlikte iş yapıyoruz diye bir toplantı yapmışlar benim anladığım.
0: Evet. Öyle bir şey durumu var yani. Ve öte yandan da şeyin süreç görüşmesi konusunda pazar günü gerçekleşecek değil mi? Asıl
1: öyle söyleniyor.
0: Durum.
1: Evet.
0: Ama bir bugün... söylenti.
1: Yani şöyle, bugün komisyonda, alt komisyonda, meclis alt komisyonunda görüşülecek, kabul edilmesi bekleniyor maddelerin, ardından da meclis genel kuruluna gelmesi bekleniyor, o da pazar günü olacak deniyor. Yani belki biraz şaşar, ne bileyim, pazartesi olur vesaire, ama önümüzdeki hafta yasalaşacak diye kuvvetli bir öngörü var. Bu arada tabii bu maddelere dair hem eleştiriler hem öneriler var. Özgür Özel mesela daha önce yola, yönteme dair eleştirilerini dile getirmişti. Yeni parti genel başkanı biliyorsunuz artık Özgür Özel. Ankara Güven Park'ta 25 gündür eylem yapan, son 5 gündürse açlık grevini sürdüren, hayatını kaybeden asker ve polislerin yakınları ile gazileri ziyaret etmiş. Burada bu çerçeve yasadan bahsediyor. Biz silahların tamamen susmasını, terör örgütünün elinde tek bir silah kalmamasını ve Türkiye'de bir daha kan akmamasını savunuyoruz. Bu sürecin demokratik zeminde ve mecliste konuşulması gerektiğini düşünüyoruz diye burada bir açıklamada bulunmuş. Bu arada İnsan Hakları Derneği ise çerçeve yasaya 7 maddelik önerilerini kamuoyuyla paylaştı. Yani 7 madde daha öneriyor İnsan Hakları Derneği. Teker teker her birisini açıklayarak işte izleme komisyonunda sivil toplumda olmalı denmiş. Cezaevlerinde ve yurt dışındakiler için resen işlem önerisinde bulunmuş. Barış akademisyenleri ve KHK'lılar da kapsama dahil olmalı demiş. Siyasi yasaklar demokratik katılımı engelliyor. Bunun üzerindeki engeller kaldırılsın demiş. Suç ayrımları ve kapsam genişletilmeli diye 7 maddeden oluşan bir öneri.
0: Evet, bayağı
1: tartışmaya davet ediyor yani.
0: Önemli bir dizi açıklamadan bahsetmiş olduğunu söyleyebiliriz herhalde.
1: Evet.
0: Bu arada Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın da 7 yaşına giren kızı Vera'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal mesajla kutladığını da belirtelim. 7 yaşına giren kızı yani şöyle diyor: varlığınla hayatı güzelleştirdin, zor günlerimde bana güç verdin diyor. Yani kızının doğumunun hayatını daha anlamlı hale getirdiğini belirterek ayrı kalmanın kendileri için ağır bir sınava dönüştüğünü ifade ediyor. Kahraman üstelik de şeyden hiç bahsetmiyor tabii, kendisinin bayağı ciddi bir rahatsızlığının da devam ettiğinden. Paylaşımında diyor ki, hayat 7 yıl önce bugün onu daha anlamlı kılan en muhteşem hediyesini verdi. Canım kızım Vera doğdu. Bu güzel hediyeyi veren hayat bizi hasretle ağır bir sınava tabi tutsa da yan yana beraber olmanın değerini de öğretti. Sense bana her şeyi yeniden öğrettin. Varlığınla hayatı güzelleştirdin. Zor günlerimde bana güç verdin canım kızım. Beraberinde getirdiğin tüm güzellikler ve hissettirdiklerin için teşekkür ederim. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun canım kızım. Vera kuşum diyor. Yıllardan beri serbest bırakılmıyor. herhangi bir suçlama da yok hakkında ama öyle. Gezi davasının kışkırtmacısı olarak, kışkırtmacılarından biri olarak nitelendiriliyor değil mi? Evet, bir de Amerika'da da ilginç iki seçim sonuç, ön seçim sonuçlarından da birazcık bahsedelim değil mi? Yani ön seçimlerde Demokrat Parti bazı yerlerde başarılar elde etti. Özellikle de Abdül El Said diye de okunabilir belki. Onun yani özellikle Michigan Senato ön seçimlerinde çok küçük dar bir şeyle beraber oy farkıyla %1'lik bir oy farkıyla kazandı. Kesinleşti ama ve yani
1: buna çok ciddi bir şey ve değer biçiyor tabii Amerikan solu. Çünkü bu Michigan'daki ön seçimlerde hatta işte o Michigan'da yapılan diğer seçimlerde de en soldaki aday olarak söyleniyor ve rakibi kendi yine Demokrat Partisi'nin sağını temsil eden Hayley Stevens'ı az bir farklı olsa da geçmiş ama bunun çok büyük bir başarı olduğunu çünkü gerçekten para akıtmış Demokrat Parti'nin establishment diyorlar ya yani böyle sağ çevreleri.
0: İsraillerin yani
1: tabii İsrail
0: AIPAC denen kuruluşun muazzam maddi desteği olmuş. Yani akıllara durgunluk verecek miktarlar harcanmasına rağmen oldu bu yani. Beklenmiyordu.
1: Evet.
0: Filistin'de soykırım olduğunu da telaffuz eden
1: zaten bütün kampanyayı böyle yaptı diyorlar.
0: Evet.
1: İlginç olan yani zaferi getiren de bu oldu deniyor. Abdül El Sayed Mısırlı bir halk sağlığı yetkilisi. Şimdi Senato ara seçimlerinde işte Kasım ayında yarışacak. Michigan'dan aday olacak. Demokrat Parti'nin adayı olacak ve kazanırsa Amerikan Senatosu'na seçilen ilk Müslüman da olacakmış. Bu da ilginç. Bu arada hiç Senato'da bu zamana kadar bir Müslümanın olmadığını ilk kez öğreniyorum. Bu da ilginçmiş
0: evet.
1: Ve üstelik de radikal solda yer alan birisi deniyor. Amerika'da demokratik sosyalistler diye ayrı bir siyasi oluşum var. Demokrat Parti içerisinden genelde aday oluyorlar. Daha antikapitalist bir hareket. Onun içerisinden birisi El Sayed ve özellikle İsrail karşıtı. Gazze'de bir soykırım olduğunu söyleyerek seçim kampanyasını yapmış. İsrail'le bütün ilişkilerin kesilmesi gerektiğini söylüyor. Bunu söyleyerek Demokrat Parti'deki rakibini yenmiş olmasına da büyük bir başarı diyorlar. İşte Amerika'da sol bir siyasetine nasıl yapılması gerektiğine dair önemli bir işte ne derler örnek diye geçiyor.
0: Evet, örnek teşkil ediyor. Evet, evet kesinlikle öyle. Daha önce de bir başka önemli başarıdan da bahsetmiştik. Dün bir kez daha onun da altını çizelim. Progresif yani ilerici iklim örgütçüsü William Lawrence da Michigan'da Demokrat Parti'nin ön seçimlerini Temsilciler Meclisi'nde kazanmıştı 36 yaşında ve bayağı ciddi bir
1: Bill Lawrence Sunrise Movement'ın kurucuları yani bir
0: kurucu.
1: iklim hareketi öncüsü aslında. O da bir dönem demokratik sosyalistlerdenmiş. Onun adayıymış. Şimdi bir süredir pek bunu kullanmıyor diyorlar. Hala orada mı değil mi? Belli değil yani anladım. Ama yine de onun kazanmış olmasına da büyük bir atılım diye bakılıyor.
0: Evet. Peki şimdi ara verelim ve devam edelim programlarımıza.
2: Açık Gazete.
3: O zaman hemen dinleyelim. Bitti mi?
4: Apaçık Radyo. Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Cuma akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.
3: İşte böyle canım.

0: Günaydın Çiçek, merhabalar.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın Özdeş.
0: Evet, bugün gündemimizde müstehcenlik davaları var galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Suçlamaları.
1: Bir süredir Türkiye'nin gündeminde müstehcenlik olduğu için bugün biz de bu konudan bahsedelim diye düşündüm. Biliyorsunuz bu hafta çünkü absürt gelişmeler haberler listesine Bennu Gereden'in gözaltına alınması eklendi. Şimdi buradan başlayacağım aslında. Ne olmuştu? Kısaca hızlı hatırlatayım Bennu Gerede konusunda da. Şimdi Bennu Gerede YouTube'da Yargısız isimli bir YouTube programına katılmıştı. Emel Özör'ün sunduğu bir programı. Bu YouTube programı isminden de anlaşılacağı gibi aslında işte konukların yargılanma korkusu taşımadan işte hayatlarına dair, kariyerlerine dair nasıl desem böyle şey vardır ya samimi itiraflarda bulunuyorlar tarzı bir program aslında yani bunu amaçlayan bir program. Tabii Türkiye'de bu hani yargısız bir şekilde itiraflarda bulunmak pek mümkün değil artık. İşte ağzımızdan çıkan her kelime işte hem toplumsal baskılar anlamında bir yargılanmaya hem de işte mahkemede bir yargılanmaya sürecine neden olabiliyor çoğu zaman. Bennu Gerede örneğinde de böyle oldu.
0: Gereden'in de yönetmen ve senarist nedir kendisinin?
1: Yönetmen ve senarist değil sanırım ya. Bennu Gerede'nin
0: Annesi Canan Gerede öyleydi.
1: Evet. Bennu Gerede aslında ünlü bir aileden geliyor. Fotoğrafçılık yaptığını biliyoruz
0: Ah, fotoğrafçı
1: gençliğinde.
0: evet.
1: Evet. Ama işte daha çok böyle aslında cinsellik konuları üstüne konuşan sosyetik bir isim olarak tanıyoruz Bennu Gerede'yi aslında biz
0: Evet.
1: kamuoyunda. Şimdi o işte bu dediğim Yargısız isimli programa katılıyor. Şimdi programı izlemedim ben de açıkçası. Zaten gözaltı olayından sonra bölümü yayından kaldırmışlar. Ama sanırım programın genel akışı şöyle yani. İşte Bennu Gereden'in ailesinden bahsediliyor. İşte ünlü bir aile çünkü biliyorsunuz. Ve programın bir kısmında da işte kadınların kendi bedenlerini keşfetmeleri, kendi cinselliklerini keşfetmeleri, bedensel farkındalıkları, cinselle barışık olmak gibi konulardan bahsediyorlar. Şimdi zaten Bennu Gereden'in daha önce yaptığı açıklamalara, verdiği röportajlara baktığımızda da yani genelde bu konudan bahsettiğini hani röportajlarda görüyoruz ve bu konuda aslında bir farkındalık yaratmaya çalışan biri olduğunu görüyoruz. Yani hani kadının genel olarak işte sorguladığı meseleler bunun etrafında dönüyor ve böyle röportajlar veriyor. Yani muhtemelen bunu konuşması için çağırmışlardır diye tahmin ediyorum. Ve işte programda bir noktada o viral olan ve gözaltıyla sonuçlanan sohbet gerçekleşiyor. Ve işte benim göre de boynunda minik bir vibratör kolye taşıdığını anlatıyor. Ve kolyeyi gösteriyor. Şimdi tabii bunun üstüne hemen sosyal medyada önce bir mahkeme kuruldu. Ve işte kadınların cinselliklerinden, kendi cinselliklerinden bu kadar kolay bahsetmemeleri gerektiğine yönelik şeyler konuşuldu sosyal medyada aslında. Ve tepkilerin ardından da müstehcenlik suçlamasıyla bir soruşturma açıldı. İşte Bennu Gerede gözaltına alındı. Hatta işte iki polisin koluna girip yürüttüğü işte Bennu Gerede'yi videolar falan da servis edildi. Sonra da işte yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Savcılık ifadesinde de zaten şey demiş, ABD'de uzun yıllar yaşadığını ve cinsel terapiyle ilgili eğitimler aldığını ve bu konuda röportajlar verdiğini anlatmış ve işte demiş ki alıntılıyorum, işte amacım Türkiye'de toplum içinde kadınların bastırılmış cinsellikleriyle ilgili bilgi eksikliğini kendi kişisel deneyimlerim ve aldığım eğitimlerle aktarmaktı. Türkiye'deki yetişkin kadınları bilgilendirmek istiyordum. Demiş ifadesinde. Ya şimdi tabii Bennu Gerede'nin vibratörünün Türkiye gündemine oturması, bizim burada bunu konuşuyor olmamız falan programda aslında yeterince bir absürt bir durum tabii ki.
0: Evet.
1: Yani, ama tabii burada uzun süredir devam eden politikaların bir sonucunu görüyoruz aslında. O yüzden bugün hani bu konuyu ben de konuşmak istedim. Çünkü hani bir şey mi diyecektiniz lafınız?
2: Şeyi soracak için müstehcenlikle suçlanıyor ya, tam olarak ne, bu kolyeyi taşıması mı yoksa bunu söylemiş olması mı? Hangisi müstehcen?
1: Bunu YouTube programında söylemiş olması diye
2: Tamam,
1: anlıyorum.
2: taşımasında sorun yok, söylerseniz sonunu
1: Aynen işte herhalde
2: kamuya ilan ederseniz.
1: evet söylediği için taşıması da bir sorun haline gelmiş tabii ama evet bunu YouTube programında ifade etmesi bir sorun
2: Evet.
1: oldu. Şimdi aslında bu arada yani çok yakın geçmişe kadar yani medyada böyle şeyleri konuşabiliyorduk. Kadın cinselliğinden medyada rahatça bahsedilebiliyordu. Hatta yani aslında bir kaç sene önceye kadar bilmiyorum ama seks pozitif bir medya vardı Türkiye'de. Yani mesela atıyorum bu röportaj ben 2010'larda Hürriyet'in hafta sonu sürmanşetinde görebiliyorum. İşte Ayşe Arman'la Bennu Gere'de işte bu söz konusu Rose Altın vibratör kolyeyle poz vermiş falan. Böyle bir şey görebiliyorum ama son yıllarda tabii aile yüzyılına girdiğimiz için böyle şeyler artık çok hoş karşılanmıyor. İşte Bennu Gere'de olayında da bu böyle oldu ve o yüzden biz bunu konuşuyoruz bütün ülke. Şimdi Bennu Gere'de olayından hemen önce aslında müstehcenlik suçunu başka bir olay üzerinden konuşmuştuk. Tam 2 hafta falan oluyor. Başka bir kadın influencer yine müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı ve tutuklandı o. Hala da cezaevinde. Fatma Soydaş adında bir influencer. Kısaca o olayı da özetlemek ve anlatmak istiyorum. Hani tanıyor musunuz, biliyor musunuz Fatma Soydaş'ı? Daha önce görmüş müydünüz bilmiyorum. Şimdi Fatma Soydaş kapalı bir kadın. Çok genç ve çok güzel bir kadın aynı zamanda. Çok fazla takipçisi var. İçeriklerinde de işte yani aslında her genç influencer gibi içerikler üretiyor. Yani makyaj videosu da paylaşıyor, dans da ediyor. Kapalı bir kadın olduğunu söylemiştim. İslami içeriklerde paylaşıyor. Yani İslam içerikler dedim yani Kur'an, Muran okuduğu içeriklerde paylaşıyor. Yani hani sonuçta muhafazakar bir yaşam tarzını tanıttığı içerikleri var. Hatta yaptırdığı estetik operasyonların süreçlerini de sosyal medya içeriği haline getirmişti. Öyle öyle başladı ünlenmesi de sanırım en başında. Ama tabii müstehcen bir içerikten bahsetmiyorum burada. Yani sosyal medyadaki işte binlerce hesap gibi bir hesaptan bahsediyorum. Ama işte mesela bir reyasında Kur'an okuyor, başka bir reyasında havuza atlıyor kıyafetleriyle falan. Ve tüm bunları işte kapalı bir kadın olarak yaptığı için de takipçi sayısı arttıkça eleştiriler de ona yönelik artmaya başlamıştı. Bunu
0: Çiçek, bu noktada bir ufak araya
1: tabii.
0: girmeme izin verirsen,
1: Tabii.
0: influencer kelimesi ne anlama geliyor tam olarak, belki bilmeyen bazı dinleyicilerimiz de olur diye.
1: Tabii. Yani aslında sosyal medya içeriği üreten ve mesleği bu olan yani hayatını, parasını da sosyal medyada ürettiği içerikler, sosyal medya içerik üreticiliği üstünden kazanan kişilere deniyor influencer diye özetleyebiliriz. Fatma Soydaş da bunlardan biri diyelim. Oldu mu açıklayıcı?
0: Evet,
1: Evet,
0: gayet
1: tamam.
0: iyi.
1: Tabii yani dediğim gibi Fatma Soydaş böyle her influencer gibi içerik paylaşırken bunları kapalı bir kadın olarak yaptığı için çok fazla eleştiri alıyordu. Bunun üstüne bir de birkaç tane röportaj verdi. Sosyal medyadan çok fazla para kazandığını açıkladı aslında. Ve tutuklamasına giden süreçte böyle başladı diyebiliriz. Şimdi burada tabii şöyle bir şeye de değinmek istiyorum bu noktada. Şimdi kapalı kadınların nasıl giyindiği, nasıl hareket ettiği çok daha sıkı denetleniyor aslında toplumda. Böyle bir durum var. Yani daha fazla bir sorumluluk yükleniyor omuzlarına kapalı kadınların temsiliyet anlamında ve toplumun her biri tarafından denetleniyor. Yani hani bu yüzden de birazcık ona yönelen eleştiriler fazlaydı demeye çalışıyorum. Burada bu paranteze onun için girdim. Mesela işte şöyle şeyleri çok duyarız. Güya kapalı ama işte şöyle giyinmiş. Güya kapalı ama şöyle makyaj yapmış, işte ne bileyim yüksek sesle kahkaha atmış falan. Yani hani bir kadın başörtüsü taktığı için herkes bir takım kuralları dayatma yetkisini kazanıyor o kadının kamusal alanda nasıl olması, nasıl bulunması gerektiğine dair. Dolayısıyla işte toplumsal cinsiyet rolleri kapalı kadınlara çok daha sıkı bir şekilde uygulanıyor aslında. Ve
2: Tabii daha
1: işte
2: geçtiğimiz aylarda böyle bir eğlence mekanında eğlenen, değil mi? Yine başörtülü bir kadın gözaltına alınmıştı. Sadece
1: evet.
2: o eğlence dans ederek eğlendiği anları kameraya çektiği için.
1: Evet.
2: Uygun olma, uygun bir şekilde eğlenmiyormuş yani.
1: Evet, aynen dans ettiği için, hatta
2: Evet.
1: başörtülü olduğu halde dans ettiği için başına gelmişti. Yani evet, hani başörtülü her bir kadının, yani her bireyin örnek bir kamusal temsile dönüşmesi bekleniyor. Yani mesela Müslüman erkeklerden böyle bir şey beklenmiyor. Hani yani atıyorum bir sürü böyle haber görüyoruz. İslamcı bir erkek yüz kızartıcı bir suç işlediğinde bile münferit bir olaydır deniz geçiliyor, ama kadınlara yönelik daha farklı bir beklenti var açıkçası. Şimdi bu yüzden de aslında Müslüman kadın influencerlar uzun süredir muhafazakar çevrelerin hedefinde. Ve tabii sadece muhafazakar çevreler tarafından değil, herkes tarafından eleştirilip o kuralları o şekilde uygulamaları bekleniyor. İşte bu Fatma Soydaş örneğinde de işte çok eleştiri aldı ve işte sapkın hareket, bu eleştiriler şöyleydi: daha çok sapkın hareketleriyle dinimizi küçük düşürüyor ve bir de işte bundan para kazanıyor üstüne falan gibi tepkilerdi. Ve işte 2 hafta önce de hakkında halkın bir kesimin benimsediği dini değerleri aşağılama ve müstehcenlik suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Gece yarısı evinden gözaltına alındı ve sonuç olarak müstehcen görüntüleri yayma suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Şimdi bu arada neden müstehcenlik suçundan tutuklandı? Buraya girmek istiyorum. Çünkü burada çok garip bir hikaye var. Yani burada bayağı büyük bir sorun var aslında. Şimdi bu Fatma Soydaş sosyal medyada bir özel abonelik sistemi açmıştı birkaç ay önce sanırım. Ve parayla abone olup işte daha fazla yani içeriğe ulaşmak isteyen takipçiler için açtığı sistemdi bu. Şimdi Türkiye'de bir influencer ya da işte bir ünlü özel abonelik sistemi açınca internette hemen sanki o kişi işte nasıl diyeyim, yani porno sektörüne geçiş
2: Evet.
1: yapmışçasına bir şey başlıyor,
2: Özel
1: biliyorsun.
2: içerikten sadece bu anlaşılıyor,
1: Evet, özel
2: değil
1: kelimesi
2: mi?
1: nedense bunu böyle bir muameleye şey yapıyor, dönüştürüyor. Ama yani genelde hani böyle içerikler paylaşmıyorlar ünlüler ve influencerlar. Yani işte sadece daha fazla sayıda içerik paylaştıkları ve para kazandıkları bir sistem oluyor.
2: Paylaşamazlar da zaten. Hukuken paylaşamazlar yani.
1: Ya evet, ama hemen haberler çıkıyor işte, bilmem kim özel abonelik sistemi açtı falan diye. Fatma Soydaş'ta da işte bu şekilde oldu, özene böyle bir sistemi açınca. Ve işte bununla eş zamanlı olarak da bu kadının bazı gerçekte, yani bilmiyorum hepsini görmedim, söylenene göre müstehcen olduğu söylenen fotoğrafları düştü. Ama işte mesela benim gördüğüm şöyle bir fotoğraftı. İşte yine Fatma Soydaş tesettürlü bir şekilde poz vermiş ama çıplak ayağı gözüküyor, atıyorum fotoğrafta. Şimdi şöyle bir şey oldu tabii. Bu benim de gördüğüm fotoğrafta 4 ayak parmağı vardı Fatma Soydaş'ın. Yani
2: Özel
1: yapay
2: içerik olana beşinciyi mi gösteriyor falan
1: ekliyorlarmış.
2: böyle?
1: Şimdi iddia işte o fotoğrafları işte ayağını özel abonelik sisteminde paylaştıydı. Şimdi
0: Peki
1: kadın
0: müstehcenlik ne demek bu arada? Kavram üzerinde de bir iki kelime etmek gerekir herhalde. Yani şöyle
1: evet.
0: tanımlanıyor. Yani toplumun genel ahlak kurallarına, işte ar ve haya duygularına aykırı düşen cinsel içeriği açık ve rahatsız edici bir şekilde sunan söz yazı ve görüntü ya da davranışların bütünüdür diye böyle Türk Dil Kurumu'na göre açık saçık, edebe aykırı ve yakışıksız anlamına geliyor. Bu nasıl izah edeceğiz bilmiyorum bu tanımlara göre.
1: Ya evet, bir de bu arada yani şöyle bir şey de var, yasada tanımlanmıyor müstehcenlik. Yani bu hani mesela TDK'nın
0: Tam onu
1: tanımı,
0: kastetmek istiyordum ben de. Tanımı
1: evet,
0: yok yani bunun.
1: tanımı yok, tamamen işte ucu açık, yani genel ahlaka karşı suçlar başlığında yer alıyor o başlık altında, ama tamamen hakimin takdirine bırakılmış bir kavram. Yani bunun ne şekilde, ne ölçüde suç teşkil ettiği de hakimin takdirine bırakılmış bir kavram. Dolayısıyla işte Banu Gerede ile Fatma Soydaş'ın aynı suçlamayla karşılaştığı bir evrende yaşıyoruz biz de, o kadar muğlaklık olunca kavramın içinde. Şimdi bu işte, bu Fatma Soydaş'ın özel abonelik sistemi geldikten sonra, dediğim gibi işte bu ayak fotoğrafı falan gibi şeyler yayıldı. Kadın da işte bu Fatma Soydaş da o zaman bu fotoğraflar sızdırıldığında internete açıklama yaptı ve dedi ki, fotoğraflardaki kişi ben değilim, fotoğrafların çoğu zaten yapay zeka dedi. İşte gerçekten de dört parmağı falan olduğu için yapay zekaydı fotoğraflar. Ve hatta 15 Temmuz'da da, yok 15 Haziran'da da pardon, suç duyurusunda bulunmuştu. Bu işte kendisi gibi gösterilen fotoğraflarla ilgili. Ve sonuç olarak 23 Temmuz'da bu fotoğraflar nedeniyle müstehcenlikten tutuklandı. Yani hani başkalarının yapay zeka ile üretip yaydığı ve başkalarının para kazandığı ve kendisinin de şikayetçi olduğu fotoğraflar nedeniyle müstehcenlikle suçlanması gibi bir, yine nasıl diyeyim yani, absürt ötesi bir durum yaşandı. Hani kendisi aslında mağdur
2: Mağdur.
1: oldu. Evet, bir suçtan dolayı cezaevine konuldu. Şimdi işte dediğimiz gibi müstehcenlik böyle süper muğlak, süper ucu açık bir kavram. Ve işte bunun yani aslında Türkiye'de her dönemde kadınları LGBT artıları terbiye etmek için kullanılan bir kanun maddesi olduğunu görüyoruz. Yani işte bu suçlama son yıllarda çok sık kullanılmaya başladı zaten. İşte biliyorsunuz, sanatçılara sık sık müstehcenlik üstünden davalar açılıyor. İşte Mabel Matiz var, Manifest var. Bu suçlamanın yöneltildiği. Aleyna Tilki'nin mesela sosyal medya paylaşımlarını yine kısıtlama getirmişti bu suçlamayla. Ama böyle bir iki tanesine değinmek istiyorum. Mesela Mabel Matiz'in iddianamesi çok dikkat çekiciydi bu anlamda. Çünkü hani iddianame şarkıdan daha müstehcen de diyebiliriz. Şöyle cümleler vardı savcının iddianameye koyduğu. Yani suçlama olarak şöyle ifade ediyordu suçlamaları. Perperişan şarkısı için Mabel Matiz'in, diyordu ki şarkının bazı sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı biçimde harekete geçirdiği, bedensel ve ruhsal metaforlar üzerinden erotik çağrışımlar yarattığı diyordu. Yani böyle şarkı sözlerindeki metaforların bile müstehcenlik içerdiği iddiasıyla kriminalize edildiği bir dönemden geçiyoruz. Yine Manifest'i hatırlatmak istiyorum. Giydikleri konserde sahne kıyafetleri yüzünden müstehcen bulunmuşlardı. Ve sonuç olarak müstehcenlikten değil ama hayasızca hareketlerde bulunma suçlamasından ceza aldılar gerçekten. Mabel Matiz mesela beraat etti bu gözaltı vesaire. Bütün bunların sonunda beraat etti ama Manifest sahnede yaptıkları dans figürleri sebebiyle hayasızca hareketlerde bulunma suçlamasından ceza aldı. Sadece bu da değil mesela. Yani işte bu kızlara yurt dışı çıkış yasağı verdiler, turneleri iptal oldu. Sonra yeterince abartmadık deyip konser görüntülerine de milli güvenlik gerekçesiyle.
2: Gerçekten mi?
1: İşte, evet,
0: Milli
1: erişim.
0: güvenlik mi?
1: Evet, milli güvenlik gerekçesiyle konser görüntülerine erişim engeli getirildi. Türkiye'nin en popüler girl bandinin.
2: Terör saldırısı muamelesi yapmışlar
1: Yani evet, ne
2: danslarına
1: dans ediyorlar
0: yani.
1: yani.
0: Halkın sağlığını tehlikeye düşürüyor.
1: Yani evet, twerk yapmak suretiyle milli güvenliği tehdit eden genç kadınlar. Yani tabii bu madde sadece sanatçılara, influencerlara, ünlülere karşı kullanılmıyor. Hani genç LGBT'ye derneği de müstehcenlik suçlamasıyla
2: Evet.
1: kapatıldı, hatırlıyorsanız. Yani LGBT aktivisti Janset Kalan da mesela müstehcenlik suçlamasıyla bir dava ile karşı karşıya kalmıştı. Hatta o da ceza almıştı sanırım. Genç LGBT'yi yargılanıyor bir taraftan müstehcenlik suçlamasıyla. 14 Ekim'de görülecek duruşması. Yani çok fazla, yani Yıldız'ın Oğulcan bu ikisini çok detaylı anlatmıştı burada. Çok fazla da örnek var aslında. Hani dediğim gibi hep kadınları ve LGBT artıları kısıtlamak, terbiye etmek, denetlemek için kullanılmış bir madde. Yani hani atıyorum Duygu Esenan'ın ta 40 yıl önce Kadın Adı Yok kitabı çıkmıştı hatırlarsanız. O da müstehcen kategorisinden yasak kitapların arasına girmişti yani hani. Bu hep böyle sabit bir şey müstehcenlik suçlaması ve işte bu suçlama aslında hani kadınlara, LGBT artılara uymaları, tırnak içinde uymaları gereken kuralları, sınırları hatırlatmak için kullanılıyor aslında. Bilim.
0: Bu arada ben de bir şey daha sorayım. Bu Duygu Asena'nın şeyi yıllar önce yazdığı Kadın Adı Yok kitabından bahsettin. Muazzam sayıda okur olmuş, çok satılan bir kitap olmuştu. Peki güvenlik paramparça olmuş olmalı o zaman, değil mi?
2: Milli güvenlik.
0: Milli
1: Milli güvenlik.
0: güvenlik.
1: Evet. Milli güvenlik müstehcen, kadınların müstehcenliği karşısında zor durumda gözüküyor ama yani evet yani o kitap da ilk başta yasaklatıldı, toplatıldı. Sonra 86'da yayınlanmıştı. Dava açtı tabii ki Duygu Esen'i ve senelerce de uğraştı. 91 senesinde yanlış hatırlamıyorsam yasak kararı kaldırılmıştı ve işte hala günümüzde herkesin bildiği, her kadının kütüphanesinde olan bir kitaba dönüştü. Dolayısıyla yani işte bu müstehcenlik de böyle bir suçlama diyelim. Çok da bir karşılığı olmayan bir suçlama ama şu anda mevcut olarak çok fazla insan karşı karşıya, haber olmayan da çok fazla şey var. LGBT artılara çok fazla yöneltilen bir suçlama bir taraftan. Bunu da ekleyeyim.
2: Evet.
0: Evet, yani çok soyut ve absürt bir ortama doğru sürüklendiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde.
1: Yani evet bugün konumuz benim görüntülerim bir türlüydü yani bence yeterince absürt radyoda bir bölümü buna ayırmak zorunda kalmış olmak gündem olarak yani.
0: Evet, bunu yurt dışına çıkma yasağıyla da bütünleştirirsek
1: Evet,
0: daha da
1: evet bir de
0: absürditenin boyutlarını da genişletmiş oluyoruz herhalde.
1: gerçekten nasıl bir önlem mesela benim görüntülerim nasıl bir tehlike arz ediyordu ve yurt dışına çıkmasını engellemek bu tehlikeyi nasıl ortadan kaldırdı falan. Bunları hukuk fakültelerinde anlatıyorlardır herhalde. Bilmiyorum ben merak ediyorum.
0: Evet, galiba bitiriyoruz o zaman, değil
1: Evet sonuna gel zaten vaktimiz de sona geldi sanki. Erken mi kestim?
0: mi? Yok
1: Yo
0: yok,
1: yo.
0: ve gayet
2: Normal.
0: normal. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çiçek, görüşmek üzere.
2: Görüşmek
0: İyi
2: üzere.
1: hoşça kal.
2: Yayınlar. Sağ ol. Görüşürüz.
3: İşte böyle canım.

0: Farsi dünyanın müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
1: Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
2: Ve şehirlerde çok araba olduğu için ve şehirler sıcak olmaya başladığında ağaçlar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
1: Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete.

0: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Günaydın Ecehan, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Hocam, günaydın Özdeş.
3: Günaydın.
1: Evet, bugünkü programımızın konusu bayağı ilgi çekici bir anekdotla başlayacak herhalde. Çünkü Yunanistan'daki orman yangınlarının içinden geçerek döndüğünü söyledin. Bu da bizi ilk yarım saatte zaten adam akıllı açık gazete programının konuşma fırsatı bulduğumuz günlerdir gündemden düşmeyen çok önemli bir konuya getiriyor. Bu sefer canlı tanık olarak seni anlatıyor olman da çok ilginç olacak. Lütfen anlatır mısın?
2: Tabii Ömer Hocam, ben Nafplio bölgesindeyim şu anda Yunanistan'ın. Atina'ya 2 saat uzaklıkta bir yer, Penelopes Adaları. Buraya doğru gelirken 2 tane büyük orman yangını vardı. 2 gün sürdü kontrol altına alınması. Biz de neredeyse bu yangınların içinden geçerek gideceğimiz yere ulaştık. Yerleşim yerlerine çok yakındı. Ciddi bir hem ağaç kaybı hem işte ormandaki diğer canlıların kaybı söz konusu oldu. İnsan kaybı olmadı ama yani bu yangınlar artık hayatımızın o kadar neredeyse normal bir parçası haline geldi ki sürekli yangınlarla uğraşıyoruz ve ölçekleri gittikçe büyüyor. Çok korkutucu tabii her şeyden önce. Bir yandan da öyle yangının izi insandan da doğadan da öyle kolay kolay silinmiyor. Geçen bir makalede okumuştum. Yangınlardan 5 yıl sonra o yangın yaşayan bölgedeki insanlarla görüşmeler yapmışlar. Travmalarının hala devam ettiğini söylüyorlardı. Yani araştırmacılar da onu bulgulamış ve ciddi bir şekilde artık yani psikolojik destek yangından geçen insanlara, yangına tanık olan insanlara sosyal bir hizmet olarak psikolojik destek verilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Gerçekten de yani hem çok korkutucu hem çok üzücü. Diğer taraftan da ama artık böyle neredeyse hayatımın bir parçası haline gelmiş durumda. Valla Türkiye'de de bu arada birçok yangın vardı. İşte Çanakkale yanıyordu ben geldiğim zamanlarda buraya gelmeye çalışırken. Bir arkadaşımla konuşuyorduk. Böyle bir bu hafta ne konuşalım Açık Radyo'da diye insanların fikirlerini alıyorum Apaçık Radyo'da. O Yunanistan'daki orman yangınlarından bahsetti de. Ben de dedim yani Türkiye'de yanıyor, her yer yanıyor. Kongo'da yangın vardı. O da ciddi bir problem. Tropikal ormanların yanması ayrı ve büyük bir problem. Çeşitli nedenlerle. Ya dedim hani böyle bir Yunanistan'a geçmiş olsun mesajı gönderelim. Ara sıra ekoloji örgütleri yapıyoruz bunu. Yunanistan'da Türkiye'ye göndersin bir geçmiş olsun mesajı. Sürekli böyle bir geçmiş
3: Evet.
2: olsun mesajları havada uçuyor işte.
3: Bu Kongo'daki orman yangınlarını bu arada biz çok değinmedik. Bilmiyorum, sen pek bakma fırsatı bulabildin mi Can?
2: Ya biraz baktım, tropikal ormanın yanmasının şöyle bir sonucu var. Yani Kongo havzası tropikal orman bölgesi, yağmur ormanı bölgesi biliyorsun. Orada da şunu bir söylemek isterim. Sanki yağmur ormanları Amazonlarmış gibi davranıyoruz genel olarak ama ekvatoryal kuşağın altında ve üstünde bulunuyorlar. Afrika'da da tropikal yağmur ormanları var. Bunlar da ağırlıklı olarak Kongo havzasında toplanmış durumda. Tropikal yağmur ormanı yandığında o orman çok önemli bir karbon yutağı olduğu için, karbon sakladığı için yani kapasitesi çok daha yüksek diğer ormanlara oranla. Çok ciddi bir karbon dioksit de salınıyor. Yani
3: Evet,
2: hem
3: tabii.
2: topraktan hem ağaçtan çok yüksek miktarda karbon dioksit salınıyor. Yani hem karbon yutağımızı kaybediyoruz. Tropikal yağmur ormanları en büyük karbon yutakları okyanuslarla beraber. Diğer taraftan da o depoladığı karbon dioksit havaya karışıyor. Yani ikili bir etkisi oluyor. Hele
1: Evet,
2: toprak toprağa
1: duble etki
2: güneşte.
1: yani, değil mi? Evet, hem önleyici etkisi azalıyor, bir yandan da şeyi tetikleyici etkisi de artıyor.
2: Aynen hocam. Ya bir yandan da toprak da zarar görürse, orman tabanındaki organik maddeler de yanarsa, toprakta depolanmış karbon da atmosfere salınıyor. Dolayısıyla çok bu organik maddece zengin topraklar yandığında tehlike çok daha büyük oluyor. Yani şöyle bir
3: Şimdi
2: şey
3: sen
2: oluyor.
3: söyledikten sonra bir hızlıca girip şeye baktım. Şu anda Kongo havzasında birden fazla ülkeyi tabii kapsıyor. Kongo havzası orman yangını sayısı 10.778 aktif durumda olan, bunların 8.200'ü kritik seviyede diye currentwildfires.com sitesinde böyle bir bilgi var şu anda bu dakika itibariyle.
2: Vallahi
3: 10 bin
2: kimse,
3: orman yangını yani, birbirinden bağımsız veya da bağlantılı.
2: yani büyük ihtimalle bağlantılıdır ama yani yine de çok büyük bir rakam, 10 bin tane yangın.
3: Evet.
2: Hepimize geçmiş olsun gerçekten, bütün dünyaya. Yani hani Yunanistan Türkiye'ye geçmiş olsun diyor Türkiye Yunanistan'a, ama yağmur ormanları yandığında bütün dünyaya geçmiş olsun gibi bir durum
3: Evet.
2: var.
3: Evet, pardon, ben öyle şey sormuş oldum ama Kongo'yu sen devam edebilirsin.
2: Ya oradaki sorun işte şey, bir yandan hem iklim krizini önlemek için fosil yakıtlardan çıkalım diyoruz, şunu diyoruz, bunu diyoruz, ama bir yandan da gerçekten de elimizdeki en önemli önleyici olan ormanları kaybediyoruz. Ve bununla ilgili sanki normalmiş, doğalmış vesaire gibi davranıyoruz. Ölçek de gittikçe büyüyor. Yani şu anda Türkiye'de 2025'te 81 bin hektar yanmış orman. 2021'de o büyük yangın dönemi hatırlarsınız, özellikle Muğla bölgesinde çok ciddi etki yaratmıştı. 140 bin hektar yanmıştı 2021'de. Ama mesela önceki yıllardaki rakamlarla karşılaştırıldığında bunlar çok büyük artışlar. Yani biz 8 bin hektar yandığında, 10 bin hektar yandığında dev orman yangını, büyük felaket falan diye anıyorduk. Şu anda 100 bin hektarlardan bahsediyoruz. Ve bununla ilgili artık böyle gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda sıradan bir haber haline geldi bunlar.
3: Evet.
2: Esas büyük sorun o. Yani 2024'te yaklaşık 7 milyon hektar yağmur ormanı yandı. Türkiye'de de zaten düşünürseniz Türkiye'nin orman varlığı 23 milyon hektar civarında. İşte bunun 2 milyonu bütün Cumhuriyet tarihi boyunca yanmış. 2 milyon hektar yanmış Türkiye'de toplam. Ama yani yağmur ormanlarında bir yılda 7 milyon hektar yandı. Ve bunlar işte bir şekilde normalleştiriliyor. Bu bir hiçbir önleme faaliyeti olmadığı için bence normalleştiriliyor. Bir başa gelen çekilir durumu yaşıyoruz neredeyse.
3: Maalesef öyle.
1: Evet, bu arada tabii bir de şeyden bahsetmek gerekiyor. Yani mesela bakanlıklardan filan, Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamalardan bir takım suçlular olduğu ve onların kasten yaktıkları, onların peşinde asla peşini bırakmayacakları ve cezalandıracaklarını söylüyor yetkililer. Ama bütün bu gelişmelerin nasıl büyük bir yıkıma yol açtığı, biraz önce konuştuğumuz noktalardan, ondan pek hiç bahsedilmiyor. Yani bugün daha Özdeş'le beraber konuştuğumuzda işte Kuzey Ormanları'nda yargının iptal ettiği RES projesine bakanlık genelgesiyle yeniden onay verdiği ve Kuzey Ormanları'nda 41 binden fazla ağaç kesileceği, yani 29 türbin kurmak için, yani bulunduğu bölgenin temiz su havzalarını koruyan ve iklimi dengeleyen ekosisteme sahip Kuzey Ormanları üzerindeki baskı devam ediyor ve artarak devam ediyor diye, ve vatandaşın karar mekanizmasının dışına itildiği gibi ayrıntılar da vardı. Koruma alanında 41 binden fazla ağaç kesilmesi olabilecek en vahim şeylerden bir tanesi herhalde, değil mi? Aynı zamanda da Burdur'dan da bir haber vardı. Ona da değindik İlke TV'den. Yani krom madeni kapasite artışı, tamamı ormanlık alanda bulunan proje sahasının 721 hektara çıkarıldığı, artırıldığı ve envanter çalışmasında bölgede 132 binden fazla, hatta 133 bine yakın ağacın bulunduğu da tespit edilmiş, tamamı ormanlık alanda. Çok yani katlanarak artan bir vahametten de bahsetmek mümkün herhalde.
2: Evet, zaten hani bir de ironik olan tarafı o, yeşil enerji adı altında yaptıkları yatırımlarla yeşili yerinden söküp götürüyorlar.
3: Evet.
2: Yani.
3: Bu aslında önemli bir mesele. Senin de geçtiğimiz ayda sanırım bir yazın vardı. Enerji demokrasisi yani meselesi. Şimdi Türkiye son raporlarda EBA değil, kurumun adını unuttum. En son raporunda Türkiye'nin ilk kez rüzgar ve güneş enerjisinden elde ettiği elektriğin %20'nin üzerine çıktığını, %22'yi bulduğunu söylemişti. Bu bir yandan baktığımızda çok iyi bir haber gibi görünüyor. Öte yandan işte enerji demokrasi meselesi, bunlar kamu yatırımı ve demokratik bir şekilde planlanmadığında, özel şirketlerin yatırımları olduğunda korkunç ekolojik tahrifata sebep oluyor. Çünkü ana şeyi gerekçe bu yatırımların, türbinlerin, mesela rüzgar türbinlerinin yapılmasının sebebi en yüksek verimliliği, en yüksek karı elde etmek. O zaman da gidip kuzey ormanlarına dikmeyi göze alabiliyor. Oradaki insanlara da tabii sorulmuyor. İşte bilim insanlarına da sorulmuyor nerede yapacağız. Sadece kar elde edilebilirliği tek kriter oluyor.
2: Evet, yani o çok ironik bir durum. Şimdi Türkiye'nin
3: Göze alabiliyor. Oradaki insanlara da tabii sorulmuyor. İşte bilim insanlarına da sorulmuyor nerede yapacağız. Sadece kar elde edilebilirliği tek kriter oluyor.
2: Evet, yani o çok ironik bir durum. Şimdi Türkiye'nin

0: Eskiden hep şeyi konuşurduk. İşte orman yangınları hep doğal nedenlerle çıkar. Çoğunlukla pardon, özür dilerim, insani nedenlerle çıkar. İşte izmarit atar, onu unutur. İşte mangal yakar, o yüzden olur filan gibi şeyler konuşurduk. Ama onun nedeni daha çok endüstriyel tarımdı. Yani orman alanlarının endüstriyel tarıma açılmasıydı. Çünkü verimli topraklar aslında. Karbon yutakları olduğu için de çok ciddi organik maddeler var orman topraklarında. Ondan faydalanmak için endüstriyel tarıma açıyorlardı. Şimdi de endüstriyel tarımın daha da ötesinde enerji santralleri için, Amazonlarda da gördüğümüz şey o oldu. Enerji santralleri için orman alanlarını kullanmaya başladılar. Bu da artarak devam edeceğini gösteriyor bize ve orman yangınlarının da artacağını gösteriyor aynı zamanda. Ormansızlaştırmanın kendisi, işte orman alanlarının seyreltilmesi vesaire, orman ya da orman bitkilerinin çeşitlerinin azalması orman yangınlarının en önemli nedenlerinden bir tanesi. Yani yangın belki öyle başlamıyor, çeşit azaldığı için başlamıyor ama monokültür varsa, tek tip ağaç varsa yangın çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani şöyle bir ironiyle karşı karşıyayız. Yani iklim krizinden bizi koruyacak olan şey orman, ama iklim krizi nedeniyle ilk kaybettiğimiz şey de orman. Dolayısıyla da krizin etkilerinin de gittikçe büyüyeceği bir aşamaya geçtik. İlk
1: Evet.
0: kez 2021'den sonra bu denklem çok değişti. Yani yangınlar bir anda aritmatik derler, değil mi? Simetrikle aritmatiği hep karıştırırım. Yani çok artan oranlarda büyümeye başladı ve artık endüstriyel tarımın ötesinde iklim değişikliği orman yangınlarının en önemli etkenlerinden, yani bu kadar büyük alan kaybetmemizin en önemli etkenlerinden bir tanesi haline geldi. Ama biz iklim değişikliğiyle mücadele için tırnak içinde sattığımız diyeyim yeşil enerjiyi yine orman alanlarının kaybı pahasına yapıyor hale geldik. O da şey, bu enerji demokrasisi açısından bakınca da çok ciddi bir problem var orada. Bir kere RES'lerin ne kadarının ihtiyaca yönelik olarak kullanıldığı, bölge halkının ihtiyacına yönelik kullanıldığı da problem. Yani şimdi bir güneş enerjisi santrali yapıyorlar. İşte bölgenin ihtiyacının 20 katı büyüklüğünde. Onu zaten oraya satmıyorlar. İşte İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılamak için yapıyorlar. Diğer taraftan da yani hani o bölge halkının ihtiyacına yönelik bir şey olmadığı gibi işte şebekelerle aktarılıyor. İşte yeni altyapılar anlamına geliyor bu. Bunun da başka maliyetleri var. Bir de kamusal olmaması, işte özel şirketler eliyle yapılması çok ciddi bir, o kadar farklı kar alanları açıyor ki. Yani enerjiyi satıyor TEDAŞ'a, nereyse işte o bölgede enerjiyi toplayan şirket hangisi ise ona satıyor. Bir de enerjinin sertifikasını satıyor. Bu çok, yani duyduğumda aklım yanmıştı. AYREK diye bir sertifika var. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası. Örneğin işte kömürlü santralle bir şey ürettiniz. Ne diyeyim? Sandalye ürettiniz diyelim. Güneş enerjisi santralinden bir sertifika alıp o sandalyenin güneş enerjisiyle üretildiğini iddia edebiliyorsunuz. Bilmem anlatabildim mi?
1: Bu şey gibi olabilir o zaman. Karbon salma hakkı gibi, hani piyasa onu satıyorsun ya, böylelikle
0: Evet.
1: aynı şekilde üretime devam ediyorsun ama işte bir yerlerde orman genişleme çabalarına destek verdiğin için onda düşebiliyorsun. Demek ki
0: Evet.
1: benzer bir şey. Güneş enerjisi üreten, elektrik üreten bir yerde para verip onun hakkını alıp sen gene kirli bir şekilde sandalye üretmeye devam edebiliyorsun.
0: Aynen. Bir de güneş
1: Bu
0: enerjisiyle üretilmiştir yazabiliyorsunuz üstüne yani.
2: Burada ilginç bir şey de, bir haber daha vardı. Ben de onu ekleyeyim. Sonali Kol Hatkar Truthout sitesinde yazmıştı bu yazıyı. Yani bir iklim adaleti kampanyacıları bayağı ciddi bir Juliana Lyon adlı bir kız, kadın. İklime bağlı sıcak dalgası yüzünden ölmüş. Kızı da büyük petrol şirketlerini dava etmiş

0: bununla ilgili olarak Misty Leon diye bir kadın, birkaç şirketi birden Exxon Mobil, Chevron, BP ve başkalarını 2021 yılında yaşanmış olan bir faciaya, yani annesi Juliana Pacific Northwest denen bölgede bu heat dome diyorlar ya, ısı kubbesi olmuş ve o sırada dayanamayıp kalbi durmuş ve bundan dava açıyor. Ve ilginç olan tarafı şu, sadece ilk defa böyle bir dava açılmasından değil, doğrudan doğruya kız annesinin ölümünü iklim değişikliğine bağlıyor olması ve daha da ilginç olan tarafı, mahkemede bunu kabul etmiş. Yani 2021'deki ısı kubbesinin insan kaynaklı iklim değişikliği olmasaydı olmayacağını, imkansız olurdu diye bilimsel şeyde kabul edilmiş davada. Bakalım ne olacak, yani çok ilginç aslında.
1: Evet, acaba sonuçları ne olur? Yani Exxon Mobil'in faaliyetlerini durdurmak olmaz büyük bir ihtimalle.
0: Ama yani bunun ilk defa duyuyorum ben, bu böyle
1: Evet.
0: bir davaya izin verilmiş olduğunu. Truth Out'ta vardı galiba, 6 Ağustos'ta çıkmış bir haberdi bu.
1: Yani bu çok ilginç. Aslında hepimiz biliyoruz değil mi? Yani fosil yakıtların ana sorumlusunun işte 10 tane şirket, 10 tane çok uluslu, çoğunluğu da fosil yakıt arayan ve satan şirketler olduğunu. BP gibi, Shell gibi, Exxon Mobil gibi. Hepimizin hayatında varlar. Akdeniz Havzası'nı 12 parçaya bölmüşler. 12 tane havza yapmışlar, küçük havza. Onların her birini bunlardan bir tanesine ya da işte konsorsiyumlarına satmışlar. Her yerinde, yani Akdeniz'in tamamında bunlar şu anda petrol ve doğalgaz arıyor. Ve bunu sadece, yani bizim yanı başımızda bu. Ama diğer taraftan da bütün dünyanın her yerinde, işte Meksika Körfezi'ndeki olayı hatırlarsınız. Denizin dibine çok yüksek miktarda petrol sızmıştı Shell'in denizaltı rafinerilerinden. 2000'li yılların başında olsa gerek ya da 90'ların sonunda çok büyük bir çevresel felakete neden olmuşlardı. Ama oradan aldıkları ceza, yani Shell'in bütçesiyle karşılaştırıldığında inanılmaz küçüktü. Büyük bir ihtimalle bu riskleri de alarak yapıyorlar zaten bunu.
2: Daha
1: Yani
2: yakın zamanda da okyanus alev alev yanmıştı. Böyle sızan petrol bir de yanmıştı. Dünyanın
1: evet.
2: en ilginç görüntüsü, yani yanan okyanus mu olur, ama oldu bu da.
1: Evet. Ve çok küçük cezalarla bunlardan kurtulabiliyorlar. Büyük bir ihtimalle bunları da zaten gelecek yıl bütçelerinde öngörerek davranıyorlardır. Yani işte petrol fiyatının üzerine %5 daha koyup cezayı da oradan çıkartıyorlardır.
2: Tabii
1: O kadar.
2: zaten çok yüksek karlılıkları, bu İran Savaşı ile birlikte bir kez daha fosil yakıt fiyatları yükselince geçtiğimiz haftalarda işte açıklandı, ilk çeyrek karları muazzam yüksek tabii.
1: Evet. Yani o işte şeyden Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sadece deniz taşımacılığı, LNG ile petrollerini taşıtan ülkeler zarar gördü. Ama boru hattı olan ülkeler inanılmaz kazandı. Yani aynı stoğundaki malın fiyatı bir anda iki katına çıkıyor. Yani nasıl olur da kazanmazsın? Sadece satacağın yere ulaştıramıyorsan kazanmazsın. Onda da çok az. Kuzey Irak vesaire gibi ülkeler, yine küçük ülkeler kaybetti. Yoksa işte Katar, Suudi Arabistan vesaire, onlar çok büyük kazandı. Dolayısıyla tabii Exxon Mobil, BP, Shell de çok büyük kazandı.
0: Evet, ayrıca ilginç bir şey de eklemek mümkün. Onun günün sözünü de dün ondan oluşturmuştuk. George Monbiot ilginç bir yazı yazdı ve şeyi söylüyor. Yani iklim inkarcısı radikal sağ artık tamamen suçu gene aktivistlerin üzerine atmaya çalışan bir duruma girmiş durumda. Özellikle sağcı radikal Sunday Telegraph ve Daily Telegraph gazetelerin editörlerinden Alistair Heath diye birisi gazetesindeki köşe yazısına işte şöyle bir başlık atıyor: Britanya artık iklim değişikliğini durduramaz. Şimdi artık net sıfır salım hedefini çöpe atalım. Akdeniz iklimini ve hayatını kucaklayalım diyor. Yangın, Akdeniz senin de biraz önce söylediğin gibi Can, cayır cayır yanarken çeşitli yerlerde her bölümünde. Ve işte diyor ki orman yangınlarının dört bir yandan göklere çıktığı Akdeniz yangın havasını göklere çıkarıp kucaklıyor yazı. Yazının başlığı da işte şey olmuş yani Britanya artık iklim değişikliğini durduramaz. Şimdi artık hedefi çöpe atalım. Akdeniz iklimini ve hayatını, yaşamını kucaklayalım diyor. Yani seri
1: Aklınızı
0: kundakçı adam. Evet adam Alistair Heath seri kundakçı diye niteliyor gazeteci, aktivist George Monbiot onu yani. Ölümü kucaklama çağrısıdır bu diyor. Aşırı sağ ol.
1: Vay
0: İlginç bir durumdan bahsediyoruz yani.
1: be. Deminki konuyla ilgili bir de şeyi söylemek istiyorum. İkisini Akdeniz üzerinden birbirine bağlayacak olursak, bu doğalgaz boru hatları meselesi yeniden gündeme geldi tabii İran Savaşı'ndan sonra. Ve Akdeniz'de de iki tane büyük proje var. Bir tanesinin olup olmayacağı henüz netleşmedi ama aslında 10 yıldır masadaydı bu EastMed boru hattı. Ta İsrail'den Güney Kıbrıs açıklarından Yunanistan'a, oradan da İtalya'ya kadar bir boru hattı yapma planları var. Bu dünyanın en uzun ve en derinden geçen boru hattı olacak eğer yapılırsa. Dolayısıyla da Akdeniz'in altını da artık, yani kirletmek diyeyim, daha uygun bir kelime bulamadım. Akdeniz'in altını da kirletme noktasında çok ciddi bir şey olacak, zarar verici bir proje haline gelecek. Bir de Türkiye Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs'a yönelik bir doğalgaz boru hattı projesi başlattı. Onu açıkladılar biliyorsunuz. Önümüzdeki yıllarda tamamlanması, büyük bir hızla tamamlanması bekleniyor. Türkiye'nin niyeti de Akdeniz'de toplanan, yeni bulunan doğalgaz ve petrol kaynaklarını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımak. Yani Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye'ye, Türkiye'den yine Yunanistan üzerinden ya da ne bileyim denizden İtalya'ya doğru taşımak. Şimdi o yüzden de bu yeni petrol boru hatları meselesi çok ciddi Akdeniz havzasına yeni zararlar vermeye devam edecek gibi görünüyor.
0: Evet, bunları yakından takip etmeye ve mücadelesini de duyurmaya devam edeceğiz tabii. Galiba sürenin de sonuna ulaştık Ecehan. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Yani lütfen.
1: Bu orman işçileri ve orman köylüleri meselesi, orman yangınları kısmında o kadar kritik ki onu da anmadan geçemeyeceğim. Türkiye'de o kadar az orman işçisi var ki bir orman işçisi, tam sayı 23 bin civarında orman işçisi var. Bir orman işçisi 10 bin dönümden sorumlu, 10 bin dönüm ormandan sorumlu. Hani bu
0: 10
1: değişmediği,
0: bin dönüm inanılmaz bir rakam yani.
1: evet. Ve bu değişmediği sürece orman yangınlarını önlemek mümkün olmayacak. O yüzden buradan bir çağrı yapalım. Yani orman işçilerinin sayısının sadece yangın sezonlarında değil, genel olarak arttırılması noktasında çok kritik bir talep bence bu. Bunu orman
0: Hayati evet.
1: köylülerinin korunmasıyla birlikte orman keçilerinin, orman köylülerinin korunması ve orman işçilerinin arttırılması lazım.
0: Evet, orman canlı yaşamının da hayati önemindeki korunmasına değinmiş olduk yani. Çok önemli. Peki, çok teşekkürler.
2: Ben
0: Teşekkür
2: teşekkür
0: ederiz
2: ederim.
0: Ecehan.
1: Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
2: Haftaya
0: Görüşmek
2: görüşmek
0: üzere,
2: üzere.
0: hoşça kal.

0: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Evet, bu programı da bitirdik. Tam çıkmadan önce birkaç notumuzu da ilave edelim. Son dakika gelişmesinde gene var bir baskın, değil mi?
2: Evet, bu sefer de operasyon. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması. 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 15 kişi gözaltına alınmış durumda. Şu ayrıntıları artık pazartesi takip edeceğiz.
1: Evet, söylemek üzere. Bir de dün veremediğimiz bir haber vardı, onu da söyleyerek bitirelim. O ün yazarı, senarist, şair ve müzisyen, çok ünlü sanatçı Bilge Su Erenus 83 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için de yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören düzenlenecek. Yani çok tanınmış bir kişiydi. Çeşitli kuşakları da etkilemiştir. TRT'de metin yazarı ve prodüktör olarak çalıştıktan sonra tiyatro yazarlığına yönelmişti. Ve birçok eseri var tanınmış. El Kapısı, Misafir, Kel Aynaklar ve Yaftalı Tabut gibi eserleri vardır. Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatroları ve Devlet Tiyatroları tarafından da sahnelenmiş bu eserler, sahnelenmişti. Ayrıca yani hem şiir hem roman ve çocuk oyunları yazma dışında Erenus aynı zamanda müzik alanında da önemli üretimleri vardı ve son olarak da şunu not alalım, pek çok demokratik hak ve özgürlük mücadelelerinde de aktif rol oynamış bir isimdi. Kendisine de buradan bir günaydın diyelim. Bu şekilde de bitiriyoruz programımızı işte. Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi bu hafta da sona eriyor. Ben Deniz Ömer Madra ve Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kübra Uğur Tanı'ya teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük'ten hepinize günaydın. Didem ben ve bugün yayında ben varım. Bir parçayla ısınalım hemen. Jaco Pastorius'a kulak vereceğiz. Donali.

Pastorius'tan dinledik Donali ve başlayalım 7 Ağustos Cuma, 8 Ağustos Cumartesi ve 9 Ağustos Pazar günü radyomuzda ne var ne yok anlatmaya. Sevgili Günlük'ten hemen sonra Yeryüzü Tanığı var. Bu hafta bir tekrar program yayınlanacak Yeryüzü Tanığı'nda internet erişimlerinin biraz sorunlu olduğu bir gündeyiz. Bu yüzden böyle bir tekrar program yayınlamaya karar verdiler. Ve saat 11'de Hikayenin Her Hali Var, şairler arasında dayanışma güçlendirmeyi, Afganistanlı kadın ve kız çocukları için şiirlerle, şarkılarla dayanışmayı amaçlayan uluslararası çevrimiçi şiir buluşması Connecting Voices, Strengthening Solidarity etkinliğini konuşmak üzere konuklarımız olacak. Femena'dan Zubayda Akbar ve Mona Zeynettin olacaklar. Şiirin sınırları aşan dili, sürgün, göç, ifade özgürlüğü ve kadınların edebiyat aracılığıyla kurduğu uluslararası dayanışma ağlarını konuşacağız. Saat 11'de Hikayenin Her Halinde ve saat 12'de Headroom bizi bekliyor. Selahattin Çolak'ın hazırladığı programda Brezilya'nın sıcak ritimlerinden Afro Funk'a, Jazz Fusion'dan kozmik gruplara uzanan enerjik bir seçki bizi bekliyor. 70'ler, 80'ler, Soul Funk ve dünya müziği seçimlerinin olduğu ve dans pistlerine göz kırpan bir program var Headroom'da. Saat 13'te Önce Sağlık programında Selim Badur ve Ayşegül Tözeren'e kulak vereceğiz ve saat 14'te Kopuk Bağlar var. Fatma Genç ve Hasan Ateş bu hafta yoğurdu, mayanın ortaklığı başlığı altında ele alıyorlar. Bu bölümde yoğurdun sütün ömrünü uzatan eski bir saklama tekniğinden küresel bir metaya dönüşen tarihini konuşacaklar. Hayvanların evcil birleştirilmesinden göç yollarına, Osmanlı mutfağından laboratuvarlara, kadınların görünmeyen emeğinden fabrikalara ve plastik ambalajlara uzanan ilişkilerin izini sürecekler. Yoğurdu kim üretti, bilgisini kim taşıdı ve bu bilgiden kim kazanç sağladı sorularını soracaklar. Bugün saat 14'te Kopuk Bağlar'da, 15.30'da ise Sinefil var ve Melis Behlil ve Yeşim Burul vizyon filmleri, alternatif gösterim programları ve platform önerilerimizle karşınızda izlemişler. Ayrıca Türkiye'nin Oscar'larda en iyi uluslararası film kategorisinde adayı filmi seçme sürecini tartışacaklar. Müzikler ise Frankie Valli, Semiramis Pekkan, Glen Hansard gibi pek çok isim var bu programda. Saat 16.30'da ise Kavanoz'daki Yıldız bizi bekliyor. Bu hafta bir yapay zeka chatbotla yapılan yazışma temelinde bir sohbeti aktaracaklar bu hafta. Konukları ise emekli öğretim üyesi İnsan Tunalı. Makineye neden bu yanlışları yapıyorsun diye sorduğunda, çünkü algoritmamda doğru görünmek doğru olmaktan daha öncelikli. Bu yüzden bu makine hataları gerçekleşiyor diye cevap veriyor. İnsan Tunalı ile bu sohbeti biraz da şaşkınlık içinde Kavanoz'daki Yıldız ekibi paylaşınca onu da alıp bir yapay zeka sohbeti yapmışlar. Yapay zeka ve algoritmaların izin verdikleri doğru görünmek doğru olmaktan daha öncelikli mi sorusunu masaya yatıracaklar. Saat 19'da Eser Miktar'da var ve Eser Miktar'da programının bu bölümünde Türkiye Çağdaş Mimarlığı'nın en özgün isimlerinden Nevzat Sayın'la mimarlığın yapı üretmekten ibaret olmayan düşünsel ve kültürel boyutlarını konuşacaklar. Başak Hürer'le mimarlığın gündelik yaşamla kurduğu ilişkiyi, mekanın hafızasını ve bir yapının bulunduğu çevreyle geliştirdiği diyaloğu ele alacaklar. Saat 19'da, 20'de ise Koyu Mavi programında Gülçin Orgun arkadaşa, eski sevgiliye, seyahatteki eşe, evde bekleyen eşe, aileye, ev sahibine, işverene, yönetenlere, hayali karakterlere, büyüyen çocuklara yazılmış mektup şeklindeki şarkılar var bu akşam Koyu Mavi programında saat 20'de. 21'de ise Aşağı Mahalle bizleri bekliyor. Amerikalı gitarist ve
besteci Miles Okazaki'nin 26 Haziran 2026'da yayınlanan ve 10 kişilik yıldızlar geçidi bir kadro içeren 9. solo albümü Boomtown'dan örnekler dinletecek bize Ümit Baykara ve 22'de yani aşağı mahalleyi takiben Mint başlayacak. Efkan Kula ve Mert Emcan'a kulak vereceğiz. Son zamanlarda ellerine geçen ikinci el cızır mı cızır 80'ler pop müziği teklilerine kulak verecekmişiz. Bu 7 tekliden pek çok örnek bizi bekliyor. Grace Jones gibi gerçek bir efsaneden, Cock Robin gibi enteresan isimlere uzanan bir seçki var bu akşam saat 22'de Mint'te. 8 Ağustos Cumartesi gününe geçecek olursak Radyo Agos'ta açılacak yayın saat 9'da Agos Mutfağı'ndan haberleri dinleyeceğiz. Saat 10.30'da yani Radyo Agos'un hemen bitiminde Mücadele Atlası'nda Onursal Engel Geyik Bayırı Yaşam Platformu'yla konuşacak. Onların çevre mücadelesinin tarihini dinleyecek ve saat 11'de Yeni Şeyler Rejimi var. İlda Alçay ve Sıla Arkat'a kulak vereceğiz ve onlar da herkes narsist, herkes toksik, terapi dini bizi özgürleştiriyor mu sorusunu masaya yatırıyorlar. Son yıllarda gündelik dilimiz psikoloji kavramlarıyla doldu. Toksik ilişki, narsist, manipülasyon, gaslighting, tetiklenmek, sınır koymak, travma bağı, güvenli alan gibi kavramlar önümüzde dizilip duruyor. Bu dil bir yandan insanların yaşadıkları şiddeti, baskıyı ve duygusal sömürüyü adlandırmasını sağlıyor ama öte yandan da her çatışmayı kişilik bozukluklarına, her mutsuzluğu bireysel yaraya, her toplumsal sorunu yanlış ilişki seçimine indirme riski de taşıyor mu? Başlığıyla Yeni Şeyler Rejimi yarın saat 11'de sizleri bekliyor. Ve saat 12'de Harici Bellek var. Harici Bellek programında da şiirlerden beslenmiş şarkılar yapacak Murat Meriç. Bunlara kulak verebilirsiniz. Saat 15'te ise Dünyayı Dinliyorum programı bizi bekliyor. Zekeriya Şen'in hazırladığı programda bu hafta iki topluluk üzerine kurulu program. İlk yarım saatte Amsterdam Klezmer Band yeni albümü Diaspora'ya ayrılmış durumda. Bu müthiş orkestranın farklı zamanlarda çıkardığı albümlerin yanı sıra çok yakın zamanda yani 26 Kasım 2025'te Amsterdam'daki Singelkerk'te neredeyse tamamen tek çekimde hiçbir elektronik müdahale olmadan yani hücum kayıt diyebileceğimiz bir albüm yayınladılar. Bu albümden parçalar var. İkinci bölümde ise İtalyan ikili Cora'dan'a kulak vereceğiz. Onların Cora ve dans kelimelerinden türettikleri bu enteresan ikilinin 80'in üzerindeki enstrümanı kendi elleriyle yapıp bu enstrümanlarla da enteresan müzikler üretiyorlar. Onlara kulak vereceğiz. Dünyayı Dinliyorum'un ikinci bölümünde saat 15'te yarın. 17'de ise Music of the World İstanbul programı bizi bekliyor. Kutay Derin Kuay'ın hazırladığı programda bu hafta İran klasik müziğinin efsanevi sesi, bestecisi ve hattatı Muhammed Reza Şecaryan'a kulak vereceğiz. Onun unutulmaz yorumları olacak. Radio France International'ın bir seçkisi içinde yer alan, Farsi müzik seçkisi içinde yer alan bu şiir, doğaçlama ve geleneksel Fars müziğinin inceliklerini buluşturan kayıtları dinleyeceğiz saat 17'de. 21'de ise High Times var. High Times'da Ras Memo, Jamaika'nın kök regi ve dub mirasına uzanan güçlü bir seçki sunacak bize. Ve program kökünden günümüze uzanan yeni dub üretimleriyle reggae tarihinin en yaratıcı dönemlerinden birine saygı duruşunda bulunacak. Ve pazar gününe geçmeden önce hadi bir müzik arası daha verelim ve Alpha Mist'e kulak verelim. Brian.

Sevgili günlük devam ediyor ve 9 Ağustos pazar gününde kalmıştık. Bu arada Alfa Mist'ten Brian dinledik. 9 Ağustos pazar günü radyomuzda neler var neler yok anlatmaya başlayayım ben en iyisi. Saat 11'de Mekanlar ve Çağlar İçinde Ses programı var. İşler Gözaydın'ın hazırladığı programda Mozart dinlemeye devam ediyoruz. Saat 12'de ise Agora programı bizi bekliyor. Ece Zeren Aydınoğlu'nun hazırladığı programın bu bölümünde konuğu, küratör, sanat yazarı ve akademisyen Melike Bayık olacak. Sanatın bir direniş ve ifade alanı olarak taşıdığı anlamdan yola çıkıyor. Çağdaş sanatın toplulukların gündelik deneyimiyle bazen neden bu kadar uzaklaştığını tartışacaklar. Kamusal alan, kent, ekoloji, bellek ve dayanışma ağları üzerinden şekillenen küratöryel pratiğini, bir sergiyi hayata geçirirken izleyiciyle kurmayı hedeflediği ilişkiyi ve COP31 gibi zirvelerin gündeminde olan iklim adaleti tartışmalarına sanatın nasıl bir alternatif alan açabileceğini birlikte ele alacaklar bu programda. Pazar günü saat 12'de. Saat 15'te ise Musiki Arşivi bizi bekliyor. Bülent Aksoy'un hazırladığı programın bu bölümünde Mesut Cemil yönetimindeki İstanbul Radyosu Klasik Türk Musikisi Korosu'nun bir konser kaydını dinleyerek başlayacağız. Ardından Ankara Radyosu'nun eski sazendelerinden Ömer Altuğ'un iki kaydı yer alacak programda ve Hafız Kemal'in bir gazeli ve son olarak da Medya Demirkıran'ın İstanbul Radyosu'nda verdiği solo konserden seçilmiş eserler bize eşlik edecek saat 15'te pazar günü. 16'da ise rotamızı tangoya kırıyoruz ve Rio de la Plata programına kulak veriyoruz. Ferit Dalbudak bizi bu programda tangonun gelişiminin tanığı olan sinemayı anlatmaya devam edecek ve Juan D'Arienzo Orkestra Color Tango'dan Francisco Lomuto ve Ricardo Malerbo'dan tandalar çalacak bize saat 16'da pazar günü. 17'de ise Gezgin'in şarkısı var. İlknur Akman Erkek Kulak veriyoruz. Bu hafta müzik tarihinin ışığı çoğu zaman daha ünlü isimlerin üzerine düşerken gölgede kalmış bestecilerinin izini sürüyor. İlknur Akman Erk bu pazar saat 17'de dinleyebilirsiniz. Bir ipucu bırakayım sadece. Çok meşhur olan Johann Sebastian Bach'ın abiyi az meşhur Johann Jakob Bach'a kulak vereceğiz mesela bu programda. Saat 22'de ise Sarhoş Atlar zamanı var. Akif Burak Atlar'ın hazırladığı programda büyük gitarcı Robbie Robertson'ın ölüm yıl dönümünde 3 yıl önce anısına yayınladığımız bir programın tekrarı varmış. Saat 22'de Sarhoş Atlar zamanında dinleyebilirsiniz. Ben hatırlatmalarımıza da hazır vaktimiz varken ve bir şarkı daha çalacak fırsatımız varken hatırlatmalarımızı yapıp aranızdan ayrılacağım. Bu arada Büyük Ev Abluka'da'nın kaydını dinleyeceğiz en son. Güneş Yerinde dinleyerek kapatacağız programı. Onu da şimdiden duyurmuş olayım. Şöyle ki bir YouTube kanalımız var ve bu akşam saat 17'de Büyük Ev Abluka'da'nın radyo stüdyolarında canlı canlı çaldığı parçaları dinleyebilir. Hatta ilk senle kısa da bir mülakat yaptılar. Buna kulak verebilir, izleyebilirsiniz. Stüdyomuzda neler neler oldu bu akşam saat 17'de. Bunun dışında iki bültenimiz var. Bültenlerimizden bir tanesi cumartesi günleri saat 14'te yayınlanan açık bülten ve salı günleri yayınlanan hikayenin sonu COP31 zirvesi. Pek çok konunun İklim kriziyle ne alakası olduğunu sorduğumuz bu bültenlere abone olmak çok kolay. açıkbulten.substack.com adresinden mail adresinizi girerek rahatlıkla abone olabiliyorsunuz. Bunların her ikisine birden. Ve son olarak da sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmenizi, buralardan yorumlarınızı, like'larınızı beklediğimizi söyleyeyim. Bu akşam Büyük Ev Abluka'da'nın hiçbir yerde daha önce yayınlanmamış ve sadece YouTube kanalımız için özel olarak bu stüdyolarda kaydettiğimiz videosunu YouTube kanalımızda bulabileceğinizi tekrar hatırlatayım ve Büyük Ev Abluka'da da dinleyeceğiz Güneş Yerinde. Teknik Masa'da Feryal Kabil ve Andrei Gritsku vardı. Onlara çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından. Mavi kadifede bir yıldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya. 1, 2, 3, 4.
1: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kübra Uğur Tanı'ya teşekkür ederiz.
3: Şimdi ve burada.
4: Reklamlar.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.
10: Sayın dinleyiciler, Yeryüzü Tanığı isimli programda bu hafta 29 Mayıs 2026 tarihli programın tekrarını yayınlıyoruz.
1: Yeryüzü Tanığı. Bir Yeryüzü Güncesi.
2: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güneş İltan'a teşekkür ederiz.
1: Herkese merhaba. Yeryüzü Tanığı programında bu haftada bir aradayız. Ben Dicle Tuğba Kılıç. Ne yazık ki yine Güven Eken bizimle değil. Henüz o gelene kadar da konuk almaya devam ediyorum. Bu hafta yine oldukça keyifli anlar geçireceğimiz Deniz Derya bir konuğum var. Sevgili Raziye İçtepe, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhaba herkese.
1: Raziye İçtepe kimdir? Raziye bir halk bilimci. Bir süredir de aslında belki de 10 yıldır bilmiyorum tanışıyoruz. Hatta birlikte çalışmışlığımız da var. Halk bilimci ne demek diye belki sorabilirsiniz. Özellikle Anadolu'da ki halkın, yaşayan insanların geçmişten günümüze kültürüyle ilgili bütün aslında ritüelleri, gelenekleri, inanışları, bütün bu kültürü inceleyen uzman kişisi diyeyim. Ama daha önemlisi doğa ile insan arasındaki ilişkiyi, kültürü, bu ilişkilerin nasıl kurulduğunu araştıran bir kişi Raziye. Doğa Derneği'nde de bir dönem birlikteydik. Şu anda da yine derneğin uzmanları arasında. Bilmiyorum yeterli mi Raziye bu şekilde? Eksik bir şeyler de vardır kesin seni anlatırken.
2: Çok teşekkürler. Yani ben dinlerken tekrar kendimi tanıyormuşum gibi oluyor. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Fazlası var, eksiği yok.
1: Evet Raziyeciğim, şimdi tabii biraz da samimiyetimize dayanarak bugün diyorum ki yani hep ben soruyorum, konuklarım konuşuyor. Ya benim bugün biraz konuşasım var. Senin için sakıncası yoksa programın özellikle baş kısmını da sen sorsan da ben anlatsam. Bugünkü konumuz ne acaba? Hadi sen söyle.
2: Harika olur. Çünkü seninle yaklaşık 13-14 yıldır tanışıyoruz. Ve bu süre zarfında bir o kadar yılda Anadolu'yu gezdim. Doğa Derneği sayesinde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde saha çalışmalarımız oldu. Yarısını da seninle birlikte, senin anlattıklarınla gezmiş gibi hissediyorum. Oraları senin gözünle görmüşüm gibi, yediğin yemekleri damağımda hissediyorum anlatırken. Onun için harika olur. O zaman keyifli bir konumuz var. Senin yine bu sahada anlattıklarından çok etkilendiğim bir tür. Ne zaman sahaya çıksak, Orta Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya gitsek hep anlattığın o turna hikayeleri kulağıma gelir. Biraz böyle turnalardan konuşacağız bu hafta.
1: Evet, yani bu bayram haftası ve tatil haftası olduğu için biraz böyle dertlerden uzaklaşalım. Turnaları konuşalım, turnaların keyfini konuşalım, güzelliğini konuşalım istedik açıkçası. Benim tabii hep anlattığım hikaye Erzincan'da geçer malum. Bir dönem Erzincan Ekşi Su sazlıklarında çalıştık. O çalışmalar vesilesiyle dönem dönem de Erzincan'da yaşama şansı da edindim. Şimdi Erzincan tabii ekşi su sazlıklarında özellikle çobanlarla çalışıyorduk biz ve bu sazlıkların önemli doğa alanı olmasının sebebi olan tür de turna kuşlarıydı. O zamana kadar tabii turna hani bir kuş araştırmacısı, kuş gözlemcisi olarak hani çok beğendiğimiz, gördüğümüz aman ne güzel, fantastik kuş, türkülerde geçer dediğimiz bir türdü ama gerçekten ona yaklaşıp onu gördükten sonra benim için başka bir şeye dönüştü açıkçası. İşte o zaman rahmetli Cüneyt Oğuz Tüz'ün fotoğrafçı Cüneyt abi çekimlere gelmişti Ekşi Su'ya ve bir çoban bulmuştu, çoban Metin. Ve dedi ki bana git bu metinle sen o sazlığın içine gir. Bu metin bu sazlığın içinde bir rotası var. Başkasının giremediği, yürüyemediği yerlerde turnanın ayak izlerinde yürüyor. Allah Allah dedim ben de neyse buldum metini. Bir sabah güneş doğmadan önce şafak vakti biz metinle buluştuk. Ekşi su sazlıklarının kıyısındaki o çayırlarda ve daha ya arabayı park ettik metinle merhabalaştık hemen önümüzde iki çift bir çift turna belirdi. Ve biz sanki hiç orada yokmuşçasına ikisi de o şöyle düşün yani Gün daha doğmamış, karşında Munzur Dağları var, önünde bir sazlık var, sazlığın önünde böyle buğulu yeşil bir çayır var, ışık biraz var, biraz yok. İki turna kanatlarını açtılar, müthiş yüksek bir sesle dans etmeye başladılar, zıplıyorlar, kanatlarını açıyorlar, kapatıyorlar, birbirlerinin etrafında dönüyorlar, başka hiçbir ses yok ve ya muhteşem bir gösteri izledik. Ben o zaman anladım turna neymiş. Yani turna, o turnanın semahla belki de birleştirilmesi. Belki semahın doğduğu andı o. Böyle bu dansı izleyince doğdu, belki de bilmiyorum. Ama yani hayatımda bir kuşu izlerken hiç bu kadar etkilendiğimi, böyle büyülendiğimi tabii hatırlamıyorum. Ardından tabii bununla bitmedi o günün o etkisi. Turnaları öyle izledik. Dedi ki Metin, hadi bakalım şimdi turnaların yuva yaptığı ve ayak bastığı sazlığın içine giriyoruz. Fakat dedi ki ben ayağımı nereye basarsam oraya basacaksın. Çünkü şimdi burası Erzincan fay kırığının üzerinde. İçinden işte farklı çeşitte kükürtlü suların da çıktığı, tatlı suyun da karıştığı bir bataklık aslında. İçinde sazlar var ama aslında turba. Dolayısıyla o turbada bastığın yer çökebiliyor, içine gömülebiliyorsun, suyun içine düşebiliyorsun ve girdapları var, tandır denen böyle minik 1-2 metrelik havuzcuklar da var. Oraya düştüğün zaman da kaybolabiliyorsun. Bu yüzden de oldukça tehlikeli bir tundranın içinde aslında yürüyorsun bir nevi. Dolayısıyla Metin dedi ki ben burayı biliyorum babamdan beri, işte ineklerimi hatta içine otlatacak kadar, bu sazlığa sokacak kadar. Sen benim ayağım bastığım yere basarsan hani ölmezsin kardeşim ve bu sazlığa da seni ben bu yolu yürüteceğim dedi. Neyse biz Metin'le girdik içine. Tabii öyle bir şey ki suyun üzerindeki aslında çok fazla kökleri olmayan bir takım işte ot ve toprak birikintisi gibi yumuşacık bir şeye basıyorsun. Yani bir nevi deniz yatağının üzerinde yürümeye çalışmak gibi bir şeydi bu. Genelde dizimize ya da belimize kadar suyun içine batıyoruz, düşüyoruz vesaire. Ama tabii yani o yumuşacık, yarı çamur, yarı toprak, yarı su karışımının içinde yürümek, turnanın ayağını bastığı, içinde gezindiği otların, sazların arasına girmek çok muazzam bir his. Ve bunu tabii Metin'le, bir çobanla yapabiliyorduk. Çünkü o da bunu babasından, ya yani bu bir yol, orada bir rotası vardı onun. O yolu sadece oradan yürüdüğünde ölmeden geri dönebiliyordum falan. O da babasından öğrenmişti ve asla turnalara zarar vermiyorlardı. Çünkü işte babası ya da babasının babası sanırım bir çift turnadan bir tanesini öldürüyor. Öldürdükten sonraki turnalar tek eşli. Bu bilgiyi de buradan vermiş olayım. Diğer eş gelip günlerce bunların çatısında ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor ve sonunda o turnanın eşini öldüren kişi de hastalanıp ölüyor. Dolayısıyla bu hikaye o turnalara bir dokunulmazlık sağlıyordu. Hiç kimse kesinlikle turnalara zarar vermiyor, onları rahatsız etmiyordu ve bu sayede hatta turnaların da kışladığı bir bölge, yani normalde Doğu Anadolu'da her yer donarken ekşi su, sıcak sulardan dolayı donmadığı için aynı zamanda da bir kışlama alanıydı. Kısaca bu hikayemiz böyle diyelim. Sözü tekrar sana vereyim.
2: Nedir bu turnaların peşine düşme şeyimiz, hevesimiz? Yani onları özel kılan nedir bu kadar? Biraz onları dinlemek isterim açıkçası.
1: Ya şöyle mesela yine o yıllarda tabii bu anlattığım hikayeler 2010 öncesinin Anadolu'sunda yaşandı ve yine o yıllarda işte Sivas'tayız, bir araştırma için gittik. Yine mesela Tecer Dağları'nda bir küçük bir çukur düşün. Hiç yüksek saz yok, ot yok. Bir böyle bataklıkımsı ıslak bir çayırın ortasında bir turna yuvası. Bir apartman büyüklüğünde bu çayır. Yani küçücük bir alanda etraf koyunlarla dolu bir çoban var. Biz tabii yani şehirliyiz, gelmişiz oraya, diyoruz ki ya bu turnalar burada ölür, yavruları avlanır, bu turna bu yani o kadar çıplak görünüyor ki savunmasız görünüyor. Hemen tabii gittik çobana. Dedik ki ya bu turna burada nasıl yaşıyor? Israrla da soruyorum yani, bu turnaya bir zarar vermiyor musunuz? Yavrularını kimse öldürmüyor mu? Bir şey olmuyor mu? Nasıl olur da böyle bir bataklığın ortasında ve hiç korunmasız üreyebilir diye. Çoban da öyle bir anlatmıştı ki o zaman. Abla dedi, deli misin? Yani ona kimse dokunamaz. İnekler yaklaşamaz. O kanatlarını açar, öyle bir üzerine gelir ki insanın. Yavrusuna, yuvasına yaklaştırmaz zaten dedi. Böyle bir kuş turna. Yani belki biz kendimiz çok savunmasız ve aciz görüyoruz kuşları ama aslında yeri geldiğinde herkesin her şeyin üstesinden gelebildikleri durumlarda oluyor. Yine mesela göç dönemi, Sivas Su şehrindeyiz. Sonbahar göçüne gidiyoruz aslında biz kuzeye doğru o zaman. Kars'a gidiyorken uğramıştık. Böyle indik o su şehrindeki nehrin taşkınlarında, işte otların arasına indi turnalar göç ederken. Ya öyle bir an ki bu Raziye, yani sağım solum şöyle düşün, neredeyse benim boyuma yakın otların içinde yürüyorum ve yine benim boyuma yakın turnalar sağımda solumda besleniyorlar. Kaçmıyorlar, sanki ben turna olmuşum, hep birlikte oradayız. O kadar etkileyici bir hayvan ki, yani gerçekten turna diye boşuna Anadolu turnayı bu kadar bağrına basmamış.
2: Ya benim boylarımda diyorsun. Yani ortalama aslında bayağı da iri bir kuş değil mi?
1: Tabii. Yani hani 1 metreden daha uzun boyu. Telli turna biraz daha küçük. Ama yani tabii ben tabii ufak tefek bir kadın rahatsızım ama sonuçta hani bir şeyde, bir çayırda yürüdüğünde, yaklaştığında oldukça büyük ve etkileyici bir hayvan. Yani turnanın bu hikayesi de çok enteresan. Genelde biz Türkiye'nin biyo coğrafyasını, biyo çeşitliliğini anlatırken Türkiye'nin biyo çeşitliliğinin hikayesi turna ile başlar. Neden? Bundan yaklaşık işte 15 bin yıl önce son buzul çağı bizim coğrafyamızda bitmeye. Genelde biz Türkiye'nin biyo coğrafyasını, biyo çeşitliliğini anlatırken Türkiye'nin biyo çeşitliliğinin hikayesi turna ile başlar. Neden? Bundan yaklaşık işte 15 bin yıl önce son buzul çağı bizim coğrafyamızda bitmeye başlıyor. Yani Anadolu'daki o

0: Şimdi ben genel olarak daha çok Türkiye'de de yaygın olan turnadan aslında bahsedeceğim. Bu tam bir Avrasya türü bu kuş ama kuzeyinde üreyen, yani özellikle Kuzey ve Doğu Avrupa, işte Rusya, Finlandiya, İsveç ve Sibirya'nın sulak alanlarında, taygada, tundrada üreyen bir bataklık kuşu bu. Peki Türkiye'de ne işi var? İşte Türkiye'de işinin şu anda olmasının sebebi buzul çağı. Bizim son buzul çağımız Türkiye'yi bırakıp gittiğinde kuzeye, işte Sibirya'ya doğru, o iklim, o sulak alanlar ve tundra ortamı çekildiğinde bizdeki Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun da bir kısmı, o yüksek dağ çayırlarımız, o yüksek sulak alanlarımız tıpkı Sibirya'nın sulak alanlarıyla aynı özellikte olduğu için turnalar gitmiyorlar. Ve turnanın örneğin dünyadaki dağılım haritasına, üreme haritasına baktığımızda işte Kuzey Avrupa'da ve Sibirya'dalar. Bir de Kafkasya, Kuzey, pardon, Kafkasların bir kısmında çok nadir olarak ve Doğu Anadolu'dalar. Yani birbirinden çok kopuk iki alandalar. Bize buzul çağının bir hatırası aslında turnalar. Çok kısaca telli turnadan da bahsedelim. Telli turna ise daha bu coğrafyanın, daha Asya ve Bozkırların kuşu aslında. O Sibirya kuşu değil, Sibirya turnası, yani Sibirya'dan bize buzullardan kalan bir hatıra değil. Telli turna daha nehir kenarlarında üreyen, bozkırlarda beslenen bir hayvan. Ve daha ufak tefek turnaya göre telli turna denmesinin sebebi gözünün arkasından başlayıp böyle başının arkasına doğru uzanan, böyle yay şeklinde ince bir tel gibi sarkan uzun böyle bir tüy demeti var. Aynı şekilde göğsünden aşağı doğru sarkan da siyah uzun tüyleri var. Hem minyon hem de çok o tel tel sarkan tüyleriyle çok şık, çok hoş bir kuş türü. Gelelim sana. Peki nedir bu turnayı, telli turnayı Anadolu'da bu kadar özel kılan? Sende ne bilgiler var? Hadi biraz da seni dinleyelim.
1: Bir kültürün oluşması için zaman gerekiyor. Kültürel sürekliliği oluşturmak için daha da uzun zaman gerekiyor. Ve Anadolu'da turna bunu başarmış. Yani insanla etkileşim, yani biraz önce anlattığın gibi hem insanla çok yakın, çok sosyal, onu sen istediğin kadar gözlemleyebiliyorsun. Zarar vermediğin sürece, işte yuvasına, yavrusuna dokunmadığın sürece o da sana hani karşı bir atak yapmıyor. Ve ne kadar gözlemleyebilirlerse o kadar gözlemlemişler. Gözlemlemişler, ne yapmış? İşte oyasına turna oyası yapmış. Ne yapmış? İşte bu o danslarını ve seslerini alıp onu bir oyun haline getirmişler. Turnabarı. Bugün hala Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde oynanan bir oyun. Yine turna semahını zaten hepimiz en az bir kere duymuşuzdur. O semah halinde, o dans eşliğinde nasıl dans ettiklerini biraz daha stilize hale getirerek yine yaşamın içine aktarmışlar. Bunlar böyle gerçekten durağanken turna, hani bir sulak alan içerisinde durağanken gözlemledikleri bilgiler ve aktardıkları kültürel kodlar. Bir de aynı zamanda turnanın göçünü de hayatlarının bir parçası haline getirmişler. İşte Karacaoğlan'ın çok güzel böyle bir çok uzun böyle bir şiiri vardır ve şiirinde turnayı Yozgat'tan uçurur Halep'e kadar. Turna nerelerde göç ediyorsa, nerelerde konaklıyorsa, nerelerde mola veriyorsa hepsini tek tek tek tek anlatmıştır mesela. Ve böyle ben onu okuduğum zaman şok geçirmiştim. Hani nasıl her yeri bilebilir, bütün rotayı nasıl zihninden böyle bir şekilde aktarmış diye inanamamıştım yani. Bir diğer inanamadığım bilgi ise şu oldu. Kırklar elinde arazi yapıyorduk, Şah Kartal arazisi. Burada o özellikle o bölgedeki insanların kuşlarla kurdukları ilişkileri, bağları Şah Kartal özelinde ve Küçük Akbaba özelinde dinlemeye çalışıyorduk. Tabii ki konu turnaya geldi. Kuş denince işte sayılı kuşlardan birisi halk arasında, hani sürekli ismi geçen. Teyze bana dedi ki, Emine teyzeydi ismi yanlış hatırlamıyorsam. İşte dedi, biz dedi turnaların göçüne göre ayarlarız, bağımızı bozduk.

0: Ben anlamadım. Nasıl yani dedim. Hemen bana şunu söyledi. Turnalar geldi, kaz bağı. Turnalar gitti, boz bağı. Turnanın geldikleri zaman artık bahar geldiği için bağını, bostanını, tarlasını, tavı, toprağı olduğu için artık hani bakım zamanı geldiği için bağını hani artık bağına, bostanına bak diyor. Turnalar gitti, sonbahar, göçle birlikte artık hani bağını, bostanını boz, bağ bozumu anlamına geliyor. Tabii biz bu o hikayeyi, o bilgiyi oradan aldık ve heybemize attık. Daha sonra sanırım 2019 ya da 2020 yılında Seferihisar Orhanlı Vadisi'nde yine doğa zamanı ile ilgili insanların doğaya birlikte nasıl bir zamanlama çizgisi oluşturduğu, nasıl bir zamanlama döngüsü oluşturduğunu araştırırken sözlü kültürde özellikle. Burada yine bir teyze dedi ki işte turnalar vardır, onlar gider dedi. Dizek dizek böyle V şeklinde sıra sıra uçtuğu hal gözünüzün önüne gelsin göç ederken. Biz dedi hep onları alırdık eskiden dedi, ne yapacaksak dedi. Nasıl dedim yine. Turnalar geldi, bağı boz, çifti düz. Yani yine aynı şey, işte birisi Trakya'da, birisi Ege'de ve aralarında kilometrelerce mesafe var. Ama Anadolu insanının o turnalarla kurduğu ilişki, tarım düzeni, ekim dikim, takvimdeki sayılarla değil de turnaların gelişiyle gidişiyle kendini akortlamışlar. Bu muazzam bir bilgi yani. İnsanların onunla kurdukları ilişki beni her zaman çok etkiledi tabii turnalarla. Bir şey daha hiç unutmuyorum. Buradan da Güveneken'i anmış olayım tekrar. Fethiye Göheceğiz arasında bir göl var. Duydunuz mu hiç bilmiyorum. Girdev Gölü. Girdev Yaylası olarak da verilir ismi. Dedi ki turnalar var. Turnalara bakmaya gidelim. Şimdi ben Muğla'lıyım ve şu ana kadar orada turna olduğunu hiç duymadım. Yani tabii bu benim cehaletimden kaynaklanıyor olabilir. Ama çok şaşırdım. Dedim ki kendi de kendi ala memleketime gidelim. Gittik ve böyle bir gösteri, böyle bir ses olamaz. Yani o gün oradaydık turnaları hiç rahatsız etmeden. En kuytu köşede uyuduk. İstiyoruz ki sabah turnalarla uyanalım. Turnalar uyandırdı bizi sabah. Çünkü muazzam bir sesi var. Böyle bir ses ben daha önce hiç duymadım. Yani iki, üç turna var ve üç turnadan çıkan ses sanki orada bir sürülerce turna var. Nedir bu sesinin bu kadar yüksek olması? Neden hiç biliyor muyuz?
1: Şöyle aslında turnalar için bir doğal hoparlör sistemi olduğu söylenir. Kilometrelerce öteden duyabiliyoruz turnaların sesini. Bunun sebebi de göğüs kemiklerinin içe doğru kıvrılan uzun bir soluk borusuna sahipler göğüs kemiklerinin içinde. Dolayısıyla bu yapı bir nevi bir trompet özelliği gösteriyor. Yani trompet gibi mekanik bir sistem var soluk borusunda. Bu sayede turnaların sesi bu kadar güçlü, gür ve kilometrelerce öteye ulaşabiliyor. Böyle de çılgın bir hayvan rahatsız.
0: Ya, evet, gerçekten öyle. Çünkü oraya vardığımızda alanı hani tanımak için biz yani birden böyle dışarıdan biz turnalara bakmaya geldik gibi değil de işte biraz oradaki insanlarla da ilişki kurmak için soruyoruz tabii ki işte burası turna var mı gördünüz mü onunla birlikte mi yaşıyorsunuz diye oradaki yaşayanlara ve böyle gülerek amca unutmadığım bir şey söyledi böyle öyle bir tanımlama yok yani etrafı dumanlı. Ortası çimenli, 40 kurnalı, 3 turnalı zırzop yaylasına hoş geldiniz dedi.
1: Öf, Raziye. İnanılmaz.
0: Yani bu tanımlama yetti yani. Hani orayı işte ekosistemini tanımladı, rakımını tanımladı, sulak alanın nasıl etrafında 40 kurna dediği aslında 40 tane su kaynağıyla o Girdev Gölü'nü beslediğini anlatıyor ve 3 tane turna var. Ama 3 turna da şöyle, hani biz dedik ki burada gerçekten 3 tane turna sürekli mi? Hayır dedi. 2 tane gelirler, 3 tane giderler. Yani orada bir üreme noktası aynı zamanda. Bir tane de yavru çıkartıyor. Oradaki yaşayanların bize anlattığına göre o yavruyla da göçe devam ediyor nereye gidiyorsa. Ve bunları söylerken hani şunu da, yani çok uzattım biliyorum. Kısacık şunu da bağlamak istiyorum. Gelin telini duydun mu daha önce? Duymuşsunuzdur mutlaka.
1: Evet, yani görmüşlüğüm yok. Belgesellerden sadece biliyorum. Ama gelin teli diye o kafasından gelinliğin ön kısmından uzanan teller olduğunu biliyorum.
0: Evet. Gelin teli böyle hemen zülüflere yakın iki taraftan geline böyle takılır ve gümüş renklidir. İşte böyle nasıl diyeyim, böyle büklüm büklüm ta gelinin dizlerine kadar o tel sarkar. Şimdi şöyle bir şey var. Telli turnadan gelir aslında. Turna teline verilen uğurun, onun ne kadar kutsal bir tür olduğunun ve aslında onun o kutsallığından bir parçayı da geline vermek, gelinin alması aslında. Onun kutsallığını devam ettirmek, yaşamın içinde onunla birlikte çoğalmak bir nevi amaç. Ve bugün hala o turna teli gelinlerde gelin teline dönüşmüş bir şekilde varlığını devam ettiriyor. Ve bu inanılmaz böyle kıymetli bizim için. Bunu okurken şunu düşündüm. Yani biz bir zamanlar turnanın koruyuculuğuna inanıyorduk ve ona ihtiyacımız vardı. Yani onun bizi korumasına ihtiyacımız vardı. Ama şu anki geldiğimiz nokta, turnayı biz korumak zorunda kalıyoruz. Yani hani yaşamla olan, doğayla olan bağlarımızı, kodlarımızı tekrar sorgulamak için böyle güzel bir şey hissettim. Hani burayı tekrar sormak lazım. Neden, nasıl, niçin diye.
1: Ne yazık ki eskisi kadar çok sayılarda yok Türkiye'de. Maalesef şu an bayramda olduğumuz için de bakamadım son popülasyonunu ama yani 50 çift bile yok Türkiye'de. O kadar azlar. Dolayısıyla bunun tabii pek çok nedeni var. İşte turnaların yok olması özellikle sulak alan kayıplarıyla ilişkili. Telli turnaların yok olması ise yuva yaptıkları nehir kıyısı, nehirin ortasındaki adaların özellikle barajlarla yok edilmiş olması. Dolayısıyla tabii trajik bir noktadayız ve turna tabii sadece bir kuş değil, aynı zamanda bir sembol olarak da düşünmek lazım. Yani turna ve dansı neyi sembolize ediyor acaba? Yani burada binlerce yıllık kültürün geçmişine baktığımızda ya da işte inançlarımıza yani semboller tabii simgeler çok önemli. Sema hani bir kuşun kendi etrafında dönmesi, birbirinin etrafında dönmesi. Bu tabii baktığında aynı zamanda işte uzayı da aslında düşündüğünde yani her şey kendi etrafında ve birbiri etrafında dönüyor. Yani bir makro düzeyde baktığında da işte küçük parçacıklar, atom altı parçacıklarda da bu böyle. Turnalarda da bu böyle. Yıldızlarda da bu böyle. Dolayısıyla hani bu bağlantıları belki de turna üzerinden kurdu ya da kuruyoruz hala. Belki farkında bile değiliz bizim için anlamının derinliğinin. Dolayısıyla kuş deyip geçmemek gerekiyor. Yani hiçbir şey öyle geçmemek gerekiyor ama dediğin gibi doğa ile olan kendi doğamızla da kendi belki atomlarımızla, parçacıklarımızla kurduğumuz ilişki bu coğrafyada birlikte ayak bastığımız o canım çayırlara birlikte uzandığımız turnalarla kurduğumuz ilişki hepsi aslında bir bütün. Yani bunları hatırlayabilmek, bunları duyabilmek çok muazzam bir şans bir de sanki Raziye. Bilmiyorum sen bir halk bilimci olarak da nasıl görüyorsun? Yani ben böyle hala bunları düşündüğümde heyecanlanıyor olmak, yeni şeyler düşünebilmek, bu sembolleri, anlamlarını, o, yani semahı sadece bir dans gibi değil, turnayı sadece bir kuş gibi değil, atom altı parçacıkları işte sadece fizik dersinde gördüğüm bir enerji kaynağı olarak değil, yani başka boyutlarıyla ilişkileriyle düşünecek bir coğrafyadayız biz. Yani bu çok muazzam bir şey değil mi?
0: Ya kesinlikle bir kere zaten yaşamı çoğaltan bir şey. Yani biz bu senin söylediğin gibi o bağları işte turna semahından turna nefeslerine deyişlerine kadar olan o kültürel yapı içerisinde onu alıp ne kadar sembolleştirdiysek aslında o kadar çok onun hayatına, turnanın hayatına dahil olmuşuzdur. Turna da bizim hayatımıza dahil olmuşuzdur. Yine Güvenek'in tekrar bir sözüyle anmak isterim. Hep söylediği gibi hani insan en yalnız tür. Ve bu ne kadar çok yalnızlaşırsa o kadar çok şiddete, yok etmeye, yıkıma da meylettiğini gözlemliyoruz. Ama ne kadar işte onunla bağ kurarsa, yaşadığı diğer her şeyle bağ kurarsa ve o bağın da kendiyle bağlandığını hissederse ve görürse, o kadar çok yaşamı çoğaltan bir türe dönüşüyor ve çoğalan kendisinin de içinde olduğu. Turnaların çok uzun mesafeler kat etmesi, biraz önce de söylediğim gibi bayağı da cüsseli bir hayvan, cüsseli bir tür. Onun gidip gelmesi, yani bir haberci olarak sürekli ona bir haber verme, sevdiğinden haber yollama. Yani bunlar hiç bitmeyen şeyler. Hep bir o frekansı, o birlikteki ilişki ağını canlı tutan şeyler.
1: Evet, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Sevgili Razi İçtepe, bizlere konuk oldun. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Böyle keyifli bir konuyu tekrar birlikte konuştuğumuz için turnalarla olan bağımızı, ilişkimizi tekrar hatırlatmaya vesile olduğun için ayrıca teşekkürler.
1: Evet, ve turnalar gibi eğlenceli, turnalar gibi keyifli, döne döne harika bir bayram diliyoruz herkese ve Açık Radyo programcıları, dinleyicileri çok özel bir kitle bence. Umarım herkese hayatında bir kere güne bir turna gösterisiyle, bir turnayı seyrederek, sesini duyarak başlamak nasip olsun. Böyle bir dileğimiz olsun, ne dersin?
0: Harika olur. Yaşamın bir katman daha fark ediyor insan.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güneş İltan'a teşekkür ederiz.
3: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
2: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

Sayın dinleyiciler, Yeryüzü Tanığı isimli programda bu hafta 29 Mayıs 2026 tarihli programın tekrarını yayınladık. Evet.

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Türkan Özyurt ve Mehmet Haluk Özyurt'a teşekkür ederiz.
1: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Herkese merhaba, ben Ayşegül. Bugün hikayenin her halinde Afganistan'daki kadınları ve onlarla yürütülen çok kıymetli, çok yaratıcı bir dayanışma etkinliğini konuşmak üzere bir araya geldik. Sevgili Zübeyde Akbar ve Mona Zeynettin ile beraberiz. Her ikisi de Uluslararası Femina Örgütü'nden kadın hakları ve insan hakları üzerine çalışan çok kıymetli iki aktivist. Onları birazdan da ayrıntılı olarak tanıtacağım. Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin 5. yıl dönümü. Çok zor bir hafta bu hafta. Afganistan'da ve Afganistan dışında hayatları alt üst olan pek çok insan için. Ve tabii Afganistan'da olanlar hepimizi ilgilendiriyor. Özellikle de kız çocuklarının ve kadınların eğitimden başlayarak her alanda yok sayılmaları ve kamusal alandan seslerinin, varlıklarının tamamen çekilmesi, çektirilmesi çok ağır hak ihlallerinin yaşandığı bir durumdan bahsediyoruz. Ve bu hepimizi ilgilendiriyor ama yeterince konuşuyor muyuz bunun değişmesi için, bu durumun değişmesi için yeterince dayanışma ortamları yaratıyor muyuz? Belki bunları da düşüneceğimiz bir program olur. Çok yaratıcı bir dayanışma etkinliği düzenleniyor önümüzdeki pazartesi günü. Birazdan onu ayrıntılı olarak konuşuyor olacağız. Zoom'dan katılınabilir. İstanbul saatiyle, Türkiye saatiyle saat 5'te başlayacak. Türkiye'den de iki şairin şiirlerini okuyacakları. Suriye ve Afganistan'dan şairlerin de şiirlerini okuyacakları bir dayanışma etkinliği olacak. Bu arada Femina üzerine daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Çünkü bu sene Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin Yılın Kadınları 2025 ödüllerinden biri Femina'ya gitmişti. Afganistan'da direnen kadınlar adına Femina ödül almıştı. Biz Şerzat Akbar'la yapmıştık o programı, ödülü almıştı. Bugün de Femina'dan Afganistan Programı Direktörü Zübeyde Akbar ve yine Femina'da çalışan insan hakları ve kadın hakları aktivisti. Bu alanda çok uzun yıllardır Suriye ve ötesinde çalışmalar yapmış Mona Zeynettin'le beraberiz. Ben çok heyecanlıyım bu programla ilgili. Sohbetimizin önemli bir kısmı İngilizce olacak. Çeviriyor olacağım ben de aralarda. Evet, şimdi İngilizce devam ediyorum onlarla. So, dear Zübeyde Akbar and Mona Zeynettin, we are so happy and privileged to have you at our radio program this week. Of course, this is a heavy week, the fifth anniversary of the Taliban takeover of Afghanistan. But like all heavy experiences, when we stand together in solidarity, hopefully we find ways of going through them together, processing them together, and amplifying the life that is always there, even in the midst of these most challenging experiences. And of course, the restrictions that the girls and women of Afghanistan are facing are extraordinary. And their courage has been extraordinary in protesting these restrictions and finding creative ways of making their voices heard. And some of those protests have been in the form of reading poetry and singing songs. And that is going to be the focus of our conversation today. So you are also both from Femina, an international organization that has been practicing co-creating amazing forms of solidarity with women on the ground in Asia and North Africa. And you have inspired many organizations and women, especially women around the world and also in Turkey. The Ses Equality and Solidarity Organization gives out awards every year, and one of the 2000 25 awards went to Femena on behalf of women resisting in Afghanistan. And Zubeyda Akbar is the Afghanistan program manager at Femena, and Mona Zeynettin is the advocacy specialist. Both of you have amazing experience within and beyond Afghanistan, Syria, and this whole region. And I hope that part of our conversation will be about the work that you do at Femena in this region and your solidarity campaigns. But let's start with what has brought us together today. On Monday, August 10th, there will be a solidarity event with poets reading their poems, poets from Afghanistan, Syria, and Turkey, reading their own poetry. So we'll be all together addressing the women of Afghanistan and saying, you're not alone. We are together. We hear you. And we would like to add our voices to your voices of resistance, hope, and solidarity. So maybe we can start with the significance of this poetry reading, how it came about and what it's going to be about. And first of all, warm welcome to both of you.
1: Thank you so much, Aisha, and thank you for having me on. So I'd like to begin, as you mentioned, August 15th will mark 5 years since the Taliban's return to power in Afghanistan. And that means 5 years of increased systematic erasure of Afghan women and girls from public life, from education, and freedom of expression. But this year, we decided to not center the event on the Taliban's policies and specifically what they're doing to women and not have a very information-heavy event. Instead, Femena Rawadiri, the Istanbul Gender Museum, and Earth Sky Solidarity, all feminist organizations, will be holding an event called titled Connecting Voices, Strengthening Solidarity, and we'll be holding this event on August 10th. And as mentioned, it will not center the Taliban. Instead, it will center the women who in Afghanistan who refused to be silenced. And we're doing that by bringing together Afghan women poets and activists alongside also poets from Turkey, both Armenian and Kurdish, from Syria, to basically perform their poetry, to read out their poetry as an act of survival and resistance. And it's through this poetry that the event will amplify the enduring power of women's voices under oppression across the region and in solidarity with Afghan women. And this solidarity, is a continuation of different campaigns that we've had. For instance, Femena and Rawadiri had the Power to Afghan Women campaign. So this joint initiative is basically a continuation of much needed solidarity with women in Afghanistan, and solidarity with oppressed women who refuse to be silenced across the region. And I think this platform for poets and activists will allow them to also share their work and both its political and personal meaning. So moderation of this event will be in English, but the poetry will be read in each and every poet's native language, with translations provided in writing during the event.
0: Right. I think that multilingual aspect of the reading is an important part of this solidarity, right? We want our voices in all of our languages heard and shared. So let me translate this, your beautiful introduction, Mona. Mona Zeynettin konuştur şimdi. Ve bu etkinliğin ilk önce 15 Ağustos'un Taliban'ın yönetimi devralmasının Afganistan'da 5. yıl dönümü olduğunu bunun da çok zorlu bir dönem olduğunu. Bu sene yaptıkları Femen olarak bu sene yaptıkları etkinliklerde Taliban'ı merkeze alan, onların yaptıklarını merkezine alan bir hikaye ve etkinlik kurgulamaktansa kadınların özellikle yaratıcı mücadelelerini merkeze alan, onların seslerini merkeze alan bir etkinlik planladıklarını söylediler. Bu pazartesi günü yapılacak etkinlik de tam da böyle bir yerden çıkıyor. Bu arada bu etkinliği Rawadari örgütü, yine Afganistan'da kadın hakları üzerine ve insan hakları üzerine çalışan bir örgüt, Femena, Yer Gök Dayanışma Derneği, Türkiye'den ve İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi birlikte düzenliyor. Ve bir araya gelerek kadınların sesine ses katarak Suriye'den, Afganistan'dan, Suriye'den ve Türkiye'den şairlerin ve Türkiye'den Narin Yükler ve Aylin Vartanyan okuyacaklar şiirlerini. Şiirlerle Afganistan'daki kadınların seslerine katılmak, onların mücadelesini merkeze alan bir etkinlik olarak bunu kurgulamak istedik diye anlattı Mona. Bu etkinlikte herkes kendi dilinde şiirler okuyacak. Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Arapça şiirler okunacak. Ve etkinliğe katılanlar için etkinlik sırasında şiirlerin çevirileri de paylaşılacak aynı zamanda. Bu etkinliğe giden yolda aynı zamanda Femina'nın başka kampanyalar düzenlediğini de bahset düzenlediğinden de bahsettim ona. Şimdi o kampanyalar üzerine biraz konuşalım diye Zübeyda'ya söz vermek istiyorum. So dear Zübeyda, maybe we can continue with you. Mona mentioned that there have been other campaigns that have been in the background too, leading to this event, and one of them was the very powerful Power to Afghan Women campaign that you organized with Rawadari. Can you say a little bit about that campaign and how it came about, and what impact has it had for you personally, and what kinds of, yeah, what it meant for everyone who was involved in the campaign, and how did you observe its impact on the Afghan women on the ground?
2: Absolutely. Just before I talk about the campaign, I want to add a little bit on what Mona mentioned before about the importance of this event that we are having on Monday. I think it also will shed light on the fact that all these women, the center of the event and the theme of the event is solidarity, and it's marking the anniversary of the collapse of Afghanistan. But we are bringing women from across the region to share their poetry and share their stories. And those women are standing beside the women of Afghanistan while fighting their own battles against authoritarianism, fundamentalism, militarization, occupation, displacement, and all forms of erasure. So our stories meet each other somewhere on the way. We are all feeling oppressed in one way or the other. And it's events like this, solidarity opportunities like this, where we can learn about each other more, and we can also cross-share knowledge and stories. So I think it's an important step towards building meaningful solidarity. On the campaign, the Power to Afghan Women campaign, it started when we at Femina started receiving videos from women inside Afghanistan late August 2024, when the Taliban decided to ban women's voices and faces in public. Specific video that pushed me to advocate for this campaign was a video of a woman who took her camera, went out on the street, and she said, "I am such and such. I am out on the streets because the Taliban banned our voices today. This video might lead to security threats to my life, but I'm not going to stop." And she started singing this song from Afghan artist Ghawgha Taban, which says, "I am a woman facing darkness, but I will not give in." We published that video, and it went on Instagram, and it went viral. Many people across the world retweeted it and shared it, and it brought light to what's happening in Afghanistan. So we decided to expand this to a regional campaign and ask women, human rights defenders, activists, and like-minded communities to share their solidarity with the women of Afghanistan as they were opposing and protesting Taliban's ban on their voices. And we received tens of messages from people across the world, which were then published through Femina and Rawdoori pages. And it was important in a way because it helped us bring the message of women of Afghanistan to these women and human rights defenders across the region, but also to hear from them about how they are watching what's happening in Afghanistan, and they will not allow the Taliban silence the voices of women in Afghanistan. This campaign has been ongoing, and it's expanded now in different ways, and it has continued on with the hope to keep the light on Afghanistan and to make sure, as the world is moving towards normalizing a regime that oppresses half the society, more than half the society, that we continue speaking about Afghanistan. I think that's one of the most important tasks that this campaign does, to not let the world look away from what's happening in Afghanistan. In Femina, we have documented 135 edicts that the Taliban have issued directly impacting every single aspect of the lives of women, including a ban on windows that would face women. So women are not allowed to be working and living in spaces where there is a window that would expose them to the outside world. Most recently, Taliban issued various new laws and edicts that criminalize the violence and harsh treatment against an animal more than domestic violence. So a woman can be facing domestic violence and it can happen in impunity and there will be no punishment. There is more severe, harsher punishments for harming animals, for example. They issued a new edict that allows child marriage and slavery. These campaigns, regional solidarity campaigns such as Power to Afghan Women, the main goal is to make sure that we keep talking about the Taliban's continued systematic oppression of women, and we keep the light on the issue so that this is not normalized, not in Afghanistan, not anywhere else in the world.
0: Thank you, Zubeida. Let me translate it. I'll try to do justice to your very powerful statements here. Zübeyde Akbar şöyle başladı. İlk önce dedi, bu pazartesi günü yapacağımız etkinliğin önemine dair bir şeyler söylemek istiyorum. Afganistan'ın çöküşünden sonra biz Afganistan'daki kadınların yanında durmak için çok çeşitli etkinlikler düzenledik ve bu da bunu hedefleyen bir etkinlik. Bütün bölgeden, Afganistan'ın dışından ama Afganistan'da yaşananlara benzer deneyimlerin yaşandığı çok geniş bir coğrafyadan şairler bir araya gelecek ve hak savunucuları bir araya gelecek bu etkinlikte, pazartesi günkü etkinlikte. Bizim sözlerimiz, hikayelerimiz aslında birbirleriyle konuşuyor. Hepimiz farklı şekillerde baskılar yaşıyoruz ve birbirimizi duyuyoruz, birbirimizi anlıyoruz. Bu tür etkinliklerde bir araya gelerek aynı zamanda birbirimizin neler yaşadığını da anlıyoruz. Anlamlı bir dayanışma da ancak zaten böyle bir tabandan yükselebilir, birbirimizin hikayelerini duyduğumuz ve anladığımızda. Afganistan'daki kadınların yanında dururken bir yandan birbirimizin hikayelerini kendi hikayelerimizle paylaşıyoruz ve birbirine örüyoruz. Ve hep birlikte de anlamlı bir dayanışma örüyoruz. Bu kampanya Power to Afghan Women, Afgan kadınlarına güçlendirmek için yürütülen kampanya, şiir ve şarkı okuma kampanyası Rawdoori ve Femina tarafından başlatılan, 2 yıl kadar önce başlatılan kampanya şöyle bir yerden ortaya çıkmış. Ağustos 2024'te Taliban kadınlara karşı çok sayıda fetva yayınlayarak kadınların kamusal hayattaki varlıklarını iyice ortadan kaldıran, seslerini, yüzlerini yasaklayan, çalışmalarını yasaklayan, en son bir pencerenin olduğu odada kalmalarını, çalışmalarını yasaklayan, yani dışarıya onları gösterebilecek bir odada dahi bulunmaları yasaklanmış durumda. Toplam 135 tane fetva var kadınların hayatlarını büyük ölçüde kısıtlayan diye anlattı. Bunların başladığı tarih olan Ağustos 2024'te çok sayıda videolar gelmeye başlamış Afganistan'dan, kadınların çektiği videolar. Bunlardan bir tanesi bir kadının eline kamerayı alarak dışarı çıkıp benim bugün burada varlığım, sokaktaki varlığım yasaklandı, kendimi burada ifade etmem yasaklandı, şarkı söylemem yasaklandı ve şu anda bu yaptığımla birlikte yaptığımın ciddi sonuçları olabilir ama ben yine de bunu göze alıyorum diyerek şarkı söylemeye başlıyor. Ve bu video çok yaygınlaşıyor. Söylediği şarkı da Gauga isimli bir müzisyenin Ben Bir Kadınım şarkısı. Bu video bütün dünyada yaygınlaşıyor. Femen Araveler de bunu yaygınlaştırıyorlar ve çok sayıda mesaj aldık o dönemde diyorlar. Dünyanın her yerinden dayanışma mesajları ve bu mesajları toplayarak daha sonra yine dünyanın farklı yerlerinden farklı dillerinde insanların okudukları şiirler ve şarkılarla gösterdikleri dayanışmayı bu kampanya altında bir araya getiriyorlar. Buradaki verilen esas mesaj Afganistan'daki kadınlar yalnız değil, orada olanları takip ediyoruz. Ve sizin sessizleştirilmenize, yalnızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Oradaki rejimin normalleştirilmesine, toplumun en azından yarısının hayatını zindana dönüştüren bu rejimin normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Bu son topladıkları 135 fetva içerisinde son dönemde gittikçe ağırlaşan şartlar söz konusu olduğunu anlattı aynı zamanda. Mesela hayvanlara şiddet uygulamanın daha yüksek bir cezayla karşı karşıya olması, kadınların dolayısıyla ev içinde mesela yaşadıkları aile içinde yaşadıkları şiddetin herhangi bir cezasının dahi olmaması, aynı zamanda çocuk evliliklerinin ve köleliğinin normalleştirilmesi gibi çok sayıda yasak var ve bütün bunlara dikkat çekerek, bütün bunların içerisinden Afganistan'daki kadınların yalnız olmadığını, onların yanında olduğumuzu ifade eden bir kampanya yürütüyoruz dedi. Bu etkinlikte bu kampanyanın devamında. So, Zubeyda, you had mentioned this woman going out in the street and singing Gauga's song, I'm a Woman. Maybe we can give a music break now. You've also selected a song from Gauga, right? Would you like to introduce that song?
2: Yes, absolutely. So the song that I have introduced from Gauga is about hope. It says that Kabul is broken into pieces and that everything seems really hopeless, but none of this will last, and there will be hope in the future. And I think this phrase that none of this will last, and the fact that everything is temporary, is what it always gives me hope. I think that what's happening to the women of Afghanistan right now is extremely painful, extremely difficult, and that's the message that the song passes across. But the song also tells us that none of this will last and it's temporary. There are better days ahead. So we'd love to listen to that together.
0: And what's the name of the song?
2: Zamana.
0: Okay. Gauga'dan Zamanla başlıklı parçayı seçti Zübeyde. Bunu neden seçtiğini de biraz açıkladı. Şarkı aslında çok ciddi bir umut mesajı içeriyor. Bu yaşadığımız her şey geçici. Bunların hepsi geçici. Hiçbir şey kalmayacak aslında. Bu yaşadıklarımız bir süre sonra dönüşmüş, değişmiş olacak. Buna dair önemli bir umut mesajı içeriyor. Dayanışma ve mücadeleye dair de umudu besliyor. Onun için bu şarkıyı seçmek istedim dedi. Şimdi Gauga Zamanlı'ya kulak verelim hep birlikte.

0: Tekrar merhaba, hikayenin her halinde bugün. Ben Ayşegül Zübeyde Akbar ve Mona Zeynettin'le Afganistan'da kadınların durumu, kadınların mücadelesi ve yürüttükleri yaratıcı dayanışma eylemlerini konuşuyoruz. Ve önümüzdeki pazartesi düzenlenecek bir yaratıcı dayanışma etkinliğinden bahsediyoruz. Kavgaya kulak vermiştik, her şey gelir geçer diyen ve umudu yükselten çok güçlü bir parçaydı. Şimdi sohbetimize devam edeceğiz Mona Zeynettin ve Zübeyde Akbar'la. Ben önce Mona'ya sormak istiyorum. So Mona, I would like to ask you about the concept of solidarity. Femina has been incredibly creative in the ways in which you define and enact solidarity, involving women in very different spaces, in the very different, facing very different kinds of pressures. I'm sure you talk a lot about the concept of solidarity. What forms of solidarity do you think make a difference? What are some of the better stories of solidarities that you have been inspired by? And what are some of the actions of solidarity that you're involved in or are witnessing that you would like to invite us and our listeners to?
1: Thank you for your question. So I wanted to begin by saying, while I'm Lebanese, my work has focused, over the past decade on Syria. And my work now at Femina focuses on supporting women human rights defenders across the Southwest Asia and North Africa region. And that includes Afghanistan, Syria, Iran, Lebanon, and beyond. And one of me personally, one of the greatest privileges of this work has been learning from women whose courage really continues despite extraordinary and unfathomable repression. And it is about centering the voices, the needs, the priorities, and the demands of this woman where I think true solidarity is expressed. And it can be done in many ways. I think it can be done in a myriad of ways. And I'd like to talk a little bit more about solidarity. So although each country, of course, has its own political context, its own history, but we always notice that there are striking similarities in the challenges women face across the region, as my colleague Zubaydah noted. So whether we look at Afghanistan, which is facing extraordinary oppression under the Taliban, but women, are also resisting authoritarianism and conflict in Iran. And women have navigated conflict for 14 years in Syria and authoritarianism, and they continue to navigate conflict and transition in Syria currently. Or women in Lebanon that are, confronting multiple crises. So we see a common pattern, and it is that women are often the first to lose rights during periods of conflict, crisis, political upheaval. But they're also among the first to organize, support their communities, and imagine, I would say, more just futures. And it is very important. I mean, true solidarity is about amplifying this imagination, supporting their organizations and supporting their communities because they know best about their needs and their priorities. Solidarity for me is not about comparing experiences, and it's definitely not suggesting that they're identical. They are not. But it's about recognizing that our struggles are interconnected and that attacks on women's rights anywhere weaken the broader struggle for equality everywhere. And this is what's so wonderful about the fact that this event is about poetry, because poetry across the Swana region has carried histories that couldn't always be recorded or that were at risk of erasure. And it helped, for instance, preserve identity during war, during displacement, during occupation, in dictatorships, and in exile. And Afghan women are continuing to write and read poetry, even though there is an unfathomable entity that is trying to silence them and to silence their existence in public life. So the simple act of writing a poem becomes itself an act of defiance, and it deserves so much amplification. Poetry allows us to connect not just emotionally, but also intellectually. So, you know, I'm honored to be part of this initiative where we're trying to create a space for women from Afghanistan and across the region to speak in their own voices and their own languages, not just as activists and human rights defenders, but as creators, as artists, as mothers, as daughters, you know, whose humanity extends far beyond the violations they experience.
0: Thank you, Mona. You put it so beautifully. Let me try to translate this into Turkish now. Dayanışmaya dair görüşlerini sordum Mona'ya. Femina olarak çok yaratıcı dayanışma eylemleri düzenliyorlar. Dayanışma ne ifade ediyor sizin için? Dayanışmanın daha iyi hikayeleri neler? Ne zaman dayanışma bir fark yaratıyor diye sordum. Önce kendisinden başladı Mona. Ben aslında Lübnanlıyım ama son yıllarda özellikle Suriye'ye odaklandım. Suriye'de özellikle kadınların yaşadıkları deneyimlere odaklandım. Femina olarak da Afganistan, Suriye, İran, Mısır, Lübnan çok geniş bir coğrafyada kadınların yaşadıkları deneyimlere bakıyoruz. Onlara dair araştırmalar ve çalışmalar yürütüyoruz. Dayanışma etkinlikleri, eylemleri tasarlıyoruz. Ve gerçek bir dayanışma kadınların, özellikle de bu deneyimleri doğrudan yaşayan kadınların deneyimlerini, seslerini, taleplerini merkeze alan, onların mücadelelerini merkezine alan bir dayanışma benim için diyor. Yani gerçek bir dayanışma doğrudan var olan mücadelelerin seslerini büyüten, onlarla bir araya gelen. Bu bahsettiğimiz ülkelerin hepsinin çok farklı tarihleri ve özellikleri var. Hiçbir şekilde onları aynı olarak görmüyoruz ve farklılıklarını da biliyoruz ve ön plana çıkarmak istiyoruz. Ama aynı zamanda hepsinde bir ortak özellik olarak çeşitli deneyimlere, otoriter rejimlere, savaşa, şiddete karşı bir araya gelen, mücadele eden kadınlar var. Ve her birinin deneyimi kendi içinde çok kıymetli ve birbirleriyle de çok bağlantılı. Bütün bu ülkelerde kadınlar, Afganistan'da, İran'da, Suriye'de, Lübnan'da daha adil gelecekler hayal ediyorlar. Ve bizim de yapabileceğimiz, dayanışma adına yapabileceğimiz en iyi şey bu hayalleri büyütmek, onları görünür kılmak ve onların yanında durmak. Dayanışma hiçbir şekilde deneyimleri birbirleriyle karşılaştırıp aralarında bir takım hiyerarşiler geliştirmek değil. Bizim için önemli olan burada farklı mücadelelerin nasıl birbirleriyle iç içe geçtiklerini görüp onları birbirine biraz daha örmek. Ve bu pazartesi günü düzenlediğimiz etkinlik şiire odaklanıyor. Şiir tam da böyle bir şey. Aslında tarihsel olarak kadınların şiirle kurdukları ilişki, özellikle bu coğrafyada çok güçlü bir ilişki. Hem şiir yazarak hem okuyarak bu tarihin içerisinde kadınların çok önemli bir yeri var. Her zaman bu kayıt düşürmüş bir yer olmasa da sürgünden savaşlara, şiddete, yaşanan pek çok deneyimin içinden kadınlar şiirler yazarak ve okuyarak yaratıcılıklarını ve seslerini ifade ederek geçiyorlar. Tersi olarak da geçtiler. Afganistan'da da bugün durum böyle. Afgan kadınları şiir yazmaya ve söylemeye devam ediyorlar yaşadıkları bütün baskılara rağmen. Şiir yazmanın kendisi zaten bir protesto eylemi, bir direniş. Şiir yazmanın kendisi bir direniş, okumak onu daha da büyük bir direnişe dönüştürüyor. Ve şiir bizi hem duygusal olarak hem entelektüel olarak bir araya getiriyor, düşündürüyor, hissettiriyor. Bu etkinlikte de sadece şairler olarak değil, aktivistler olarak yaratıcı sanatçılar olarak kadınlar, anneler, kız çocukları bütün rollerimizle, bütün varlığımızla, o insanlık deneyiminin içindeki bütün varoluşumuzla bir araya geliyoruz ve seslerimizi paylaşıyoruz, yaratıcılığımızı paylaşıyoruz birbirimizle. Bu buluşmanın bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum, dedi. Zübeyda, would you like to say a little bit about your relationship to solidarity and what this event means for you personally? The fact that it's a reading of poetry, building on the earlier campaign that you had started, Power to Afghan Women?
1: Absolutely. So I think for me, solidarity has to elevate the voices of those who are most impacted, and it's all diversity. And in this case, the voices of Afghan women in all of their diversity. And it must acknowledge the role of Afghan women, not just as survivors, but also those who protest, document, resist, bear witness, and also remember and demand accountability. I think there is one more thing that I want to raise about solidarity, and I think it's really important. An important way of showing solidarity is to reject selective accountability. It's extremely, this resonates a lot with me, and I always insist on it, because I think we have to demand accountability for war crimes, no matter where the war, for genocide, no matter who the perpetrator, for human rights violations, no matter who the violator is. Otherwise, we cannot go far. And we saw this in Afghanistan, because for 20 years, the US and its allies committed war crimes and violated human rights in impunity. They were not held accountable. That's why the Taliban returned to power. That's why it's really difficult for us right now to hold the Taliban accountable, because we are facing 20 years of lack of accountability for killings of innocent civilians, children, women, bombing weddings, bombing, mosques and civilians by the international community, by the U.S. and its allies, that it's so hard for us to demand, to push the Taliban to be accountable. I think accountability can go only so far when we are able to and are brave enough to hold everyone accountable, no matter how powerful they are, no matter who they are. And no matter whether this is the war in Iran or the genocide in Palestine or the war in Afghanistan or the oppression in Afghanistan, we have to reject selective accountability as women human rights defenders, as activists, because at the end of the day, we see in Afghanistan that the highest price that's being paid by the Taliban's return is by women. And those who legitimize the Taliban, made peace deals with them, are not paying the price. For them, this is business as usual. They are normalizing relationship with the Taliban. And let us also remember that the U.S. and its allies invaded Afghanistan in the name of women. They invaded Afghanistan in the name of bringing freedom to women. They used our rights to glorify their militarization. And then they went and bombed buildings and killed civilians and violated human rights for 20 years with no accountability. So I'm repeating myself, but we must reject selective accountability for meaningful solidarity. That's what I wanted to share.
0: Thank you so much, Zubeyda. This is very powerful. And yeah, let me try to translate that. İlk önce şuradan başlamak istiyorum, dedi Zübeyde Akbar. Benim için dayanışma, var olan mücadelelerin seslerini yükseltmek, kadınları yalnızca şiddetten kurtulmuş, hayatta kalmış insanlar olarak görmek değil, kurban ve mağdur olarak görmek değil yani. Onları yürüttükleri bütün eylemlerle, yürüttükleri protestolarla, direnişle, kayıt tutma halleriyle, hatırlama halleriyle, aynı zamanda da adalet talep etme halleriyle, o sesleriyle birlikte duymak ve bütün bu mücadele bütününü yükseltmek benim için gerçek dayanışma bu. Burada özellikle de kimi ne için sorumlu tutuyoruz, yasal sorumluluktan özellikle bahsetti. Bu konuda çok düşünmemiz lazım. Yani eğer adalet talep edeceksek ne için sorumlu tutuyoruz? Yasal sorumluluktan özellikle bahsetti. Bu konuda çok düşünmemiz lazım. Yani eğer adalet talep edeceksek kim var olan

0: ve sorumluluk talep etmemiz gerekiyor. Bütün faillerden, failin kim olduğuna bakmadan. Burada özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve onların müttefiklerinin çok uzun yıllar boyunca, en az 20 yıl boyunca tamamen bir cezasızlık ortamı içerisinde yürüttükleri savaş suçları ve bunların hiçbir şekilde adalet mekanizmalarıyla buluşmamasından bahsetti. 20 yıl boyunca Amerika kadınları kurtarmaya gelmişken Afganistan'a, yani kendilerini böyle meşrulaştırmışlardı Afganistan'a yapılan müdahaleyi. Kadınların, çocukların, sivillerin zarar gördüğü, şiddete uğradığı çok sayıda savaş suçunun işlenmesinin arkasında oldu. Ve bu savaş suçlarının hepsi cezasız kaldı. Tam da böyle olduğu için zaten Taliban tekrar yönetime geldi, güçlendi. Ve bizim Taliban'dan adalet talep etmemiz, sorumluluk almalarını talep etmemiz zorlaşıyor. Çünkü buradaki diğer aktörler tamamen cezasız kalmış durumda. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve onların müttefikleri. Dolayısıyla insan hakları savunucuları olarak bizim herkesten adalet talep etmemiz gerekiyor. Herkesin adalet önünde sorumluluk almasını ve cezalandırılmasını talep etmemiz gerekiyor. Bir cezasızlık ortamının yaratılması bütün hak mücadelelerine büyük zarar veriyor. Özellikle de burada tekrar Amerika'nın çelişkisi üzerinde durdu. Bizim haklarımız kadınların hakları için bir müdahaleyle başlamışlardı Afganistan'ı işgal etmeye. Ve fakat geldiğimiz noktada o hakların tamamen ortadan kalktığı bir yerdeyiz. Ve şu anda pek çok ulus devlet ve uluslararası mekanizmalar Taliban'la barış sözleşmeleri ya da başka anlaşmalar yapıyorlar. Kadınların, özellikle de kadınların hak ihlallerini tamamen göz ardı ederek, dolayısıyla aslında normalleştirerek, onların yürüttüğü bu ihlalleri normalleştirerek devam ediyorlar. So we have a few minutes left. Shall we go back to the event on Monday and invite people to participate? And for those who may have joined us late, say a little bit about what's happening on Monday.
1: Absolutely. So on Monday, August 10th, we have an event titled Connecting Voices, Strengthening Solidarity, which brings together poets from Turkey, from Afghanistan, from Syria together for a conversation and live readings. The goal is that we hear from these different poets from across the region, and we bring them together to mark the anniversary of the fall of Kabul, but to more than that, to center the resistance, the five-year-long resistance of the women of Afghanistan. It is an extension of the Power to Afghan Women campaign, which was asking human rights defenders, activists, women from across the region to share their message of solidarity with the women of Afghanistan after their voices were banned. In order to attend the event, you can go to Femina or Rawadari or Istanbul Gender Museum or Earth Sky Solidarity Instagram accounts and find the details, the Zoom registration link. This is a Zoom webinar event, and it will be about 1.5 hours. Between 10 and 11:30 DC time, 3 to 4:30 UK time. We look forward to seeing many listeners in this event with us to listen to the poetry by amazing poets from across the region.
0: And I think we can also mention that this event will also be the launch of an international solidarity exhibit, mainly created by the Istanbul Gender Museum in collaboration with Femina, Rawadari, and Earth Sky Solidarity. And we will be asking for everyone's contributions in the coming months until the exhibition is made public on March 8th in 2027. So we invite everyone's contributions. You can read poetry. You can record yourself singing songs in solidarity with the women of Afghanistan.

0: So let me translate. Zübeyde Akbar önümüzdeki pazartesi günü 10 Ağustos'ta yapılacak etkinliğin yine ayrıntılarını paylaştı. Seslerin bir araya gelmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi başlıklı bir etkinlik olacak bu. Rawa Dari Femena İslam Toplumsal Cinsiyet Müzesi ve Ergök Dayanışma Derneği'nin ortak etkinliği. Afganistan'dan, Suriye'den ve Türkiye'den şairlerin şiirlerini okuyacakları bir etkinlik olacak. Kabul'ün düşüşünün yani Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirişinin 5. yıl dönümünde Afgan kadınlarının direnişini bir dayanışma eylemiyle destekliyor olacağız. Bu etkinliğe dair yaklaşık 1,5 saat sürecek ve Zoom'da gerçekleşecek. Bu etkinliğe nasıl kaydolabileceğinizi ve katılabileceğinizi, sesinizi bu dayanışma eylemine nasıl katabileceğinizi Femina'nın, Ravadari'nin, İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin web sitelerinden, Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz. Kaydolduktan sonra bize katılabilirsiniz. Ben de bunun üzerine şunu ekledim. Bu etkinlik aynı zamanda İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin öncülüğünde bütün bu diğer örgütlerle birlikte yürütülecek bir serginin de başlangıcı olacak. Daha önceki Zübeyde Akbar da bahsetti. Power to Afghan Women kampanyasının bir devamı olarak bu şiir etkinliğini düzenliyoruz. Aynı zamanda da bu sergide yine hem bu kampanyada birikmiş yıllar içerisinde şiir ve şarkı söyleyerek dayanışma mesajlarını hem de yeni mesajları bir araya getiriyor olacak. Dolayısıyla tüm dinleyiciler, davetliler bu etkinliğe katılarak veya sonrasında özellikle İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin yayınlarını, web sitesini takip ederek siz de şiir okuyabilirsiniz, şarkı okuyabilirsiniz. Afganistan'daki kadınlarla dayanışmanızı bu şekilde ifade edebilirsiniz. So, we have run out of time. I hope that we will get together again, dear Mona and Zübeyde, in the coming months to talk about other amazing projects and campaigns that you're running as Femina, creating meaningful forms of solidarity in a large region and bringing together the voices and struggles of women. I'm always so inspired when I listen to you and when I participate in your events. So, as we would say in Turkish, power to your hearts, health to your hearts. And we look forward to everyone joining us for the poetry reading on August 10th. So, thank you so much for joining us at the program today.
1: Thank you for having us, Ayşegül.
2: Thank you, Ayşegül.
0: Thank you. Mona, would you like to introduce the song that you have chosen? I think it's a great song to end this conversation with.
2: Sure, absolutely. It's called Saner Jao Yoman, and it's by the iconic Lebanese singer Fairuz, who you may have heard of. And it means one day we will return. And it was a song meant for Palestine. But I think it still stands today as, you know, a song that symbolizes, of course, the right of return, but it is also a song about hope. So, yes, I hope our listeners enjoy it.
0: Absolutely. Yeah, what a beautiful song and what a great message to end this conversation with. We shall return. Feruz'dan bir parçayla kapatacağız programı. Femina'dan Mona Zeynettin ve Zübeyde Akbar'la yaptığımız bu programı. Feruz'un Geri Döneceğiz isimli parçası bu. Aslında Filistin'le bağlantılı bir parça. Feruz'un kendisi biliyorsunuz Lübnanlı bir sanatçı. Eminim izleyicilerimizin çok iyi bildiği bir sanatçı. Filistin için yazılmış bir parça diyor Mona. Ama hepimiz için çok güzel bir umut mesajı veriyor. Bir gün döneceğiz mesajıyla bitirelim bu umut mesajıyla. 10 Ağustos'taki Afgan kadınlarıyla dayanışma etkinliğine şiirlerinizle, varlığınızla hepinizi bekliyoruz.

Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Türkan Özyurt ve Mehmet Haluk Özyurt'a teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo. What?

fazer uma na cola comigo no violão?

0: The rhythm, start to move.
1: Pedro.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.

頼むよ。

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Firdevs Gürer'e teşekkür ederiz.
2: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: 7 Ağustos 2026, tarih o kadar hızlı geçiyor ki takvime bakarak söylüyorum tarihi de. Konu Olcay Özgül. Ben Ayşegül Tezeren her zamanki gibi. Önce sağlık programı başlıyor. Konuğum heyecan verici. Yaz ayları dediğimizde daha böyle sahil yerleri akla gelir. Güney akla gelir. Konuğum da tam bu bölgeden, Bodrum'dan, Bodrum Kent Kütüphanesi'nden. Bugünkü programımızda zeytin ağaçları iyileştirir diyeceğiz, doğa iyileştirir diyeceğiz, denizin tuzlu kokusu iyileştirir diyeceğiz, kitapları iyileştirir diyeceğiz. Bundan dolayı önce sağlıkta Bodrum Kent Kütüphanesi niye konuk diye şaşırmayın. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün de tanımında sağlık sadece fiziksel iyilik hali değil, aynı zamanda sosyal ve ruhsal iyilik hali olarak da tanımlanıyor. İşte biz bu sefer biraz daha farklı iyilik hallerini Olcay Hanım'la tartışıyor olacağız. Hoş geldiniz Olcay Hanım.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Siz de aslında biraz iyilik halinin bu tarafından tutuyorsunuz diye biliyorum.
1: Evet.
0: Edebiyat dünyası Olcay Hanım'ı çok iyi tanıyor. Okullardaki edebiyatçılarla, farklı edebiyatçılarla öğrencileri, gençleri buluşturan bir kişi Olcay Hanım. Bu yapısını da biliyoruz. Ben şöyle hızlıca soru sormak istiyorum.
1: Tabii.
0: Herkes yatırımla uğraşırken, emlakla uğraşırken, başka şeylerle uğraşırken sizi kitapların dünyasına, kitaplarla ve yazarlarla ve okurlarla buluşturma dünyasına hangi rüzgar attı diyeyim. Böyle başlayayım isterseniz.
1: Çok sağ olun. Elbette ki edebiyat ve sanat sevgisi çok uzun yıllardır tam da dediğimiz gibi gerçekten edebiyat, sanat müthiş iyileştiriyor. Ve ilişkiler açısından da çok güzel bir buluşturan bir nokta. Dediğiniz gibi Bodrum'da çok farklı konular ön planda ama Bodrum'da İnanılmaz değerli yazarlar ve sanatçılar yaşamakta. Kimisi belirli zamanlarda geliyor ama yaz kış kalan da çok, özellikle Covid'den sonra bu sayı arttı. Zamanla hepsiyle, yani çoğuyla tanıştık ve tanıştıkça bu yazarları, sanatçıları herkesle tanıştırma isteği doğdu. Birleştirme, çeşitli etkinliklerde bir araya getirme. Bu şekilde yolculuğumuz başladı. Bodrum Kent Kütüphanesi, şunu en başta söylemem lazım. Bu isim çok değerli isimler tarafından ilk kez dile getirilmiş. Bunlardan bir iki tanesini söylemem gerekir. Yine Bodrum'da yaşayan değerli yazar ve araştırmacı, kütüphaneci Sönmez Taner ve araştırmacı, arkeolog Canan Küçükeren. Kendileri gibi yaklaşık bir 15 değerli isim ilk kez 2019 yılında Bodrum'da bir kütüphanemiz olsa, adı da Bodrum Kent Kütüphanesi olsa diye hayal etmişler.
0: Bodrum'da çok fazla yazarın, edebiyatçının ve sanatçının yaşadığını söylediniz. Aslında Bodrum böyle bir eğlenceyle anılan bir yer gibi ama aslında kültürle de anılması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Biraz hani Bodrum'un da tarihinden alıp gelmek istiyorum. Hani Karnas Balıkçısı aslında bir edebiyatla kurulmuş bir kent olduğunu düşünüyorum Bodrum'un. Önce kurgulamış, ardından kurmuş. Yani hani Karnas bir disco değil aslında. Ondan bahsetmek istiyorum. Bizim dinleyenlerimiz zaten eminim Bodrum'un eski halini, yeni halini bilenlerdir. Bana hep Bodrum bu
1: Evet.
0: açıdan da biraz kurgusal geliyor. Bir yazarın kafasında oluşmuş Bodrum, ondan sonra Bodrum olmuş. Burada tabii kültürel faaliyetlerde çok önemli. Bodrum'da çok yaşayan sanatçı var, edebiyatçı var dedik. Şimdiye kadar hangi buluşmaları yaptınız? Biraz daha hani fikirden somuta gelirsek, siz bu buluşmaların kilit noktalarından birisiniz Olcay Hanım. Biraz bize o buluşmaları anlatabilir misiniz?
1: Tabii. Öncelikle bu altını çizdiğiniz noktaya ben de çok katılıyorum. Halikarnas, Bodrum. Elbette ki eğlence de var burada ve olmalı da. O da hayatımızda gerekli bir şey. Fakat Bodrum'un, Halikarnas'ın, Karya uygarlığının derinliği daha çok konuşulmalı ve konuşulması için de çok burada altyapı var. Bodrum Kent Kütüphanesi olarak biz özellikle son 3 yıldır gerek Bodrum'da yaşayan gerek kısa veya uzun aralıklarla Bodrum'a gelen yazarlarla, sanatçılarla hemen iletişime geçmeye çalışıyoruz. Daha önceleri Instagram'da paylaştığımız söyleşilerimiz oluyordu. Bu şekilde 40 farklı sanatçı ve yazarla söyleşi yaptık. Bunları dinleyiciler Instagram hesaplarımızda görebilirler geriye dönük. Son hemen hemen 2 yıldır ise YouTube kanallarımızı da kurduk. Bodrum Kent Kütüphanesi'nin YouTube kanalı var. Ve o zamandan beridir de söyleşilerimizi YouTube'a koyup orada paylaşıyoruz. Örneğin Nazlı Eray'la birden fazla hatta söyleşi yaptık. Burada yaşayan Sona Ertekin kendisiyle bir söyleşi yapmıştı. Mine Söğüt'le değerli eleştirmen Şule Tüzül bir söyleşi yaptım. Yine Bodrum'un antik tarihini, arkeoloji ve antropolojik açıdan tarihini çok iyi bilen ve paylaşan antropolog ve arkeolog Timuçin Binder, çocukluğu burada geçmiş, bir süre üniversite için yurt dışına gitmiş, tekrar burada. Onunla bir söyleşi yaptık. Bu söyleşiyi de avukat yazar Aşkın Karaduman yaptı. Şimdilik aklıma gelenler bunlar.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bu söyleşilerde hani gelen soruları falan düşününce böyle birkaç anekdot neler yaşandı, nasıl söyleşiler yapıldı. Bir de insanların aklında hani bir tatil ve boş zaman algısı oluşturduğu için Bodrum. Acaba bu söyleşiler sıkıcı mı olur, nasıl olur diye bir hani böyle bir
1: Aa.
0: oluşuyor. Biraz daha hani bu
1: Aa,
0: söyleşilerden bahsetme şansımız olur mu acaba?
1: tabii evet de. Yani şimdi Nazlı Eray'ı dinlerseniz onunla onu dinlemek müthiştir. Çok renkli, çok sürprizli, çok sıcak, sempatik ve şaşırtıcı bir yazar. Sık sık da burada okurlarıyla çeşitli vesilelerle buluşuyor. Biz onun bir önceki, son kitabı değil de bir önceki Hayatımın Müsveddesi adlı kitabı için söyleşi yapmıştık. Bodrum Mimarlık Kütüphanesi'nde. Şule Tüzül'ün Mine Söğüt'le yaptığı söyleşi de çok güzeldi. Şule Tüzül gerçekten çok iyi bir soru soran moderatör. Bu söyleşiyi de Erkan Oğur Müzik Okulu'nda yapmıştık. Bu tarz böyle özel yerleri de seçiyoruz söyleşilerimiz için. Yine Aşkın Karaduman'ın arkeolog, antropolog Timuçin Binder ile yaptığı söyleşide de Timuçin Bey Bodrum'un, Karya'nın tarihiyle ilgili çok güzel bilgiler verdi. Ve kenti aynı zamanda bir ekoloji, nasıl diyeyim, savaşçısı. Latmos Platformu isminde bir grubu var. Bodrum'un da ekolojisi, habitatı için çok değerli çalışmalar yapıyor. Evet,
0: Evet,
1: şimdilik bu kadar.
0: edebiyat dedik, ekoloji de dememiz gerekiyor. Buradaki oluşumlar da aslında hem sanat ve kültürü etkiliyor. Mesela Latmos platformundan bahsettiniz. Bu türlü ekolojik platformlar da Bodrum'da çok sayıda oluyor diye biliyorum, değil mi olacak?
1: Evet. Bu açıdan hani dinleyiciler de yaşıyorlar. Son yıllarda özellikle iklim krizi çok ciddi bir konu oldu. Bodrum'da bu krizden tabii etkileniyor. Bizim hem Bodrum Kent Kütüphanesi olarak amacımız hem de Timuçin Bey'in ayrı bir önem verdiği konu habitat, ekoloji daha farkında yapmak ve birlikte mücadele etmek. İlgilenen kişiler Timuçin Bey'in Kayık 1934 diye bir web sayfası var. Oradan bilgilere ulaşabilirler. Eğer vaktimiz olursa ben ayrıca Zeytin Taneleri Kütüphanesi ve Halikarnaslı Çocuklar projelerimizden de söz etmek
0: Evet,
1: isterim çok kısa.
0: vaktimiz var, daha yarım saatimiz var, gayet
1: Çok iyi.
0: rahat bahsedeceğiz tümünden. Ve bugünkü şarkıları Andrei seçti. Andrei'nin seçimiyle ilk parçamıza geçmek istiyorum. Ondan sonra yavaş yavaş her şeyi konuşacağız. Yarım saatte bol bol konuşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Çok iyi.

0: Evet, önce sağlık devam ediyor. 7 Ağustos 2026 önce sağlık sürüyor. Konuğum Olcay Özgür. Çok sorun var Olcay'a. Onun da anlatmak istedikleri var. Biraz daha bu konuya devam edip ardından farklı konulara da geçeceğim. Onun da edebi toplantılar için kütüphane özgü mekanlar var mı? Veya sanatsal toplantılarda diyebiliriz. Bunu bir sormak istedim Bodrum özelinde.
1: Evet, var. Yeterli kadar olmasa da çok güzel edebiyat buluşmalarının yapılacağı yerler var. En başında uzun yıllardır var olan Gümüşlük Vakfı Akademisi, özellikle yaz aylarında çok güzel buluşmalar oluyor. Edebiyat, sinema, tiyatro, Zayı Kütüphane var. Ortakent'te İnspire Kültür Sanat Merkezi var. Küçük küçük başka yerler de var. Örneğin bir kez de Bodrum Kanguru Sanat Merkezi açıldı. Yazar Aydın Şimşek tarafından. Hatta bir hafta 10 gün kadar önce değerli yazar burada yaşayan Akif Kurtuluş'un bir söyleşisi vardı. Onu dinledik. Yazarlar, misafir yazarlar da vardı. Hakan İşcan, Figen Şakacı ve siz Ayşegül Hanım. Evet. Gittikçe çoğalıyor edebiyat buluşmalarının yapılabileceği yerler. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Ama tabii daha fazla olmasını da gerekli olduğunu düşünüyoruz.
0: Bir daha sormak istiyorum. Yani yazarlar var, sanatçılar var Bodrum'da. Acaba bunların bir arada tutulduğu, bu network'ün bir arada tutulduğu bir database falan var mıdır? Bence hani Bodrum'un eksiklerinden biri de bu diye düşünüyorum. Yani böyle bir database yok ama muhakkak olması gerekiyor gibi geliyor bana.
1: Evet, çok haklısınız. Şu an böyle bir çalışma yok bildiğim kadarıyla. Çok yıllar önce yine bir yazar var, İnci Gürbüz-Etik. Hem yetişkinlere hem çocuklara yönelik kitaplar yazıyor. Kendisi böyle bir bilgi topladıklarını söylemişti ama onu uzun yıllardır güncellememişler. Dernekleri, burada Bodrum Belediyesi dernekleri bir çatı altında toplamaya çalışıyor. Öyle bir çalışmalar olduğunu biliyorum. Hatta bu konuda da epey ilerlediklerini biliyorum. Ama edebiyatçıları, yazarları, sanatçıların böyle isimleri kim nerede gibi böyle bir çalışma yok. Ama biz Bodrum Kent Kütüphanesi olarak verilerimizi çok güzel güncelliyoruz. Örneğin birazdan herhalde bahsedeceğiz. Bodrum'da yaşayan çocuk kitabı, çocuk edebiyatı yazarları var. Onlarla da çok yakın ilişki içindeyiz. Onlardan oluşan mesela bir WhatsApp grubu oluşturmuştuk. 25 kişi var ve çok organize çalışıyoruz. Birlikte etkinlik yapmak üzere. Çok kısa bir süre önce örneğin Bodrum Deniz Müzesi, Bodrum Kalesi Müdürlüğü ile görüşmeler yaptık ve başka çeşitli kurumlarla da. Bu şekilde böyle işbirliği ve dayanışma içinde ilerlemeye çalışıyoruz.
0: Hemen o konu açılmışken sorularımı da sorayım o konuyla ilgili. Halikarnas'ta çocuklar oluşumu. Biraz bana bu oluşumla ilgili neler var, hedefler neler, şu anda neler yapıyorsunuz, ne kadar süredir var, böyle bir detaylı
1: Evet.
0: anlatman mümkün mü olacak?
1: Tabii. Halikarnas çocuklarda aynı Bodrum Kent Kütüphanesi gibi 2019 yılında doğdu diyebiliriz. Aslında biraz daha önce doğmuş olabilir. Çünkü bu ismin de aslında bir sahibi, bir isim annesi var. Yine Bodrum'da yaşayan ressam yazar Setenay Özbek. Setenay Hanım birkaç yıl önce Yalıkavak'taki atölyesinde Geliş Köyü'nde her pazar çocuklarla bir araya gelip onlarla resim ve sanat çalışmaları yapıyor. 2 sene yaklaşık. Covid'den yine önce bu. Ve bu atölyesinin adı Halikarnaslı Çocuklar. Tabii 2019'da bizim Sönmez Fener'le nasıl yolumuz kesiştiyse Bodrum Kent Kütüphanesi için elbette ki hani Kitap olunca hemen sanat da işin içine giriyor. Senay Özbek'le de yolumuz kesişti. Onun çocuklarla çalışmalar yaptığını, bir çocuk kitabı, hatta hem senarist hem yönetmen Turgut Yasalar iletmişti ve Setenay Hanım'la o tarihten beri görüşüyoruz. Bu ismi bizlere teslim etti. Bodrum Kent Kütüphanesi ile birlikte büyüsün diye. Ve biz şimdi çok mutluyuz çünkü bu sene 2026'da Halikarnaslı Çocuklar grubu olarak çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. O da 3 Mayıs'ta Kızıl Ağaç'ta yaptığımız Halikarnaslı Çocuklar birinci sanat şenliği. Tüm gün sürdü Kızıl Ağaç'ta. O gün hava çok soğuk olmasına rağmen ve tedbirli davranıp hani ilk kez yapıyoruz. Tedbirli davranalım, çok da fazla duyurmayalım dememize rağmen 500 kişi, minimum 500 kişi katıldı. Çok farklı okullardan sahne ve sahne alan gruplar, çocuklardan, gençlerden gruplar sahne aldı. Bir sahne kuruldu ve yaklaşık 8-9 sanatçı, resim, seramik, heykel gibi farklı alanlarda sanatçılar çocuklarla çalışmalar yaptı. Bunların hepsi ücretsiz oldu. Buradaki destekçilerimiz, sponsorlarımız sayesinde Milas Mumcular gibi farklı ilçelerden, köylerden çocuklar katıldı. Öğretmenleriyle böyle otobüslerle gelerek ve küçük bir kitap buluşması da oldu. Yine Bodrum'da yaşayan üç ayrı yazar katıldı. Ayrıca şenliğimize özel olarak İstanbul'dan yazar Meltem Ulu geldi. Meltem Ulu çok değerli araştırmalar yapan bir yazar, özellikle Bodrum için. Bir sene kadar önce Halikarnas balıkçısı ile ilgili Filos belgeselini yapmışlardı. Bir de Ankara'dan özel olarak bir yazar geldi, Ömer Ünal. Ömer Ünal da şu açıdan Bodrum için önemli. Bodrum Deniz Müzesi yayınlarının ilk çocuk kitabını Ömer Ünal yazdı. Yani Ömer Ünal'ın yazdığı kitap. Muhteşem bir organizasyon oldu sanat şenliğimiz. Yapay zekadan teyit ettik. Bodrum'un bu kapsamlarını, bu kadar geniş, bu kadar büyük tek çocuk sanat şenliği. Hedefimiz bunu ulusal ve sonra uluslararası yapmak. Hani önümüzdeki 5 sene sonraki şenliğimizde öncelikle komşu ülkelerin ülkelerden en az bir çocuk veya genç sanat grubunun da şenliğimizde olmasını hayal ediyoruz, hedefliyoruz.
0: Evet, bir
1: Buyurun.
0: şey sormak istiyorum Halikarnas'ta çocuklarla ilgili. Belli eserler okunuyordur veya belli atölyeler yapılıyordur diye düşünüyorum çocuklarla. Özellikle edebiyat eseri seçerken, çünkü her çocuk kitabı çocuk kitabı değil bence.
1: Evet,
0: Herhalde
1: doğru.
0: çocuklarla hani seçerken, çocuklar için kitap seçerken hani edebiyatın bir tarafı estetik ama bir tarafı da etik boyutu da var. Burada nasıl bir çerçeve kuruyorsunuz? Hani evrensel değerler var. O evrensel
1: Evet.
0: değerlere aykırılık teşkil etmemesi gerekiyor. Burada hani özellikle çerçevemiz nasıl eserler okuyor çocuklar? Ve neyse, bunu sorayım. Ondan sonra başka sorum da var.
1: Evet. Biz Bodrum Kent Kütüphanesi veya Halikarnaslı Çocuklar veya Zeytin Taneleri Kütüphanesi olarak, özellikle ama çocuk edebiyatı deyince Zeytin Taneleri Kütüphanesi grubu olarak devreye giriyoruz. Naçizane tavsiye ettiğimiz, önerdiğimiz kitaplar tabii ki bu dediğiniz unsurları dikkate alan yayın evleri ve yazarlar tarafından yazılmış kitaplar oluyor. Ki bu konuda da ben Türkiye'deki yayın evleri ve yazarların çok dikkatli ve çok iyi bir noktada olduklarını da düşünüyorum. Ben bir de bireysel olarak da çocuk edebiyatı pedagojisi, çocuk edebiyatı psikolojisi eğitimi alma hedefim de var. Çünkü bu çok önemli bir nokta, dediğiniz gibi.
0: Evet, benim bir de buna yine paralel sorum şu olacak. Çocuklar son dönemde ekran süreleri çok artmış durumda. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde 18 yaş altı ekranın yasaklanması gibi gündemler de var, ama çocukların da ilgisi cep telefonlarındaki, bilgisayarlardaki, iPad'lerdeki ekranlar. Burada çocukların son dönemde ilgi ve dikkatlerinde bir azalma var mı? Veya siz ilgi ve dikkati bu ekrandan kitaba çekmek için neler yapıyorsunuz?
1: Şimdi mesleki olarak bu konuda yani bir uzman değilim. Çok net veya çok illa da şu şekilde bir şey diyemem. Yani ben Almanca öğretmeniyim ve kütüphaneciyim. Fakat tabii ki uzun yıllardır kütüphaneci olarak çalıştığım için gözlemlerim var ve bu konuda da ayrıca ilgimi çektiği için yazılar, makaleler de okuyorum. Bence birinci nokta, evet, çocukların, gençlerin kitap okuma konusunda ayırdıkları bir gün boyunca veya zaman içinde ayırdıkları vakit azalıyor. Kendi çalıştığım kütüphanede de bunu gözlemliyordum. Bence en önemli nokta kesinlikle çocukların, gençlerin yetişkinleri elinde kitapla görmesi lazım. Yani bir
0: Değil mi?
1: ebeveyn çocuğuna, çocuğuna veya işte genç birine niye kitap okumuyorsun derken, onun bütün günü telefonda, televizyonda veya başka türlü, yani elinde kitap görmezse olmaz. Kesinlikle olmaz. Elinizde kitap olması lazım bir yetişkin olarak. Gün içinde ya bu çocuğun bunu görmesi lazım. Bu çok çok önemli bir nokta benim gözlemim boyu. Evet.
0: Belki evde muhakkak kütüphane olması lazım, değil mi? Yani buralar eminim hani önemli konulardandır. Evde kütüphane yoksa
1: Çok çok doğru
0: zaten
1: söylediniz.
0: hani diğerleri
1: Yani
0: nasıl olacak?
1: evet. Şimdi çocuk veya genç etrafta kitap görmeli. Sadece evde değil, dışarıda. Bakın çocuklar dışarıda vakit geçiriyor. Biz kaç kişinin elinde kitap görüyoruz? Oysa ki 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda böyle değildi. Ben İstanbul'da geçirmiştim üniversite ve bir süre iş hayatını. Vapurda kitap okunurdu, otobüste kitap okunurdu. Birini beklerken kitap okunurdu, gazete okunurdu, dergi okunurdu. Kafede otururken yani daha çok elimizde kitap vardı. Mesela bir ebeveyn, bir anne babanın çalışma masasının arkasında, önünde, sağında, solunda, hani her yer kitap olmalı bence. Yani çocuk ne kadar görürse hem kitabı fiziksel olarak hem de bir yetişkini kitap okurken, kitap üzerine tartışırken, kitap üzerine sohbet ederken, bunlar da azaldı bence mesela. Bu, kendimi de öz eleştiriyorum. Hani biz ne kadar kitap üzerine artık sohbet ediyoruz. Çok güzel. Mesela şunu ben çok az duyuyorum. Kendimden de az duyuyorum. Bir yetişkinin başka bir yetişkine bir kitap okudum. İnanamazsın ne kadar güzeldi. Bu cümleyi gittikçe daha az duyuyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Bunlar daha çoktu 80'lerde, 90'larda. Tabii o zamanlar yapay zeka vesaire yoktu ama yine de hayatımıza fiziksel olarak da her türlü kitabı, edebiyatı, sanatı daha fazla hayatımıza yerleştirirsek, o zaman çocuklar ve gençler de görecek bunu.
0: Değil mi? Artık yani kitaplardan değil, daha çok influencerlardan söz ediyoruz. Çok farklı bir çağa denk gelmiş insanlarız diye
1: Evet.
0: düşünüyorum. Siz şimdi ben görüyorum bir zeytin ağacının altındasınız. Çoğu insan doğada kitap okumak yerine evinde Reels kaydırıyor. Bilmiyorum tabii bu duygu bizi nereye götürecek? Siz aslında komüniteler oluşturuyorsunuz. Edebiyat ve sanat hemhal komüniteler oluşturuyorsunuz. Son döneminde iletişimde en çok belki tartışılan konusu komünite oluşturmak. Siz bu komüniteleri oluşturuyorsunuz, ama bir yandan da bazı kişilerin en yakın arkadaşları yapay zeka oluyor. Aslında Çağın gidişine, çağın dayattığı yere ayrı bir ray kuruyorsunuz siz. Biraz çağı yolundan çıkarıyorsunuz ama hep zaten hoşluklar yapanlar da çağı yolundan çıkaranlar olur. Şimdi ikinci parçamıza geçmek istiyorum. Yine Andrei'nin seçtiği bir parça. Çok teşekkürler. Andrei'nin seçimlerini dinliyoruz bugün. Parçamıza geçebiliriz. Ondan sonra yine sohbet edeceğimiz çok konu var.

0: Sağlık devam ediyor. Günlerden 7 Ağustos 2026. Ben Ayşegül Tezeren. Konuğum Olcay Özgül. Kitapları konuşuyoruz, çocukları konuşuyoruz, zeytin ağaçlarını konuşuyoruz. Zeytin ağaçlarını konuşuyoruz dedik. Bilmiyorum halikarnası çocuklarla ilgili Olcay söyleyeceğim başka bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey var mı? Öncelikle onu sorayım.
1: Halikarnası çocuklar olarak sadece bu bahsettiğim sanat şenliğini yapmıyoruz, yapmayacağız. Sadece yani sadece bir kez bir organizasyonumuz olmayacak. Bütün seneye yayılan sanatçıları çocuklar ve gençlerle birleştirmek üzere etkinliklerimiz devam edecek.
0: Evet, bir oluşum daha var aslında. O oluşumda Zeytin Taneleri Kütüphanesi. Sen bir
1: Evet.
0: kütüphanecisin. Zeytin Taneleri Kütüphanesi nedir? Bu ismi çok tatlı öncelikle. Biraz bunu da bize anlatabilir misin?
1: Evet. Zeytin Taneleri Kütüphanesi ismi naçizane benim bulduğum bir isim. Yine 2018'di sanırım. Bodrum'da Zayı Kütüphane açıldı. Şu anda zaten oradayım. Ve o kadar mutlu olduk ki biz Bodrum'daki kitap severler. Çünkü çok ihtiyacımız vardı. Zayı bildiğim kadarıyla eski Yunanca'da zeytin demekmiş. Ve zeytin tabii Bodrum için çok önemli. Mitolojide de çok önemli. İlk aşk, ilk acı diyebiliyorum. Ama zeytin tanesi ne biz? Çocuklarla özdeşleştirdik. Yani her çocuk bizim için bir zeytin tanesi. Her çocuk bir zeytin tanesi kadar kıymetli, farklı ve bir tohum gibi, bir zeytin tanesi gibi her çocuk. O büyüyecek, filiz olacak, ağaç olacak. Kendi ikliminde, ortamında onun en sağlıklı şekilde büyümesi için tabii kitaplarla ve sanatla bir araya gelmesi lazım. 2019'da biz hemen bu Zeytin Taneleri Kütüphanesi'ni oluşturduktan sonra öncelikle isim olarak o zamanın belediye başkanı Ahmet Aras'la görüşmüştük. Sağ olsun çok iyi dinlemişti bizi ve hemen yakın zamanda belediyenin Umurça Parkı içinde bir kütüphane açıldığında orayı biz çocuk tarafını oluşturmuştuk. Fakat sonra biraz Bodrum talihsizlikler yaşadı. Yangın, Covid, deprem, mesela 6 Şubat depreminden sonra buraya Hatay, Malatya ve Antep'ten aileler gelmişti. 2 ay kadar otellerde kaldılar. Biz onlarla hem Halikarnas çocuklar hem Zeytin Taneleri Kütüphanesi olarak burada yaşayan sanatçı ve yazarlarla o ailelerin çocuklarıyla çok güzel çalışmalar yapmıştık. Evet, Zeytin Taneleri Kütüphanesi daha çok çocuklar ve gençlere yönelik anne babalara, eğitimcilere, öğretmenlere yönelik bir kütüphane projesi. Özellikle Bodrum'da yaşayan çocuk kitabı, çocuk edebiyatı yazarlarıyla çok güzel ilişki içindeyiz. Birlikte etkinlikler yapıyoruz. O açıdan da çok heyecanlıyız. Her üç projemizin şu an fiziki bir yeri yok. Bodrum'da çeşitli yerleri, mekanları kullanıyoruz. Resmi veya özel kurumları. Ama kendi yerimizde olacak. Daha sonra da bir sonraki sorunuz veya daha sonra da ondan da bahsetmek isterim.
0: Yo, şimdi istediğin gibi bahsedebilirsin tabii ki.
1: Evet, bu iki kütüphane ve bir sanat projemiz var. Şu an için bir yerimiz yok fakat birkaç sene içinde umuyoruz hani 2 seneyi geçmeyecek. Kızılağaç'ta bu isimlerde iki kütüphane ve bir sanat atölyesi açacağız. Kızılağaç'ta olacak olmasının nedeni bu projeler için orada çok değerli iki arsasını bağışlamış bir sanatsever var. O nedenle biz şu an geçici olarak Kızılağaç'ta etkinliklerimizi yapıyoruz. Bodrum'un her yerinde yapıyoruz. Biraz önce dediğim gibi daha önümüzdeki günlerde Bodrum Deniz Müzesi'nde yapacağız. Daha sonra Bodrum Kalesi'nde yapmayı planlıyoruz. Ama esas olarak biz Kızılağaç'a yoğunlaşmak istiyoruz. Çünkü kendi yerimiz de orada olacak. Bodrum Kent Kütüphanesi olarak hatta Temmuz ayı içinde başladık da Kızılağaç'ta Selahattin Pınar Çiftliği içinde etkinliklerimiz oluyor, olacak. Biraz önce ismini belirttiğim Timuçin Binder, Temmuz'da Selahattin Pınar çiftliğinde ağaçların altında, gökyüzünün altında antik çağ Ege'sinin gökyüzü mitlerini anlattı. Harika geçti. O kadar ilgi vardı ki en geç Ekim'de ikincisine devamını yapmayı planlıyoruz. Dediğim gibi Bodrum Kent Kütüphanesi'nin kendi yeri olana kadar kullanacağı mekan Selahattin Pınar Çiftliği. Bir diğer adı Stella Kulüp. Zeytin Taneleri Kütüphanesi ve Halikarnası Çocuklar olarak da yine Kızılağaç'ta farklı mekanları ve Bodrum'da farklı mekanları kullanacağız. Bir de dernek olma hedefimiz, çalışmalarımız başladı. O konuya da geçeyim
0: Tabii ki, tabii
1: de.
0: ki, tabii ki, tabii
1: Tamam.
0: ki.
1: Evet, bu isimlerin Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan hepsinin isim hakları alınmış durumda 2 senedir. Instagram'da doğrulanmış hesaplar, yine YouTube'da da zaten Türk Patent Marka Kurumu'ndan isim hakkı alınca herhangi bir sosyal medyada bu isimleri bizden başkası kullanamıyor. Halikarnaslı Çocuklar Sanat Şenliği de aynı şekilde. Tabii bu şenliği yaparken onu da belirteyim, sonra dernek konusuna gireyim. Ben Kızılağaç'ta da biz küçük bir grup oluşturduk. Kızılağaç Sanat ve Ekoloji Grubu diye. Birlikte yaptık aslında bu Halikarnaslı Çocuklar Sanat Şenliği'ni ve çalışmalarımıza onlarla da birlikte devam edeceğiz. Bu gerek bu sanat şenliği gerek diğer etkinliklerimizin için tabii maddi yardıma ihtiyacımız oluyor. Sağ olsun destekçilerimiz bu sanat şenliği için bize çok güzel destekler verdiler. Ama biz yurt dışından da veya Türkiye'nin farklı değerli kurumlarından da destek almak istediğimiz için dernek olma çalışmasına başladık. Önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde dernek olmak için gerekli prosedürleri tamamlayacağız ve o zaman uluslararası olma, ulusal ve uluslararası olma hedefimize inşallah daha hızlı ilerleyeceğiz ki çocukları, gençleri, herkesi hep beraber sanat ve edebiyat etrafında buluşmak için.
0: Yerel yönetimlerden bir destek oluyor mu bu derneklere veya dernekleşme sürecindeki sizin oluşumlarınıza?
1: Aslında biz daha çok talep etsek olabilir. Fakat yerel yönetimlerin çok yoğun olduklarını, pek çok ciddi sorunlarla uğraştıklarını biliyoruz. Yine de dediğim gibi mesela Bodrum Deniz Müzesi çok yardımsever, çok işbirliğine çok açık. Buradan Selen Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Önceki hafta Bodrum Kalesi Müdürlüğü ile görüştük. Orada çocuklara yönelik bilhassa antik değerlerimize yönelik etkinlikler yapıldığını öğrendik. Biz de onlara katılacağız inşallah. Bodrum'da gerek resmi gerek özel kurumlarla çok ilişki içindeyiz. Bodrum Sanayici İş Adamları Derneği var, Bodrum Ticaret Odası. Oldukça çok kurumla bağlantı içindeyiz.
0: Evet, teşekkürler. Bugün çok güzel şarkılar dinliyoruz
1: Evet.
0: Andrei'den. Yine bir ara verelim Andrei'den bir parça daha isteyelim. Bugün gerçekten slow chill tarzında istemiştim ama tam Zayı'ya uygun. Bizim programımıza da uydu. Bir şarkı arası daha verelim, ondan sonra son bölümümüze geçelim.

0: Evet, Andre'nin harika şarkıları ve Olcay Özgül'le programımız devam ediyor. 7 Ağustos 2026 önce sağlık programı. Olcay program su gibi akıp gitti. Çok
1: Şimdi.
0: şey konuştuk. Zeytin Taneleri Kütüphanesi'ni konuştuk. Halikarnaslı çocukları konuştuk. Bodrum Kent Kütüphanesi'ni konuştuk. Aslında birçok şeyi konuştuk. Acaba Bodrum eğlencenin yanı sıra bir kültür merkezi olabilir mi konuştuk. Bunları konuşurken biraz da ileri dönem projelerden bahsettik. Sen yazı bitirdiğimiz bu son dönemde kültürel bağlamda sen hangi etkinlikleri takip edeceksin? Senin kısa vadeli projelerin nedir? Ağustos'u Eylül'ü kapsayan diye böyle bir soruyla da bitirmek istiyorum programı.
1: Evet, bizim Bodrum Kent Kütüphanesi olarak yapacağımız etkinlikler mi yoksa Bodrum'daki diğer
0: Bodrum Kent Kütüphanesi olarak olabilir veya hani sen nelere katılacaksın? Bodrumlu olanları, Bodrum'a gidecekleri, hani kültüre de gün ve zaman ayırdıklarında neler önerirsin ve senin kapsamında neler olacak?
1: Evet, öncelikle şu günlerde devam eden 15 Ağustos'a kadar devam edecek Turgut Reis'te Bodrum Kitap Günleri var. Pazar akşamı Nazlı Aray'ın imza etkinliği var orada. Ve cumartesi akşamı Dibeklihan Kültür Sanat Köyü'nde
0: Evet.
1: 4 ayrı sergi, sanat sergisi birden açılıyor. Kaçırmamalarını öneririm. Yine İnspira Kültür Sanat'ta hafta sonu çok güzel etkinlikler var ve Ağustos boyunca da yine çok güzel sanat ve edebiyat etkinlikleri olacak. Dün çok yeni Bodrum Marina Merkez'de Merkez Art Sanat ile Marina birlikte üç ayrı yine sanat

0: Sergisi açılışı oldu. Bir ay boyunca orası devam edecek. Bizim de güzel etkinliklerimiz var. Bunlardan en yakını Ağustos ayında değil, ha pardon, Ağustos ayı içinde Zeytin Taneleri Kütüphanesi olarak Bodrum Deniz Müzesi şu an geçici olarak Bodrum Çarşı içinde eskiden Bodrum Kaymakamlı olan binada çok eski güzel bir yapı, taş yapı. Onun bahçesinde ağaçların altında çok yeni bir kitabı çıkmış Meryem Yıldız'ın Bodrum Müzede Bir Gün kitabıyla çocuklarla bir etkinlik yapacak Ağustos ayı içinde. Ve yine Ağustos ayı içinde Bodrum'da çocuk edebiyatı yazan Sinem Ulugüler Yüz bir etkinlik yapacak. Biz de Zeytin Taneleri Kütüphanesi olarak organizasyonun içindeyiz. Bodrum Kent Kütüphanesi onu bir sonrakini söyleyeyim. Halikarnası Çocuklar olarak da Kızılağaç'ta yaşayan bir sanatçıyı Kızılağaç'ta çocuklarla bir sanat etkinliğinde buluşturacağız. Bütün bunları ne zaman olacak, nerede olacak, hangi saatte olacak Instagram hesaplarımızdan görebilir dinleyiciler. Zeytin Taneleri Kütüphanesi, Halikarnası Çocuklar. Bodrum Kent Kütüphanesi olarak da yazar, avukat Aşkın Karaduman ile bir söyleşimiz olacak. Mekanda İspera Kültür Sanat Merkezi olacak. Şu an kesinleşmemiş ama %90 8 Eylül'de İspera Kültür Sanat
1: Evet, İnspira'da da etkinlikler var. Böyle bir kısa
0: Evet.
1: kesinti oldu. Hemen İnspira'dan devam edebilirsin.
0: Inspira'da avukat yazar Aşkın Karaduman'ın ilk kitabıyla ilgili bir söyleşi yapacağız. 8 Eylül'de olacak büyük ihtimalle. Eylül sonu veya Ekim başında yine Kızılağaç'ta ilkini yaptığımız Antik Çağ Ege'sinin gökyüzü mitlerini Timuçin Binder tekrar devamını anlatacak daha doğrusu. Bu da muhtemelen Ekim başı Selahattin Pınar Çiftliği'nde olacak. Bir diğer adı Stella Kulüp. Ve Ekim'de de Halikarnas Balıkçısı Anma Haftası'nda da yine Stella Kulüp'te Selahattin Pınar Çiftliği'nde ağaçların altında çok değerli yazarımız Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaçlı ile ilgili bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Doğrudan hızlı ulaşmak isterse dinleyiciler, takipçilerimiz bütün Instagram hesaplarımızın profilinde kurumsal iletişim numaramız var. Oradan bize çok hızlı ulaşabilirler. Belki bize henüz ulaşamadığımız
1: Şey,
0: yazarlar ve
1: o
0: sanatçılar
1: Instagram
0: varsa.
1: hesaplarının bir adlarını şey bir kez daha tekrarlayabilir misin programınızın
0: Tabii.
1: sonunda Olcay?
0: Tabii. Bodrum Kent Kütüphanesi, Zeytin Taneleri Kütüphanesi ve Halikarnaslı Çocuklar. Bütün bu isimlerin hem Instagram hem YouTube kanalları var. WhatsApp kanalı da kurduk. WhatsApp kanalına dahil olmak isteyenler veya çok hızlı iletişime geçmek isteyenler, bu saydığım, belirttiğim isimlerin sosyal medya hesaplarında, Instagram profilinde telefon numaramız da mevcut. Oradan hızlıca ulaşabilirler bize.
1: Çok teşekkür ederiz. Olcay, tam
0: Sağ
1: böyle yaz gibi bir program oldu bizim programımız.
0: Çok
1: Öncelikle
0: sağ
1: sana
0: olun.
1: çok çok
0: Ben de çok
1: teşekkür
0: mutlu
1: ediyorum.
0: olduk.
1: Bodrum Kent Kütüphanesi'ni, Zeytin Taneleri Kütüphanesi'ni, Halikarnaslı Çocuklar grubunu bize tanıttığın için eminim Halikarnaslı çocukları Halikarnaslı yetişkinler kıskanacaktır diye düşünüyorum. Ve Andrea de harika şarkıları için gerçekten Meltem gibi geldi. İstanbul biraz sıcak Venem'de. Çok teşekkür ederiz. Ben de bugün Bodrum'a geçecektim. Bodrum bana önceden Olcay ile geldi. Olcay, çok teşekkür ederiz. Bizi dinleyenlere de çok çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Güzel hafta sonları diliyoruz. Sizin de
0: Herkese.
1: dilerim hafta sonunuz Bodrum gibi eğlenceli ve kültür dolu geçsin.
0: Hoşçakalın.
2: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Firdevs Gürer'e teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli güller göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Reklamlar.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
5: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Tonta Ak'a teşekkür ederiz.
0: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Merhabalar. Kopuk Bağlar'ın yeni programında beraberiz. Kopuk Bağlar her cuma saat 14'te sizlerle. Ben Hasan Ateş.
1: Ben Fatma Genç.
0: Bugün sevgili Fatma ile beraber yine ilginç bir nesneyi konuşacağız. Yoğurt konuşmaya karar verdik bugün. Belki bu yazın biraz böyle dondurmaydı, limondu. Sıcaklardan kaynaklanarak herhalde biraz serinleyen, biraz freşlik hissi veren şeyler, nesneler, ürünler, mallar, metalar konuşmak istiyoruz. Evet sevgili Fatma, hiç uzatmayayım. Nedir yoğurt?
1: Tabii ilginç bir nesne cümlesi aslında benim olmalıydı. Çünkü bütün nesneleri ilginç diyerek başlıyorum programı aslında. Tabii yoğurt gerçekten ilginç aslında bir yanıyla da. Çünkü süt maya ve zaman ile demlenen bir nesne. Ve içinde aslında gözle göremediğimiz milyonlarca canlıyı barındırıyor. Hayvanların evcilleştirmesinden aslında bugünün gıda sanayisine uzanan binlerce yıllık bir bilgiyi ifade ediyor. Aslında büyük bir emek tarihini de içeriyor bir yanıyla da. Şimdi bir kitap var, şeyin Yoğurdun Küresel Tarihi diye. Orada Bulgaristanlı bir kadının sözü var. Kadın iki ayrı köyde yaşayan iki büyük annenin tamamen aynı sütü ve aynı mayayı kullanarak yoğurt yapması halinde bile sonuçların farklı olacağını ifade ediyormuş. Çünkü yoğurdun tadının yalnızca tariften kaynaklanmadığını söylüyor. İşte toprağın, hayvanın, kabın, evin, havanın ve aile içinde aslında kuşaktan kuşağa aktarılan bilginin tadının da yoğurda karıştığını söylüyor. Dolayısıyla aslında yoğurt sadece sütten ibaret değil. Ve bir kaşık mayanın içerisinde aslında hayvanların evcilleştirilmesinden göç yollarına, köylere, şehirlere, kadınların ev içindeki görünmeyen emeğine, sokak satıcılarına, saray mutfaklarına, laboratuvarlara, fabrikalara, reklam kampanyalarına ve hatta plastik ambalajlara kadar da uzanıyor. Tabii şimdi sadece orada değil aslında. Binlerce yıl mayayı koruyan, sütü kaynatan, kabı saran ve ürünü süzen aslında kadınların bilgisini de bir yanıyla saklıyor. Ve aslında bu gelenek olarak ifade edilen bilgi aslında laboratuvarda tanımlanan bir süreçle birlikte bilim haline geliyor. Tabii şimdi yoğurt ne dersek yoğurt aslında sütün belirli bakteriler yardımıyla fermente edilmesi sonucunda ortaya çıkan canlı bir gıda. Şimdi canlı sözcüğü önemli çünkü burada canlılık bir mecazi anlamda değil. Geleneksel yöntemle aslında ve ya da canlı kültürü içerecek biçimde üretilmiş bir yoğurdun içinde gerçekten yaşayan mikroorganizmalar bulunuyor aslında. Ve sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan temel süreç de laktik asit fermantasyonu. Şimdi sütün içerisinde de doğal olarak bir şeker olan aslında laktoz bulunuyor ve yoğurt bakterileri bu laktozu tüketerek laktik asit üretiyorlar ve laktik asit miktarı arttıkça sütün asitliği yükseliyor ve böylelikle proteinlerin yapısı değişerek aslında bambaşka bir yapıya kazanıyor. İşte sıvı süt koyulaşıyor, kaşıkla yenilebilen bir kıvam kazanıyor ve kendine özgü ekşi tadıyla aslında bambaşka bir forma dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla aslında bu yoğurt dediğimiz şey bu kendi fermantasyon süreciyle bile aslında sütün başka bir form alması olarak ifade edebiliriz aslında. Aynı zamanda yoğurt sadece bir yiyecek değil bir saklama teknolojisi de. Çünkü elektriğin, buzdolabının ve soğuk hava depolarının bulunmadığı bir dünyada sütün ömrünü uzatma yollarından birisi aslında. Süzülüp tuzlandığında, kurutulduğunda ya da tahılla birleştiğinde aylarca saklanan bir ürün haline geliyor aslında. Şimdi dedik hani geleneksel bir bilgi de dedik bu kuşaktan kuşağa aktarılan ve o ilk açılışta söylediğim aslında Bulgaristanlı kadının farklı yoğurtlar ortaya çıkması aynı şekilde mayalansa bile aslında bu tam da doğa ile insan bilgisinin ortak ürünü olduğunu da ifade ediyor. Çünkü insan bakteriyi yaratmıyor. Bakterinin sadece çalışabileceği ortamı düzenliyor. Dolayısıyla aslında insan koşulları hazırlıyor ve mikroorganizmalar sütü dönüştürüyor. Bu da tam bir işbirliği aslında. Bu anlamıyla da önemli. İnsan ve doğa ilişkisinin önemli yönlerinden birisi bir yanıyla da.
0: Evet,
1: Bir şey.
0: yani bu söylediğin ilginç tabii. Yani bir ürünün, nesnenin belirli bir ısıyla, emekle, zamanla ve kendi içerisindeki farklılaşmasıyla yani bakterilerin oluşan yeni süreçte yeni bir şeye dönüşmesi vesaire. Ama bu söylediğin anlamıyla belki yoğurdun en geleneksel biçimi, ama tabii modern hayata geçtiğinizde bu biraz daha farklı. Yani endüstriyel yoğurda geçtiğimizde durum birazcık farklılaşıyor. Belki yine bir başlangıcı ham maddesi süt, ama
1: Evet.
0: artık başka bir şey, süreçleri konuşuyoruz. Başka bir farklılaşma var, teknik bilgi var, değil mi? Yani
1: Evet.
0: fabrikalar var vesaire vesaire.
1: Aslında tüm metalarda konuştuğumuz
0: Evet.
1: süreç yoğurt için de çok kritik aslında. Belki orada sütü de ileride konuştuğumuzda tekrar yoğurda da döneriz bu anlamda da. Tabii şimdi endüstriyelleşme sürecine geçmeden önce aslında yoğurt şimdi çok tartışmalı bir ürün biliyorsun. İşte hangi ulusa ait olduğu meselesi, işte Türklerin yoğurdu mu, Bulgarların yoğurdu mu, Yunanların yoğurdu mu diye. Aslında şimdi yoğurdu belli bir ulusa ait ya da değişmeden bugüne ulaşmış bir yiyecek olarak ele almak tam da aslında önceden söylediğim, az önce söylediğim sebeplerden dolayı biraz zor. Çünkü farklı coğrafyalarda farklı biçimler kazanan bir fermantasyon tekniği demek daha doğru aslında yoğurt için. Ve yoğurdun tarihi aslında hayvanların evcilleştirmesinin tarihini de ifade ediyor. Ve sütün hızla bozulduğu aslında sıcak coğrafyalarda geliştirilen saklama yöntemlerinin tarihini de ifade ediyor. Bir yanıyla da aslında göçebelik, işte yerleşiklik, köy ile şehir, saray ile mahalle arasındaki ilişkiyi de ifade ediyor. Ve mayayı aslında bir sonraki güne ve bir sonraki kuşağa taşıyan ev içi bilginin aktarımının tarihi de ifade ediyor. Tabii şifa anlatıları, tıp ve mikrobiyoloji tarihi de yoğurdu ifade ediyor. Ve göç eden insanların aslında yanlarına götürdükleri tatların ve canlı kültürlerin de tarihi bence. Burası da çok önemli aslında. Yoğurt deyip geçmemek lazım gerçekten. Tabii kadınların işte çoğunlukla ücretsiz, kayıtsız ve görünmeyen emeğinin tarihini de ifade ediyor. Aynı zamanda da işte tam da o senin söylediğin ve biraz belki programın sonunda da açacağımız eczane, laboratuvar, var, fabrika, reklam, plastik kap ve gıda sanayi ve sağlık pazarının tarihini de aslında yoğurt ifade ediyor. Şimdi bu uzun ilişkiyi başlarsak eğer şimdi sabah sağılan süt aslında öğle sıcağında kendiliğinden ekşimeye başladığı dönemler vardı ve göç yollarında yoğurt topları taşınırdı ve Osmanlı saraylarında da Paris eczanelerinde bakteri kültürleri satılırdı ve eskiden komşulardan alınan bir kaşık maya vardı. Şimdi şirketlerin aslında kurduğu bakteri kütüphaneleri var ve aslında bütün bu süreci düşünürken aslında yoğurdu kim yaptı, bilgisini kim taşıdı ve bu bilgiden kim kazanç sağladı sorusu tüm metalarda sorduğumuz gibi aslında burada da işlevli. Çünkü aslında yoğurdun hikayesi insanların sütü zamana karşı verdiği mücadeleyle başlıyor aslında. Şimdi süt hayvanların evcilleştirmesiyle aslında önemli bir besin kaynağı haline geliyor. Ama son derece dayanıksız bir ürün ve özellikle sıcak coğrafyalarda kolaylıkla ekşiyor ve onu uzak mesafelere taşımak ve aslında uzun süre saklamak da çok kolay değil. Üstelik Neolitik dönemlerde yaşayan yetişkinlerin önemli bir bölümü bile taze sütte bulunan laktozu sindirmelerini sağlayacak biyolojik özelliklere de sahip. Süt yani süt besleyici ama aslında her beden için tüketilebilir bir madde de değil o zamanlarda. İşte bu noktada mikroorganizmalar devreye giriyor. Şimdi evrimsel genetikçi Mark Thomas yakın doğuda sabah satılan dağıtılan sütün aslında sıcak havada öğleye kadar mayalanmaya başlayabileceğini söylüyor. Ve aslında ilk yoğurt üreticilerin laboratuvarı güneş, termometresi elleri ve inkübatörü ise sütün içinde bulunduğu kaplardı aslında. Sütün işte ilk başta aslında ekşimesi bir kaza gibi görünebilir ama aslında hangi kabın iyi sonuç verdiği, sütün ne kadar sıcak olması gerektiği ve ürünün ne kadarının süte katılacağı zamanla öğrenilen bir bilgi aslında. Ve aslında ilk mayalanma bu anlamda bir ihtimal olarak da ortaya çıkıyor. Tabii işte sütün hayvan derisinden ya da bağırsak dokusundan yapılan tulumlarla taşınması, işte bu kapların içindeki enzimler ve bakterilerle sütün mayalanmış olması ya da işte açık kaplarda güneş altında bekleyen sütün çevredeki bitkiler ve havadan karışan mikroorganizmalarla mayalanması gibi süreçler aslında ilk yoğurdun nasıl fermente edildiğine dair tartışmaların önemli bir parçası. Şimdi tam da aslında buradan tarih öncesi dönemlerde aslında yoğurdun nasıl yapıldığını kesin olarak gösteren bir tarif Yok. Daha çok işte daha çok kaplar, kemikler, yağ kalıntıları ve bitkisel izler var. Şimdi bazı işte çömlek parçalarında milattan önce 5000'lere tarihlenen inek, koyun ve keçi sütlerinden gelen yağ izleri saptanmış. Ama bu sadece sütün kaplarda işlendiğini gösteren fakat ortaya çıkan ürünün bugünkü yoğurtla eş anlamlı olduğunu söylemeyi zorlaştıran bulgular bir yanıyla da. Dolayısıyla aslında Artun Uysal'ın Silivri'nin Kaymak kitabında o Türkiye'nin yoğurtları ile ilgili yaptığı çalışmada kendisi de söylüyor aslında. Çatalhöyük'te de bulunan koyun ve keçi kemikleriyle meşe palamutlarının birlikte ele alındığını söyler. Ve aslında bunların maya olarak kullanılmasından hareketle yoğurdun mayalanmasına benzer bir sürecin olduğunu söyler. Ama tabii bu bulguların bulunması tam olarak yoğurdun mayalandığını göstermez diye de ifade eder. Dolayısıyla arkeolojinin de aslında en dürüst cümlelerinden biri de belki bilmiyoruzdur der. Bu yüzden de işte yoğurdun tarihinde tam olarak bu şeyle bakmak gerekiyor aslında biraz da. Şimdi yoğurt küresel tarihi yok ve tek bir tarihin dünyaya yayılmasından ibaret değil dedik. Ve aslında burada işte o sorduğumuz soruya geliyoruz tekrar. İşte yoğurt kimin yoğurdu? Nereden yayıldı? Bizim yoğurdumuz onların yoğurdu diye böyle çeşitli tartışmalar var. Aslında bu girizgah biraz o fermente etme yöntem, insanın doğayla ilişkisi, bunların değişmesinin aslında tek bir yoğurt tarihini şey yapmak için, imlemek için zor olduğunu söylemek için de bir yandan ifade etmek istedim. Çünkü farklı topluluklar aslında sütü kendi hayvanlarını, iklimlerini, kaplarını ve damak tatlarına göre dönüştürdüler. İşte Endonezya'da mesela Dadiha adı verilen bir ürün var. İşte ısıtılmamış manda sütü bambu parçaları içinde mayalanarak hazırlanıyor. Ve Kenya'da Mursik adı verilen fermante süt var. Mesela içi boşaltılmış su kabağında hazırlanıyor. İşte Güney Afrika'da Amasi var. Hindistan'da Dahi ve Lassi var. İran ve Orta Asya'da Kask var. Arap coğrafyasında Laban ve Labne var. İskandinavya'da Skyr ve İpliksi kıvrımlarıyla uzayan fermante sütler var. Şimdi bunları tek bir başlangıç merkezine çıkmış kusurlu taklitler olarak düşünmek aslında çok zor. Çünkü her biri kendi ekolojik ve aslında toplumsal çevresinin ürünü. Dolayısıyla yoğurdun tarihinde aslında yalnızca kelimelerin izini sürerek açıklamak da bu nedenle yetersiz aslında. Şimdi kelimeli açısından da bakınca aslında yoğurt sözcüğü tabii ki eski Türkçe metinlerinde görülüyor. İşte Kaşgarlı Mahmut'un 11. yüzyılda hazırladığı Divanı Lügat-ı Türk'te, işte yazılı tarihteki en önemli kaynaklardan biri ve bugün işte İngilizce'de kullanılan yoğurt, işte Fransızca'daki yoğurt ve başka dillerdeki benzer kelimeler de Türkçe'deki bu yoğurt kelimesinden türediği ifade ediliyor. Ancak bu kelimenin seyahatini gösteren bir şey. Dolayısıyla aslında bakmamız gereken belki mayalama tekniği ve yoğurtla birlikte aslında insanla doğa ilişkisini nasıl dönüştü demek daha doğru olabilir.
0: Çok teşekkür ederim. Çok bu açıklayıcı analizlerin için. Peki nasıl bir gıda? Yani bugünkü anlamıyla, bugün tabii biraz böyle zaman zaman tartışmalı bir şey de oluyor ya, yoğurda ilişkin olarak ya da onu sevenler, sevmeyenler, yediğinde dokunanlar, dokunmayanlar, çok farklı çeşitlerini kullananlar vesaire. Ama genel olarak bu gündelik hayatın içerisinde bir şifa, bir ilaç ve mühim ve kıymetli bir şey mi? Belki yarı kutsallığı olan bir gıda mı?
1: Evet, tabii bütün aslında metaller gibi, nesneler gibi yoğurt da aslında en başta sadece yiyecek olarak değil, işte uzun ömür, sağlık ve kutsallıkla ilişkilendirilen bir nesneydi. Ve işte aslında böyle ekşi sütün yaşam gücü taşıyan özel bir yiyecek olduğu ifade ediliyor. İşte eski ayette Hazreti İbrahim'in misafirlerine süt ve kesilmiş süt ikram etmesi gibi örnekler var. İşte Romalı doğa bilgini Plinus'un işte bazı göçer toplulukların sütü hoş bir ekşiliğe sahip koyu bir maddeye dönüştürdüğünü yazması gibi örnekler ve aslında bu ürüne Plinus mesela hayat kavramı ile ilişkilendiren bir ad da veriyor aslında. Tam da o ne kadar geniş anlamlı ve başta işlevinin aslında bugünkü sadece yiyecek ya da tüketim maddesi ya da arzulanabilir bir madde olmaktan öte biraz şifa, gündelik hayat ve kutsallıkla işlevlendirilen bir işlevi olduğunu da görülüyor. Çünkü antik tıp metinlerinde de aslında işte ekşi süt ürünlerinin mideyi rahatlattığı, bedeni temizlediği ve güç verdiği gibi şeylerden söz ediliyor. İşte Hipokrat'tan Galen'e atfedilen metinlerde süt ürünleri beslenme ile tedavi arasında önemli bir yerde duruyor aslında.
0: Peki bu hayat ve şifa veren ürünün Osmanlı'daki tarihi nedir deyip dilersen buradan Osmanlı tarihine geçelim.
1: Tabii Osmanlı tarihi aslında genelde senin de anlatmayı sevdiğin yer ama istersen söz sana
0: Hayır,
1: verebilirim
0: lütfen
1: orada.
0: devam edelim.
1: Tamam. Aslında Osmanlı mutfağında da tabii işte çeşitli şeylerin etkileri var. Yoğurt da bu dünyada işte hem sarayın hem de halkın yiyeceği olarak önemli bir işlev görüyor. İşte Özge Samancı'nın bir çalışması vardı. Orada İstanbul mutfağının Orta Asya, Anadolu, İran, Arap ve Bizans miraslarının Müslüman, Hristiyan ve Yahudi topluluklarının saray, çarşı ve mahalle kültürlerinin karşılaşmasıyla biçimlenmiş katmanlı bir dünya olduğunu ifade ediyordu. Şimdi Yıldız Sarayı'nın üretim birimleri arasında bir yoğurthane var. Bu önemli. Saray yalnızca tüketim merkezi değil, aynı zamanda bir üretim merkezi de. Bahçeleri, ağları, kümesleri ve üretim bilimleriyle aslında saray kendi gıda düzenini de koruyor. Bu anlamda da önemli. Ancak şehrin İstanbul asıl yoğurt dolaşımı mahalle sütçüleri, mandıralar, pazarlar, dükkanlar ve sokak satıcıları aracılığıyla gerçekleşiyor. Ve evlerde yapılan yoğurt mayası da çoğu zaman bir önceki yoğurttan ayrılıyor. Şimdi maya tutulmadığında işte komşudan maya isteniyor. Belki de hani endüstriyelleşme ile birlikte aslında en önemli kaybettiğimiz şey yoğurttan yoğurt türetme ve o maya bilgisini ya da mayanın dolaşımını, o maya ile kurulan, insanla maya arasında kurulan o işbirliği meselesinin belki de kaybedilmesi aslında önemli vurgulanması gereken şeylerden birisi. Yoğurt aslında kuşaktan kuşağa da taşınıyor bu anlamıyla da, bu da önemli. Şimdi Osmanlı dünyası ile Avrupa arasında da yoğurt hikayeleri var. Bunlardan en ünlüsü işte Fransa Kralı 1. François ile ilgili. İşte kral uzun süredir mide rahatsızlığı ve ağır ruhsal bir çöküntüden şikayet eder ve Fransız hekimler çözüm bulamayınca Fransa'nın diplomatik ilişkiler içinde olduğu Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istenir ve sultan fermente koyun sütüyle tedavi uyguladığı Yahudi bir hekimi Fransa'ya gönderir ve hekim yolculuğu yürüyerek yapar ve koyun sürüsünü yanında götürür. Her gün hazırladığı fermente sütü krala verir. Birkaç hafta içerisinde kralın iyileştiği anlatılır. Dolayısıyla aslında bu işte şeyin sütün tedavi edici şeyini de ifade eden önemli şeylerden birisi ve aslında yoğurdun Avrupa'da kültürel konumunu da gösteriyor. Osmanlı coğrafyasında gündelik olan bir yiyeceğin aslında Paris'e ulaştığında gizemli bir doğu ilacı ve uzun yaşam iksiri haline geldiğini de ifade ediyor. Ve aslında bir gıdanın değerini belirleyen şey de yalnızca besin içeriği değil, bir yandan işte onun hakkında anlattığın hikayelerden de oluştuğunu görüyoruz. Şimdi aslında o endüstriyelleşme meselesini
0: Evet,
1: belki biraz
0: lütfen belki burada
1: açabiliriz.
0: tam da o cümlenden devam edelim. Yani gıdanın değerinin belki besin değeri dışında piyasa ilişkileri içerisinde nasıl belirlendi ve piyasaya nasıl konu oluyor bir evdeki mayadan üretilen yoğurdun piyasa ilişkileri içerisinde 19-20. yüzyılda nasıl gelişiyor?
1: Evet,
0: Lütfen.
1: 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında aslında o işte kuşaktan kuşağa aktarılan mayalama bilgisi aslında laboratuvarimi konusu oluyor. Ve İsviçre'de mikrobiyoloji çalışan Stemen Grigov'un hikayesi aslında bu anlamda önemli bir örnek. Çünkü o ülkesinden getirdiği geleneksel bir çömlek kapta rukatka içinde ev yapımı yoğurt taşıyor. Ve köy mutfağından çıkan bir çömlek yoğurt aslında İsviçre'deki laboratuvar masasına konuyor. Ve 1905 yılında bu yoğurt örneğindeki çubuk biçimli bakteriyi tanımlıyor ilk defa. Bakteri daha sonra Bulgaristan'la ilişkilendirilerek Lactobacillus, yani Bulgaristan adıyla anılıyor ve işte aslında o yıllarca aktarılan bilgi, işte yüzyıllarca çoğaltılan maya, işte laboratuvara girdiği anda aslında görünür, sınıflandırılabilir ve belirli bir bilim insanının adıyla tarihe kaydedilir bir hale dönüşüyor aslında. Ve başka bir bilgi düzenine geçiyor aslında, bu da önemli. Aynı zamanda işte burada şu önemli, işte kimin bilgisi sahibi sayıldığı meselesi. Çünkü aslında yoğurdu yapanlar genelde kadınlar ve kadınların adı yerine aslında bakteriyi mikroskop altında tanımlayan bilim insanının adı kayda geçiyor. Ve evdeki mayalı gelenek laboratuvardaki ise bilim oluyor bir yanıyla da. Saat 5 yoğurdu var aslında, bu da enteresan bir örnek, sürenin sonuna da geliyoruz şimdi. 5 çayı var, 5 yoğurdu da varmış, bunu görünce de biraz böyle enteresan bir anekdot gibi de geldi bana bir yandan. Ilya Meçkinov var, o mikroplar ve bağışıklık üzerine çalışıyor ve 1908'de Nobel Tıp Ödülünü alıyor. Yoğurt araştırması için değil bu, ama o yaşlanmada bağırsaklardaki zararlı bakterilerin ürettiği maddelerle ilişkisini kuran birisi ve Bulgaristan'ın bazı kırsal bölgelerinde yaşayan insanlar üzerine yaptığı gözlemlerden harekette ekşi sütteki laktik asit bakterilerinin bağırsak ortamını olumlu etkileyebileceğini ileri sürüyor ve bu Paris'te büyük bir heyecan yaratıyor ve Paris'te verdiği bir yaşlılık konulu konferansın ardından gazeteler yaşlanmak istemeyen kadın ve erkeklere yoğurt yemelerini öneren haberler yazıyor ve Paris seçkinleri arasında da öğleden sonra yoğurt yeme modası başlıyor. İşte buna saat 5 yoğurdu deniliyor. İşte çayın 5'i varsa niye yoğurdun olmasın diye. İşte kafeler yoğurt sunuyor, eczaneler laktik asit bakterileri satıyor falan. Aslında biraz bugüne de benziyor bence bir anlamıyla.
0: Birkaç dakikamız kaldı ama dilersen Cumhuriyet'e dair çok kısa bir şey
1: Çok
0: söyler
1: kısa
0: misin, ama
1: güzel
0: sonra
1: şeyler
0: müzikle
1: var.
0: bitirelim.
1: Evet, çok güzel şeyler var aslında, onları söylemek istiyorum. Biraz gazeteleri taradık aslında, orada da enteresan haberler vardı. Biraz gazetelerde aslında yoğurdun nasıl belki ele alındığına bakmak lazım. Şimdi burada işte yoğurt önce ulusal kimlik, işte halk sağlığı, kadınlık, modernleşme ve fiyat tartışmalarının merkezine yerleşiyor. İşte 30 Ocak 1935 tarihinde Zaman Gazetesi'nde ulusal bir azık yoğurt diye bir şey var, haber var. İşte alt başlıkta da şöyle yazıyor: bu gidişle Avrupa'dan yoğurt mütehassısı da getireceğiz diye. Ve yazıda aslında temel kaydı yoğurt bizim diyor ama temiz ve standart biçimde üretilmiyor diyor. İşte sokaklarda satılan yoğurtların kapları, örtüleri, taşıma koşulları, işte Fransa'da nasıl yoğurt yapılır diye de örnekler verilerek böyle fotoğraf da konuluyor. Dolayısıyla yoğurt ulusal bir yiyecek aslında ama modern yoğurt uzmanlığı Avrupa'da bulunduğu kabul ediliyor. Ürün milli, uzman yabancı. Aynı yıllarda kız enstitüleri ve ev idaresi kitapları mutfağa modernleşmenin önemli bir alanı haline getiriyor. İşte buna da Özge Samancı'nın güzel bir tanımı var. Evde taylorizm diyor, o da bir anlamıyla. İşte serçe parmağıyla yoğurdun ölçülen bir şey olmaktan, işte derece, dakika ve doğru kap üzerine öğretilen bir bilimsel ev faaliyetine dönüştürülmesi aslında ifade ediliyor. Şimdi 16 Ekim 1936'da da Tan gazetesine bizim yoğurt yazısı var. Orada da yoğurdun işte mide sorunlarından karaciğer rahatsızlıklarına, kabızlıktan zayıflığa kadar pek çok duruma iyi geldiği ileri sürülüyor. Ve yoğurt işte burada hem bakteriler hem de beslenme bilimiyle açıklanan modern bir gıdaya dönüşüyor. Ve bütün hastalıklara karşı kullanılabilecek geleneksel bir ilaç aynı zamanda da. Ve artık burada yoğurdun yeni bir dil kazanmaya başladığını görüyoruz. Şimdi 14 Aralık 1938 tarihinde de Haber gazetesinde yoğurt sağlık konusundan güzellik alanına taşınıyor ve yazının başlığı şöyle: güzellik bakımından iki kıymetli gıda, süt ve yoğurt. İşte burada da kadınlara pürüzsüz bir cilt, iyi uyku, sakin sinirler ve bedenin arzulanan biçime kavuşması için süt ve yoğurt tüketmeleri öğütleniyor. İşte sinirli bayanlar, zayıf kadınlar ve güzelliğini korumak isteyenler aslında metnin temel muhatapları oluyor burada da. Yani aslında biraz kadın bedenini düzenlemesi gereken bir bakım aracına da dönüşüyor. Son olarak 6 Şubat 1939 tarihinde Tan gazetesinde İstanbul halkı ne zaman halis yoğurt yemişti diye bir yazı da var. Burada da işte 2. Beyazıt döneminde geçtiği ileri sürülen bir hikaye anlatılıyor. Ve sıcak bir günde padişah ayran istiyor. Getirilen ürün bayat olduğu fark ediliyor ve yoğurtçunun cezalandırılması isteniyor deyip bırakalım aslında
0: Çok
1: burada.
0: teşekkür ederim sevgili Fatma. Ulusal, sınıfsal ve ferdi sağlığın, sıhhatin azığı olan yoğurttan bahsettik bugün. Ağzına sağlık. bir müzik seçtin. Dilersen onunla bitirelim.
1: Evet, aslında yoğurdun sanayileşmesi, mikroorganizmaların seçilmesi ve üretimin standartlaşması meselesi de var yoğurdu tabii ki. Ama artık bugün programı bitiriyoruz ne yazık ki. Özge Öz'den dinleyeceğiz. Yaylaların yoğurdu. Çok güzel bir ninni bu bir yandan da. Haftaya görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederiz. Hoşça kalın lütfen.

Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Tonta Ak'a teşekkür ederiz.
1: Ködüle müzik ya.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Music of the World, İstanbul.
4: Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
1: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.
2: Pazar 17'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nur Alpınar ve Ali Özgür Ateş'e teşekkür ederiz.
2: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz merhabalar. Teknik ekibimiz ve ben Nilgün Bilgiç bugün sizlerle beraber 18. yüzyıl barok çağı İtalyan bestecilerinden Bolonyalı çelist Antonin Vandini'nin günümüze ulaşabilen toplam 7 cello konçertosuna kulak veriyoruz. Bunlar bestecinin bilebildiğimiz tüm eserleri olduğundan dolayı bugün sizlerle hepsini bir arada paylaşmak istedim. Eserler programımıza ayrılan süreye tamı tamamına sığdığından konçertoları peşi sıra dinleyeceğiz. 16 Ekim 2020'de yayınlanan albümde L'Arte dell'Arco topluluğuna cellist Francesco Galligioni tıpkı besteci gibi arşesini alttan kavrayarak eşlik ediyor.

0: Antonin Van Dini'nin günümüze ulaşabilen tüm eserlerine yer verdiğimiz bugünkü programımızı Sigmund Freud'un bir sözüyle kapatıyoruz. İnsanlar sizi eskisi gibi kullanamadıklarında değiştiğinizi söylerler. Haftaya yeniden bir arada olabilmek umuduyla. Sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Ekşioğlu'na teşekkür ederiz.

0: Sinefil.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'da bir sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
1: Ben Yeşim Burul.
0: Bu haftaki programımızı Pigeon John'dan Break Down the Farm ile açtık. Haftanın yeni filmlerinden Animal Farm, hayvan çiftliğinden geldi.
1: Evet, bu bildiğimiz hayvan çiftliği George Orwell'in artık kültleşmiş eseri yeni bir uyarlamasıyla sinemalarda tekrar.
0: Evet, son senelerde çok anılan filmlerden dünyadaki çeşitli ülkeler totalitarianizme doğru ilerlerken özellikle bütün hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir sözüyle. Andy Serkis yönetmiş bu sefer. Kendisini daha çok oyuncu olarak tanıyoruz ama bir süredir yönetmenlik de yapıyor. Animasyon, seslendiren kadro da bir hayli iddialı ve bizde hem orijinal hem dublajlı olarak gösterilecek. Seth Rogen, Woody Harrelson, Glenn Close, Kieran Culkin, daha kimler kimler?
1: Evet, herkes var.
0: Evet, ama buna rağmen çok da iyi eleştiriler almadığını söyleyelim. Geçen sene Annecy Film Festivali'nde premierini yaptı, animasyon festivalinde. Eleştiriler de bir hayli kötü, izleyiciler de pek ilgilenmedi, gişede de iş yapmadı, biraz hayal kırıklığı oldu. Orijinal hikayenin siyasiliğinden biraz daha antikapitalist bir yere evrilmiş, yani devletten çok büyük şirketlere karşı bir yere evrilmiş. Filme bakarken bana ilginç gelen şeylerden biri de Angel Productions, Angel Studios yapımı olması. Ben bu şirketi hiç bilmiyordum. Çünkü normalde daha çok böyle inanç bazlı denilen, kısacası Hristiyan hikayeler anlatan ve de crowdfunding'le, yani insanların kendilerinin bir araya gelip katkıda bulundukları bir şirket ve hangi yapımlara yatırım yapılacağını da genel oylamayla belirliyorlarmış. Biz bunu biraz daha inceleyelim derim Yeşim önümüzdeki aylarda. Bakalım başka neler yapıyorlar, başka böyle uluslararası vizyonlara giren filmleri oluyor mu? Utah çıkışlı bir de, yani Amerika'nın da en tutucu Mormonların olduğu bölgesinden gelen bir şirket.
1: Evet ve Andy Serkis'te yolları nasıl kesişmiş bunu ben de merak ettim açıkçası.
0: Ben de. Bakalım.
1: Evet.
0: Bir yerlerden
1: tamam.
0: Daha bence bunu duyarız artık. Şey, Bader-Meinhof sendromu olarak şimdi her yerden karşıma Angel çıkar.
1: Evet, sizler için bu işin muhabirliğini yapacağız, takip edeceğiz. Önümüzdeki programlarda da paylaşırız. Evet, bu birazcık daha hani yüksek profilli bir filmdi bu. Yani genel olarak dünya çapında her ne kadar beklediği karşılığı göremese de. Bir de Berlin Film Festivali'nden gelen bir korku gerilim filmimiz var bu hafta.
0: Karanlıktan gelen, yani Şubat'ta Berlin'de karanlık oluyor ama bu filmin Türkçe adı Yönlapsi, Fincesi, Nightborn, İngilizcesi, işte gece doğan da olabilirdi belki. Hannah Bergholm yönetmiş, Sadie Harla, Rupert Grint, ki kendisini Harry Potter'lardan biliyoruz.
1: Ron Weasley olarak.
0: Evet, Pamela Tola ve Pirkko Saisio başrollerde. İsimlerden de anlaşılacağı üzere Finlandiya'da geçiyor hikaye. Yönetmen de Finlandiyalı. Daha önce de birkaç filmi var. Genç bir çift, kadın Finlandiyalı, adam İngiliz, Finlandiya'ya yerleşiyorlar. Böyle bir kırsal alanlara, ormanlara. Finlandiya'da zaten çok insan yok, ormanlarda kimse yok. Bir de bebekleri oluyor. Tam hayal ettikleri hayatı kurmak üzereyken kadın bebekte bir gariplik, ama böyle bir korkunç bir şeyler olduğunu seziyor. Yani bu, izlemedik filmi ama postpartum depresyonu üzerine metaforik bir hikaye olma ihtimali de yüksek bu konuya bakınca.
1: Yani öyle gibi başlıyor, galiba sonunda öyle bağlamıyor. Birazcık daha işin içerisinde o doğayla bir olma, doğadan gelen şeyleri hani kabul etme ve doğayla uyumlanma gibi, hani o tarz daha pagan bir yerden de besleniyor. Dediğin gibi o sularda geziniyor. Postpartum son yıllarda hani oldukça popüler bir konu. Eskiden daha farklı anlatı biçimleriyle karşımıza çıkıyordu. Yerli cin filmlerinde de gördüğümüz gibi.
0: Bir de cin filmi var bu hafta bu arada
1: Tabii.
0: benzer bir konuda.
1: Tabii ki. O yüzden bunun Berlin'de ana yarışmada yarışmış olması ilginç bence.
0: Evet, genelde tür filmleri, korku filmleri pek yer almaz Berlin'de ama bu seneki yarışmadan. Tanıdık bir ismin bir devam filmi var. Reni Harlin film yapmaya devam ediyor. Bir Finlandiyalı daha bu hafta böyle tesadüfler haftası. The Strangers Chapter 3, Ziyaretçiler Hesaplaşma. Reni Harlin böyle süper küçük bütçeli filmler yapmaya döndü. Bu ziyaretçilerin de ilk filmleri bizde de oynamıştı. Üçünü beraber çekti diye hatırlıyorum. Madeline Petsch, Hannah Galway ve Emma Horvath başrollerde. Hani oyuncular da çok meşhur değil. Böyle bir takım işte slasher, katilli, kanlı, revanlı bir takım maceralar çekiyor Renee Harlin. Dünyanın değişik yerlerinde, değişik türlerde filmler çekiyor son senelerde. Onun kariyerinde çok ilginç buluyorum. Hani izlemek istediğimden değil, sadece nasıl buraya geldiğini merak ettiğim bir durum var ortada.
1: Belki dinleyicilerimize nereden başladığını biraz hatırlatabilirsin. Yani biz bu ismi nereden tanıyoruz?
0: 90'ların en büyük Hollywood aksiyon yönetmenlerinden biriydi Reni Harlin. Finlandiya'da kendi memleketinde başlayıp sonra Hollywood'a transfer olmuştu. Gina Davis'le evlenmişti. 90'larda Die Hard'lardan biri dahil olmak üzere üçüncüydü galiba. Pek çok hani şimdi dönüp 90'ların büyük aksiyon filmleri diye düşündüğümüzde aklımıza gelen filmlerin birkaç tanesinde imzası var. Sonra ama böyle bir Hollywood'la yollarını ayırdı. İşte Çin'de filmler çekti. Bir önceki filminde sanırım bu dizinin ikincisinde ondan da bahsetmiştik. Böyle 5-6 sene önce Çin'de bir dizi film yaptı falan. Böyle dünyanın her yerinde aksiyon filmleri çekmeye devam ediyor.
1: Kendisine film çekmesi için para veren her yerle bir şekilde anlaşıp film çekmeye yönelik tutkusunu da aslında takdir etmiyor değilim.
0: Evet. Tahminim o zaman bir sonraki filmini Suudi Arabistan'da çeker. Geçen haftalardaki temamıza dönecek olursak Suudi Arabistan'ın müthiş bütçeler ayırdığını konuşuyorduk. Bakalım ne zaman sıra Reni Harlin'e gelecek.
1: Evet, bu hafta dediğim gibi korku gerilim şeyi türü baskın aslında bu hafta vizyona giren filmlerde. Onlardan bir diğeri de For Sale by Exorcist, Şeytandan Satılık. Bu da böyle acayip düşük bütçeli, yurt dışında platformlara bile geldiğinden çok emin değilim. Bizde bir şekilde vizyon şansı bulmuş bir film. Melissa Lamartina'yı yönetmiş. Başrollerinde de hiç ünlü kimse yok. Helen Mirren, Julianne Moore, Emily Klassen ve John Dimes var başrollerde. Kim olduklarını bilmiyoruz.
0: Evet, Amerikan yapımı ama fragmanı Türkçe. Bize herhalde Türkçe vizyona girecek cin filmi yerine. Ama bu biraz da komedi anladığım kadarıyla. Böyle bir emlakçı ve sertifikalı şeytan kovucu genç bir kadının maceraları. Yani böyle deyince bile bir komedi unsuru geliyor arada.
1: Evet ama şeyini sevdim, fikrini sevdim. Daha ziyade Scooby-Doo da karşımıza çıkacak türde bir fikir. Çünkü bugüne kadar işte böyle ne denir? Hayaletli olarak, haunted olarak bilinen evleri gidip şey yapıyor, temizleyip sonra satıyor. Hani böylece kendisi hani bir emlak piyasasında bir niş alan açmış kendisine.
0: Kimileri
1: Sonra
0: der, kimileri şeytanları kovar.
1: evet. Sonrasında kendi rüyalarının evini buluyor, oraya taşınmaya karar veriyor. Ancak bu sefer yıllardır evlerinden kovduğu çeşitli hayaletler bir araya gelerek o evi ona zindan etmeye karar veriyorlar. Çok mantıklı bir kere.
0: Evet. Yani
1: Ben
0: şu andaki emlak piyasasından daha mantıklı olabilir. Bir de yerli korku var tabii demiştik. Eshar Gece Gelen. Dediğim gibi neredeyse Finlandiya filmiyle aynı isimli. Ali Gürsu yönetmiş. Başrollerde Çağdaş Çelik, Dilan Düzgüner, Mihriban Er ve Birgül Ulusoy yer alıyor. Burada da yıllarca çocuk sahibi olmaya çalışan bir çift var. Bebekleri oluyor ama 40. gecesinde ortadan kayboluyor. Geri döndüğünde de bir gariplik var. Aynı çocuk değil artık bu. Hani metaforik olarak mı yoksa hakikaten aynı çocuk değil başka çocuk mu geldi onu açıklamıyor bülten. Ama yani burada da yine küçük bir bebek, bir takım gariplikler o bebekle ilgili gibi bir hikayemiz var bu hafta. İster film versiyonu ister yerli versiyonu mevcut.
1: Bir de yerli komedi var. Kozalak Devri Muhtarlık Seçimi adında Özcan Başoğlu yönetmiş. Başrollerinde hem Özcan Başoğlu hem de İzzet Başoğlu var. Onlara da eşlik eden bir takım isimler. Ama o kadar düşük bütçeli, o kadar şey ki yani mahallede bir grup insan toplanıp film çekelim demişler gibi. Onun çok iyi versiyonları da olabilir ama yanlış mahalle galiba burası.
0: Evet, yani böyle bir muhtarlık seçimi çevresinde dönen kavgalar, işte belediye başkanlığı, muhtarlık, köydeki didişmeler hikayelerinden. Bu yerel komediler çoğaldı son senelerde. Bu da onlardan biri, bir hayli Yeşim'in dediği gibi düşük bütçelilerden. Bir de yerli animasyonumuz var. Keloğlan ve Hayvan Dostları Burak Kekik yönetmiş. Burada da Keloğlan bir gökten düşen bir ışık görüyor. Arkadaşları, hayvan dostları yani Tekir ve Civciv de bunu fark ediyorlar. Ve yıldız çocuk olduğunu görüyorlar bu ışıkla gelenin. Bu son haftalarda söylediğimiz bir durum var. Bütün animasyonların birbirine benzemeye başlamış olması ve de hepsinin böyle hafif yumuşak hatlarla böyle bir sanki 90'lar 2000'ler Alman animasyonları demek istiyorum. Çok uzmanlığım değil ama o havada muhtemelen çoğunun ağırlıklı AI ile üretildiği bir durum var. Çünkü hakikaten son 2-3 ayki yerli animasyonları açıp bakarsanız hepsinin dokusu neredeyse aynı.
1: Ki bu Keloğlan serisi aslında TRT Çocuk'tan çıkan bir seri. TRT Çocuk'ta da hani düzenli hani günlük programlama içerisinde yer alan bir seri Keloğlan uzun yıllardır.
0: Olan filmleri çıktı ve böyle görünmüyordu onlar.
1: Evet, o yüzden hani şu anda da hani televizyonda o yıllardır izleye geldiğimiz yani neredeyse bir 15 yılı var diyeceğim. Takip ettiğim için hani o dönemden olduğunu biliyorum. Ama dediğin gibi işin üretimi ve aslında görünüşü karakterlerinde filmi yani aynı tiplemeler olabilir ama animasyon biçimleri değişti. Ve bu da izlediğimiz aşağı yukarı bu filmlerin hepsi aynı tornadan çıkmış görüntüsü yaratıyor kaçınılmaz olarak.
0: Evet, o zaman vizyonu biz bir kenara bırakalım ve de gösterimle.
1: Gerçi vizyonu bırakmadan şöyle diyelim. Bunlar bu hafta vizyona giren filmler ama vizyonun başka bir galibi var aslında. Yani
0: Bunun bu kadar zayıf olmasının da bir hatta iki hala nedeni var. Geçen hafta da söylemiştik, Odyssey müthiş bir gişe başarısına devam etmekte ama onun üstüne bir de geçen hafta Örümcek Adam eklendi.
1: evet, Örümcek Adam geldi ve
0: Zayıf olmasının da bir hatta iki hala nedeni var. Geçen hafta da söylemiştik, Odyssey müthiş bir gişe başarısına devam etmekte ama onun üstüne bir de geçen hafta Örümcek Adam eklendi.
1: evet, Örümcek Adam geldi ve

0: Evet, ben şimdi şeye bakıyorum. Biz bu arada hemen bir itirafta bulunalım. Kayıt dinliyorsunuz. Bir iki gün önce kaydedildi. Çarşamba itibariyle ben geçti derken hani ilk hafta sonusunda geçti diye düşünüyordum Spider-Man Odyssey'i. Spider-Man 1 milyonu geçti.
1: Evet.
0: Daha bir hafta olmadı vizyona gireli. Hani ilk gün, ilk hafta sonu bütün bu rekorları kırdığı gibi galiba 1 milyon da en hızlı geçen film oldu.
1: 1 milyar doları geçti.
0: 1 milyon,
1: 6 gün.
0: pardon, 1 milyon dizi.
1: 1 milyon değil, 1 milyar doları geçti.
0: O kadar olunca paralar kafamız algılamıyor artık. 1 milyar doları 5 günde, 6 günde geçmiş durumda. Evet, ben biraz şaşkınlıktan konuşamadım. Biz parça çalabiliriz bunun üstüne.
1: Onun üzerinde bir açılış yapan sadece Avengers Endgame var şu anda. Hepsinin de Marvel sinematik evreninden geldiği altını çizmiş olalım. Yani DC düşünsün diyorum.
0: DC'nin düşünmesi gereken çok şey var, hele son Supergirl'ün performansından sonra. Evet, o zaman biz biraz da alternatif gösterimlerden bahsedeceğiz. Odise veya Örümcek Adam görmek istemiyorum diyorsanız ya da zaten gördüm diyorsanız, oraya geçmeden bir zaten çalınca hangi filmden olduğunu da anlayacaksınız. Semiramis Pekkan'dan dinliyoruz. Bana yalan söylediler.

0: Semiramis Pekkan'dan dinledik. Bana yalan söylediler. Apaçık radyoda Sinefil devam ediyor. Vizyon filmlerinden sonra şimdi alternatif gösterim programlarına geçiyoruz. Ve bu parçayı dinlememizin sebebi de bu akşam saat 7'de Beyoğlu sinemasında Çağnur'un Isıl Adamı'nı izleyebilirsiniz tabii ki. Onun için seçtik parçayı da o filmden.
1: Evet, film kendisi kadar albümüyle de konuşulmuştu. Biz ikimiz de filmden çok hazzetmesek de eğlenceli bir albümü vardı. O dönem tekrar meşhur olmuştu bu sayede. Pek çok eski Türk popu klasiği, aranjman diyelim ya da.
0: Evet. Bu hafta sonu biraz romantik filmler hafta sonu programı olmuş Beyoğlu sinemasında. Bu akşam 7'de Issız Adam var. Yarın 7'de ise Joe Wright'tan Aşk ve Gurur izleyebilirsiniz.
1: Evet, Pride and Prejudice'ın meşhur uyarlamalarından. Ben de geçenlerde bir YouTube videosuna rast geldim. İşte uzun işte plan sekanslardan bahsediyordu. Joe Wright'ın daha sonra yaptığı Atonement'ta çok meşhur bir sahne vardır ve ben onu hep derslerde kullanırım. Fransa sahillerinde İngiltere'ye dönmeyi bekleyen askerlerin muhteşem bir sahnedir. Ama hani Joe Wright'ın bunu zaten Pride and Prejudice'de, Aşk ve Gurur'da da nasıl, nerelerde yaptığı üzerine ben tabii seneler olmuş unutmuşum oradaki planları. Orada da müthiş yine uzun planlar var. Zaten hani Joe Wright sevdiğimiz yönetmenlerden.
0: O da çok iyi bir uyarlama. Yani Jane Austen'ın metninin özünü çok iyi yakalayan bir uyarlama ki
1: Hem
0: hemen
1: öyle hem yani sinematik dili de çok kuvvetli. Sadece sırf Austen sevenleri değil, her türlü sinefili de mutlu edecek şekilde.
0: evet, pazar günü saat 3'te ise Çocuk Matinesi'nde Kayıp Prenses filmini izleyebilirsiniz.
1: Evet, geçen hafta bahsetmiş olduğumuz Kadıköy Belediyesi'nin Kalamış Yaz Festivali devam ediyor. Orada da filmler geçen hafta birkaç tanesini duyurmuştuk. Şimdi en yakın tarihli ayın 9'unda yani Pazar günü iki kadın Sophia Loren'in meşhur filmi Vittoria De Sica'nın yönettiği çok da sık karşımıza gelen bir film değil aslında. Hele sinemada, daha doğrusu işte büyük perde, beyaz perdede izlemek için açık hava sinemasında. O yüzden böyle bir daha eski İtalyan filmlerini sevenler için La Ciociara bu pazar saat 9'da Kalamış Atatürk Parkı'nda.
0: Pazartesi akşamı yine aynı saatte Flow gösterilecek bu sefer. Bir kedinin yolculuğu. Bu da geçen senenin Oscar'lı animasyonu.
1: 11 Ağustos'ta Salı günü ise Dracula İstanbul'da var. Zaten bu yenilenmiş versiyonu kışında Sinematek'te gösterildi. Orada kaçıranlar için.
0: 13 Ağustos Perşembe akşamı ise bir dönemin klasikleşmiş filmi Derinlik Sarhoşluğu, Le Grand Bleu. Bence yeni nesillerle buluşmak üzere geliyor. Deniz kenarında açık havada izlemek de çok güzel olur. Benim de böyle ilk gençliğimde izleyip çok etkilendiğim filmlerden biridir. Jean-Marc
1: Evet.
0: Barr'ın başrolünde olduğu.
1: Bizim jenerasyonun dalmaya merak sarmasının nedenidir muhtemelen. Diğer etkinliklerde ise sinema akşamları sürüyor. İPA Kampüs Havuz'da benim en sevdiğim romantik komedilerden biri var bu akşam. Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi. 10 Reasons...
0: 10 things I
1: Ten
0: hate about
1: Things
0: you.
1: I Hate About You. Bu da Shakespeare'in meşhur Hırçın Kızı'nın günümüze uyarlanmış bir versiyonu ve Heath Ledger'ın Joker öncesi hani özellikle de genç kızların kalbini çaldığı ve de starlaştığı filmlerden biri.
0: Beni mutlu edecek bir şey söyleyeyim. 16-17 yaş grubundan bildiriyorum. Gençler de çok seviyor bu filmi. Ve pek çok gencin benim tabii iflah olmaz şey tarafım her tanıştığıma soruyor. En sevdiğin film ne? En sevdiğiniz filmler neler? Ve Ten Things I Hate About You çok sık karşıma çıkıyor. O yüzden de çok mutluyum.
1: Çok güzel. İstanbul Sanat Müzesi'nde de başlıyor gösterimler. Yarın Yarın başlayacak ilk gösterim saat 8'de. Roma tatili, William Wyler'ın Audrey Hepburn ve Gregory Peck'li klasiği yarın gösteriliyor. Pazar akşamı ise yine saat 8'de Osman Sedel'in Ateş Böceği var.
0: Evet, Tarık Akan ve Necla Nazırlı filmi. Ark İstanbul Feshane'de de gösterimler devam ediyor. 9 Ağustos Pazar günü önce saat 7'de çocuklar için Can Dostlar filmi gösterilecek. Onun ardından saat 21'de ise Eyvah Eyvah var. Ata Demirer ve Demet Evgaylı.
1: Evet, alternatif gösterimlerimiz de böyle. Ayrıca tabii ki platform alternatifleri de var. Oraya geçmeden Ten Things I Hate About You saymışken biz hemen orada kullanılan çok sevdiğimiz bir parçayı çalalım. Frankie Valli'den geliyor. Can't Take My Eyes Off of You.

0: Frankie Valli'den dinledik. Can't Take My Eyes Off You, Ten Things I Hate About You filminde kullanılan şarkılardan biriydi. Apaçık Radyo'da Sinefil devam ediyor.
1: Evet, platformlarda da çeşitli filmler var dedik. HBO'nun, HBO Max'in yönetmen odaklı serileri devam ediyor Ağustos ayında da. Bu ay Paolo Sorrentino seçkisi zaten başladı. Önümüzdeki günlerde de başka filmler ekleniyor bunlara. Wenders'ler giriyor gelecek hafta. Million Dollar Hotel, Wings of Desire ve Pina.
0: Evet. Üç boyutlu izlediğim için hala çok mutlu olduğum tek film olabilir.
1: Evet, kesinlikle. Gelecek hafta size müzikli bir yayın sunuyor olabiliriz. O yüzden bir sonraki haftanın HBO Max seçkilerini de bir söyleyelim. Çünkü Orhan Eskiköy ve Tayfun Pirselimoğlu seçkileri de geliyor. Yerli sinemadan
0: Harika.
1: görünürlük sağlaması bazı filmlere, ulaşamadığımız filmleri seyredebilmemizi sağlaması açısından da bu seçkilerin özellikle Türkiye'den yönetmenleri barındırıyor olması çok önemli.
0: Alternatif gösterim programlarında konuştuk ama onlara da bir ekleme yapmak istiyoruz Ankara'daki dinleyicilerimiz için. Başlangıç inisiyatifi, yeni bir inisiyatif bu. Bu bir gösterim programı açıkladı. Aslında öncelikle bir sergi açmışlardı. Ünite Ortak Mekan'da Başlangıç Hali Alice Guy sergisi. Bu kapsamda sergiden sohbete Alice Guy'yi birlikte okumak adlı bir etkinlik de gerçekleştirecekler. Bu pazar günü, 9 Ağustos pazar günü. Burada da Alice Guy Blanche'nin sinemasını yatıracaklar. Sergi de bence çok ilginç. Programa bakacak olursak saat 7'de sergi turu var. Ondan sonra kısa bir moladan sonra da 7.50'de film gösterimi ve sonrasında bir sohbet gerçekleşecek. Alice Guy Blanche sinema tarihinin uzun süre göz ardı edilmiş ama sonrasında önemi ortaya çıkmış isimlerinden biri.
1: Evet, 1896'da Gaumont'da çalışmaya başlıyor. O zaman zaten Pathé ve Gaumont dünyanın en büyük iki film şirketi Paris'te. Ve ilk film yapan insanlardan biri. Kadınlardan da demeyeceğim. Kadınlardan biri zaten ama ilk film yapan insanlardan biri. Ardından Amerika'ya taşınıyor. Orada kendi stüdyosunu, Solax stüdyolarını kuruyor. Ve orada da üretmeye devam ediyor. Filmleri Yeşim'in de dediği gibi böyle bir 20 sene öncesine kadar falan hiç bilinmezdi. Şimdi ise aslında hani Ankara'ya gidemeyen dinleyicilerimiz için YouTube'da pek çoğu da mevcut. Çok da ilginç şeyler var. Tabii ki hani kısa filmler, sinemanın ilk döneminden filmler ama yıllar üzerinden nasıl geliştiğini görmek de güzel. Çünkü 15-20 sene tam da sinemanın yeni yeni kendi dilini oluşturduğu, kendini keşfetmeye çalıştığı dönemde bir yandan böyle hafif feminist mesajları da olan bazıları filmler yapıyor. Tanımayanlar için Alice Guy, Guy olarak yazılıyor. Sonra evlendiği Blanche'nin soyadını da alıyor ama Alice Guy olarak da bulabilirsiniz.
0: Evet, bir de tabii geçen haftanın Türkiye'de sinema açısından en çok konuşulan haberini sizinle paylaşmak istiyoruz. Biz geçen hafta programa girmeye hazırlandığımız esnada bu haber önümüze düşmüştü ama biz birazcık daha ne oldu da böyle bir durum ortaya çıktığı bir araştıralım, öğrenelim, öyle sizinle paylaşalım istemiştik. Türkiye'nin Oscar aday adayı film geçen hafta belli oldu.
1: Evet, bayağı da şaşırtıcı bir durum oldu. Çünkü açıkçası benim adını bile duymadığım bir filmdi kendisi. Kesilmiş Bir Ağaç Gibi adında. Geçen sene Antalya'da yarışmış, orada premierini yapmış. Ben Antalya'ya gitmediğim için görmemişim. Sonra bir de Boğaziçi Film Festivali'nde oynamış. Ama hani oralarda denk gelenler dışında pek de kimse izlememiş anladığım kadarıyla.
0: Şöyle diyeyim, geçen hafta bu açıklama yapıldığında bu filmin IMDb sayfası yoktu.
1: Evet. Ben de ilk IMDb'ye girdim ve sayfasını bulamadım.
0: IMDb, hani bilmeyenler için, bütün filmlerin bir arada bulunduğu internetteki bir film database, veri
1: Bizi
0: bankı.
1: dinleyenler IMDb'yi artık biliyordur bence ama biz yine de açıklayalım. Ama orada yoktu. Evet yani TRT ortak yapımı dediğimiz gibi yerli bir iki festival dışında hiçbir yerde gösterilmemiş. Yani Oscar adayını belirlerken ülkeler genelde en büyük uluslararası festivallerde gösterilip orada acaba ödül almış hiçbir filmimiz var mı? Birden fazla varsa hangisini gönderelim diyorlar. Bir tane varsa doğrudan onu seçiyorlar zaten. Çünkü o uluslararası görünürlük çok önemli. Akademi giderek daha uluslararası bir hale geldi. O yüzden Türkiye'den işte tabii ki en öne çıkan Emin Alper'in Kurtuluş filmiydi. Berlin'de sonuçta Gümüşayı aldı. Bir de Ali Vatansever'in filmi de bu sene Tallinn'de gösterim yapmıştı.
0: En
1: İlginç de
0: iyi
1: böyle
0: yönetmen ödülünü aldı.
1: ödül aldı. VR barındırıyor. Hani orada da ilginç bir şeyler var. Ama bunun dışında da hani uluslararası festivallerde bu sene çok fazla bir filmimiz yok. Sarı Zarflar hem Almanya yapımı hem zaten Berlin Altınayı aldığı için doğrudan artık aday listesine giriyor. Almanya onu aday göstermek artık göstermeyecek. Yani başka film gösterme şansları oluyor bu sayede. Hani Kurtuluş'un çok tartışmalı yanı var. Burada da çok eleştirildi. Hani böyle bir bakanlığın Kurtuluş'u göndermeme isteğini de anlayabilirim. Ama hani
0: Ama
1: başka
0: konunun çok
1: opsiyonlar
0: bakanlıkla
1: var yani.
0: yani konunun çok bakanlıkla da alakalı olmadığını da biraz belirtmemiz
1: Evet,
0: lazım.
1: öyle bir durum olmuş. Bir şekilde aradan böyle bir biraz şeyi hatırlattı bana birkaç sene önce Oscar'lardaki bu Grassroots oyuncu kampanyası arkadaşlarını meşhur oyuncuları sosyal medyalarını bir şekilde harekete geçirip Oscar adayı olan bir oyuncu vardı birkaç sene önce. Sonra da kurallar değişti o yüzden. Arkadaşlarınız sizin için kampanya yapamaz dendi. Biraz öyle hani aralardan konuşarak kendi kampanyasını yaparak buraya gelmiş gibi anlıyorum.
0: Bana biraz şey gibi de geldi. Yani Türkiye, tabii Türkiye'de yaşadığımız için Türkiye siyasetindeki delege operasyonlarını da şey yaptı. Hani delegeleri bağlayarak kendini seçtirme ya da aday gösterme gibi durumlar. Yani Amerika'dan ziyade buradan almış olabilir ilhamını.
1: Olabilir, olabilir. Yani bu bazen iyi de olabiliyor. Bu dediğimiz oyuncu örneğinde mesela çok ufak bir filmdi ve başka türlü duyulmayacaktı. Hakikaten de iyi bir performanstı falan filan. Ama burada hani bu film görmedik, haksızlık etmeyelim. Ama uluslararası hiçbir festivale kabul almamış, burada gösterildiği festivallerde bir ödül alamamış bir filmin
0: Görenler arasında da bir tanesinin bile iyi bir film dediği bir durum söz konusu değil. Yani gören arkadaşlarımıza da konuştuk, danıştık. Yani herkes kötü diyor.
1: evet, bir şekilde dediğin gibi delege operasyonu ya da artık ne diyeceksek adına
0: Evet,
1: iki
0: yani burada
1: aday
0: tabii
1: adayımız
0: bütün
1: belli oldu.
0: sistemi de tartışmaya açan bir
1: Tabii.
0: şeyden bahsediyoruz. Sen
1: Yani
0: belki biraz şeyi özetlememişsin. Daha önce bu seçici kurulda yer almış biri olarak kimler
1: evet.
0: var burada ve nasıl işliyoru belki biraz paylaşabilirsin.
1: O zamandan beri de değişti. Yani bir 15 sene falan oldu galiba ben ya da 12 sene önce mi bir kere girmiştim bu Oscar aday adayının seçilme toplantısına. Çeşitli meslek birliklerinden 10-15 kadar temsilci oluyordu. Ama o senelerde hangi meslek birlikleri katıldı orada full bir liste çıkardı. Şimdi o da çıkmıyor. Yani bizim meslek birliğimiz Sinema Yazarları Derneği'nin bir temsilcisi katılıyor, onu biliyoruz. Ama diğerlerinin listesi resmi olarak yayınlanmıyor. Ve ben girdiğim zaman tartışmalar tabii açık yapılıyor ama oylama da açık yapılıyordu. Şimdi oylama kapalı yapılıyormuş. Ve bir süre tartışılıyor. Benim senemde artık şeye uğradı, mührü zamanı uğradı herhalde söyleyebilirim. İsim de vermeden. Bir takım daha geleneksel Yeşilçam yönetmenleri kelebeğin rüyasını desteklemişlerdi. İşte onun şey olmasıyla, böyle Hollywood vari bir film olması nedeniyle biz de demiştik ki Tepenin Ardı var, uluslararası festivalde oynadı, ödülleri var. Hani tamam, ikisi de bu arada zaten aday kalmayacaklar ama hani Tepenin Ardı biraz daha uygun bu tip bir yarışmaya. Yok yok, işte Amerikalılar onu anlamaz, biz Hollywood vari film yollayalım dediler. Ve bir şekilde çoğunluktaydı o grup. Biz o sene Kelebeğin Rüyası'nı gönderdik. Yani Amerikalıları kendi oyunlarında yenmeye çalışmak son derece anlamsız bir şey tabii. Ondan sonra da iyice şeye döndü zaten uluslararası film kategorisi. İşte Cannes'da filmin varsa, Cannes'da Altın Palmiye aldıysan otomatik, zaten otomatiğe çevirdiler onları. Son beşi kalanlar da genelde bu büyük festivallerde ödül almış filmler oluyor. Şimdi işte bu oyların kapalı veriliyor olması, kimlerin katıldığının belli olmaması, hani çok da net bir seçim süreci yok önümüzde. Eğer içeride yer almadıysanız, içeride yer aldıysanız bile kim nasıl oy verdi bilmiyorsunuz.
0: Bu bana biraz şeyi de sorgulatıyor. O meslek, neden meslek birlikleri seçiyor bunu? Yani çünkü bazı meslek birliklerinin çok kadük kaldığını biliyoruz. Yani doğru düzgün iş yapmayan, hani bu sektörün nasıl işlediğini, hani Oscar'a aday olan filmlerin nasıl şanslarının olduğu konusunda hakikaten dünyadan haberi olmayan
1: Şimdi
0: bir...
1: orada ama şöyle bir çelişki var. Yani sonuçta akademi de bir meslek birliği. Yani altındaki ayrı ayrı kollar var ya, işte kurgucular, görüntü yönetmenleri, şunlar bunlar.
0: Ama
1: O
0: burası
1: da
0: öyle değil. Yani buradaki
1: evet,
0: meslek
1: yani o
0: birlikleri
1: yüzden
0: ona karşılık gelmiyor.
1: evet, bizde bir de bazı dallarda birden fazla meslek birliği var. Yani o zaman hangisi seçildi mesela? Neye göre seçildi? Bütün bunlar şeffaf olmadığı için onları da bilemiyoruz.
0: Seçilmemiş, yan yana duruyorlar.
1: Hepsi
0: Yani
1: birden yani.
0: daha aktif olan meslek birliğiyle hani daha pasif olan meslek birliği de var orada. Aynı şekilde
1: Ha.
0: oy hakkına sahip.
1: Evet, bunların
0: Yani genel olarak
1: yani
0: yapıyla ilgili yapısal bir sorun var ama duyduğuma göre bakanlık da bu karardan ve bu durumdan memnun değil aslında. Çünkü hiç şansı olmayan, kimsenin beğenmediği, hani adı bile, esamesi bile okunmayan bir filmin hani şu anda gönderiliyor olması bayağı şaka
1: evet,
0: gibi.
1: yani gitmek niye önemli? Bir yandan da bu filmlere ciddi bir tanıtım bütçesi veriliyor orada, duyursun diye kendisini. Ve de hani bırakın son 5'i, son 9'a kalmayacağı garanti olan bir film için böyle bir bütçenin ayrılması, o bütçenin aslında başkalarından çalınması demek oluyor.
0: Evet. Bu da böyle diyelim.
1: Evet. O zaman bir parça daha çalalım. Zamanının klasiği, sonra tekrar da yapıldı. Thomas Crown Affair, farklı isimlerle çevrildi ikisi de bizde. Michel Legrand'ın bestesi ama Thomas Crown deyince ilk aklımıza gelen Windmills of Your Mind.

0: Noel Harris'in seslendirdiği Windmills of Your Mind, Michel Legrand bestesiydi. The Thomas Crown Affair, unutulmaz filmin müziğini dinledik. Bu filmi şu anda isterseniz zaten Türkiye'de streaming platformlarından Prime Video'da izleyebilirsiniz. Bir de güzel haberimiz var. Yani güzel isteyen için, hani kabul eden için ama yeniden uyarlanıyor bu film, bu hikaye. Onu da paylaşmış olalım.
1: Michael B. Jordan kendisi başrolde ve kendisi yönetiyor.
0: Evet, bence ilginç olacak. Ben merak ediyorum şahsen.
1: Evet. Ondan önce de eskileri izleyip hazırlanmak mümkün. Programımızın da aslında sonuna geldik neredeyse.
0: Evet, kapanışı geçen hafta maalesef vefat haberini sizinle paylaşmıştık. Glenn Hansard, Once filminin başrolü, aynı zamanda müziklerini yapan besteci, The Commitments'da Alan Parker'ın filmiyle ilk sinemada izlemiştik kendisini. Geçtiğimiz Salı günü büyük bir törenle uğurlandı Dublin'de. Yani binlerce insanın katılımıyla, sevenleriyle, dostlarıyla, hayranlarıyla uğurlandı. Çok özel bir törendi. YouTube'da izleyebilirsiniz. Canlı yayınlandı. Hakikaten İrlanda'nın, değil mi, ulusal hazinelerinden biri olarak uğurlandı diyebiliriz. Onun anmaya devam etmek adına Once'dan geçen hafta Falling Slowly'yi çalmıştık sizin için. Şimdi diğer şarkılarıyla veda edeceğiz size.
1: Teknik masadaki arkadaşımıza ve bu haftaki destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler.
0: Evet, iyi hafta sonları derken kendisine şarkılarda Marketa Iglova'nın da eşlik ettiğini not düşmek istiyorum. İyi hafta sonları.
2: Hayır.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Ekşioğlu'na teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: İklim Kuşağı konuşuyor.
2: Hazırlayan ve sunan Atlas Sarrafoğlu. Cuma 18'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
9: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Lütfen şu pila kitaba koyar mısınız? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sunar.
2: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta da bir yapay zeka sohbeti yapmıştık. Biraz daha derin sulara doğru devam edeceğiz bugün. Bir de konuğumuz var. Çok değerli sevgili konuğumuz İnsan Tunalı ile beraberiz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
2: Bizim
3: umarım
2: için bulduk.
3: İşe yararım.
2: Haluk burada.
4: Merhaba.
2: Ben de İsmail. Peki o zaman Haluk, konuğumuzu sen yakından tanıyorsun. Bir tanıtım alalım senden.
4: Evet, insan uzun süreler Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim üyeliği yapmış bir arkadaşımız. Türkiye'de iş gücü iktisadı denince ilk akla gelen isimlerden bir tanesidir. Halen çalışmalarıyla hem benim de içinde olduğum çok sayıda insanı, özellikle genç kuşakları yetişmesine büyük katkı sağlamış bir insan. Aynı zamanda da sosyal bilimler alanındaki istatistiksel ekonometrik bilgi birikimine çok katkıları olmuş. Yine çok sayıda insanın bu anlamda, genç akademisyenin özellikle bu anlamda yetişmesine katkı sağlamış biridir. Tabii benim de çok yakın dostum, her zaman kendi çok keyifli sohbetler yaptığımız, çok faydalandığım bir arkadaşım. O yüzden birlikte program yaptığımız için de çok heyecanlıyım deyip. Ayrıca programımızın da izleyicisi, Açık Radyo'nun da destekçilerinden ve izleyicilerinden zaten uzun yıllardır. Bu ilk konukluğumu bilmiyorum ama Açık Radyo'da daha başka programlara konuk olmuş muydun insan?
3: Evet ama yani işte COVID zamanında oluyor böyle şeyler. Var yani, konukluğum var. O kadar da tecrübesiz değilim belki ama. Yani tabii şey bir hadise, Açık Radyo çok özel bir mekan. Onun için ya ben de heyecanla bekledim bu programı. İşte birlikte inşa ediliyor yani, her şey birlikte inşa ediliyor. O çok güzel bir his.
4: Tam bir topluluk radyosu. Şimdi senin o insanın da yaşadığı bir olay üzerine aslında programı kurguladık. Oradan başlayacağız ama söylediğin gibi bizim geçen hafta konuşmaya başladığımız dosyanın da temellerine gideceğimiz bir mesele, bir program olacak. Belki birden fazla program olacak. Şimdi istersen sözü sana bırakayım tekrar açılış konuşması için.
2: Haluk, ondan önce şey söyleyeyim. Ne oldu da çağırdık?
4: Evet.
2: Bir şaşırtıcı bir yazı paylaştı bizimle İnsan Hocam. Bir sohbet gerçekleştirmiş yapay zeka ile ve onun dökümlerini bizimle paylaştı. Çok çok ilginç bir sohbetti. Buradan yola çıktık ve buradan yürüyelim o zaman. İnsan Hocam'ın yaptığı sohbette bir küçük paragraf benim çok çok ilgimi çekti. Bir yapay zeka ile Gemini ile yaptığı bir sohbetti. Hangi konu üzerinde olduğundan bağımsız olarak yapay zeka platformunun verdiği cevap çok ilginç. Kusursuz ve kendinden emin bir anlatımı tercih ettim. Neyin yerine diyor? Kesin gerçek doğrulamasının önüne koyarak. Kusursuz ve kendinden emin bir anlatımı tercih ettim diyor. Bana hep bu belagat sahiplerini hatırlatır. Doğruluğu önemli değil. Anlatımın eminliği önemli. Yine cevap da devam ediyor. Bu istatistiksel metin üretimi ile gerçek dünya doğruluğu arasındaki farkın çarpıcı bir göstergesi, bir hatırlatıcısıdır. Sistem doğru görünmeyi doğru olmaktan daha çok önemsediğinde bu tür makine hataları meydana gelir diyor makinenin kendisi. Tekrar diyorum, doğru görünmeyi gerçekten doğru olmaktan daha çok önemsediğinde diye kendisi de açık açık söylüyor. En azından hani insani bir değerle sıfatlayalım, dürüst davranıyor. Halbuki onun dürüst olmak gibi bir derdi de yok yani sonucunda. Ama hocam siz de zaten öyle cevap verdiniz. Dürüstünüz.
3: Ama yani biraz sıkıştırıldıktan sonra bunu yapıyor. Yani başta o söylediği davranışı içinde büyük bir özgüvenle sorulara çok çabuk cevaplar veriyor. Ondan sonra açıkları yakalayınca giderek defansif oluyor ama hala da aynı davranışı sürdürmeye devam ediyor. Fakat sonunda hakikaten kendisi hakkında, yani ben tabii bazı şeyleri sorguladım, şimdi konuşma sırasında belki açarız. Yani özellikle bunu yaparız. Şimdiden bir şey vermekte, teaser vermekte bir sakınca yok. Bir aşamada bana görsel yetenekleri olmadığını söylüyor. Ben de o zaman diyorum ki, senin yerinde köy bir insan olsaydı diyorum, senin yaptıklarını yapmazdı diyorum. Yani sen görsel yeteneğin olmadığını biliyorsun, ona rağmen bunları yapıyorsun. Bu çıkarımları yapıyorsun. Şimdi böyle bir köşeye sıkışma söz konusu. Onu detaylandırırız arzu edersek.
2: Detaylandıralım. Burada konu şeydi, insan evladının üzümden mütevellit kadim bir içeceğinin bir şişesini sizin o sorduğunuz sorular ve gelen cevaplar üzerine giden bir sohbet bu. Ve orada görsel diye bahsettiğimiz şişenin kendisini de göstererek bir takım sorular sormuşsunuz. Ama o kendince yorumlar yapıp evet sonra da buraya ulaşmış idi sohbetiniz. Ben diyorum bundan sonrasını artık iki istatistikçiye iki...
3: Şimdi şöyle bir girizgah yapalım o zaman.
4: Ben bir...
3: Bu bahsettiğiniz içeceği yani kullanan bir insanım. Fakat bu içeceği daha önce hiç içmemiştim.
4: Evet.
3: Etiketinde yabancıladığım bir takım şeyler vardı. Mesela tarih yoktu. Beni motive eden de yani hakikaten ben aslında AI'la bir sohbet etmeyi falan düşünmüyordum. Ama Google'dan böyle Esprit de Sommelier diye bir Fransızca üç kelimeden oluşan bir tümce var orada. Bir tek onu yazdım. Hani dedim ki Google herhalde beni bir yerlere götürür. AI girince devreye sesimi çıkarmadım. AI modda devam ettik Gemini'yla. Ve hemen bu üç kelimeden, yani sommelier var tabii. Sommelier nedir? İşte sommelier. Bu içeceği insanlara tavsiye eden, çok bilgili, anlayan kişilere verilen bir ünvan. Hatta bu ünvan bir diploma gibi kazanılabilen bir ünvan birçok yerde. Ama hani bir Fransızca tümce var burada. Sommelier'in esprisi ya da ruhu falan gibi bir şey değil mi Haluk? Sen benden daha iyi bilirsin. Hemen bunu ilişkilendirdi. Yani bu enteresan bir şey bence. Değil mi? Bu üç kelime içeceği ta kendisiyle ilişkilendirdi. Şimdi bu çok iyi bir başlangıç. Yani birden üzerinde konuşacağımız alanı daraltmak suretiyle aslında daha iyi çıkarımlar yapabilir bir konuma geldi. Ben de tabii bir istatistikçi olarak bu hadiseye çok yani hem sıcak bakıyorum. Şöyle yani Bayes law diye bir şey vardır. Bayes kanunu. Bayes aslında bir istatistikçi olarak tanınır ama kendisi bir rahip falan değil mi? Öyle bir şey Haluk.
4: Yani, en azından felsefeyle ilgili birisi.
3: Yani bir dönem işte tabii bilimin yapıldığı yerler, üniversiteler değil de daha böyle tanrısal şeylerin sorgulandığı daha derin yerler. Oralardan çok ilginç fikirler çıkıyor. Bayes de diyor ki, şimdi diyor biz diyor olasılıklar üzerinden düşünürken diyor, eğer elimizde ek bir bilgi olursa bu olabilecekler kümesini küçülttüğü için daha sağlam, yani olasılığı daha net bir şekilde niceliksel olarak söyleyebileceğimiz bir duruma geçebiliriz diyor.
4: Yani o nihai olarak oluşabilecek durum hangisi ise onu tarif edebiliriz demek istiyor.
3: Evet.
4: Daha güvenilir.
3: Evet. Yani sonuçta çıkarım bir de koşullu çıkarım. Yani bir böyle hiçbir şey bilmeden hani zar atarken ne çıkacak zarın sonucu değil mi? Bir onu düşünmek var. Bir de birisi size çift geldi dediği vakit zarın kaç geldiğini tahmin etme var. Tabii ikincisinde çok daha hatayı azaltarak tahmin ediyorsun, değil mi? Şey de bu. Bayes' Law'da bunun ne şekilde çalıştığını gösteren bir şey. Sonra tabii biz ekonometri alanında olduğumdan bahsetmişti Haluk. Bunu parametrik çıkarımlar yaparken kullanan bir paradigma var. Bayesian, yani Bayes temelli çıkarım, kestirim diye bilinen bir şey. Ve ben tabii bu AI işleri başladığında bu yanıyla beni çok çarpmıştı. Çünkü baktım aslında bir öğrenme yolu bu, Bayes kuralı üzerinden ilerlemek. Ve AI da aslında onu yapıyor. Ve işte yani bu işin çok başındayken öğrendim ki AI'yı iyi kullanmak için iyi sorular sormak lazım. Yani prompt dediğimiz şeylerle. Çünkü o şekilde o alanı daraltıp, çıkarımların yapılacağı alanı daraltıp doğruları yakalama şansımız artıyor, değil mi? Doğru mu söylüyorum?
4: Evet. Yani şöyle, aslında biraz daha genelleştirecek olursak belki bilimsel yöntemin de ya da bilimsel akıl yürütmenin de nasıl çalıştığından bahsetmek lazım. Çünkü istatistik dediğimiz zaman bunu laf olsun diye yapmıyoruz, değil mi? Bir bilimden gelen, yani bilimsel çalışmanın mütemmim cüzü gibi değerlendirmek de gerekiyor istatistiği. Kendi başına bir bilim dalı olarak değerlendirmekle beraber özellikle uygulama alanındaki kullanımı hep bir bilimsel konteks, bilimsel bağlam çerçevesinde. Şimdi bilimde biz ne yapıyoruz? Bilimin aslı şüphecilik. Sonuçta bir gerçeklik var. Bu gerçekliği bütünüyle kavramamız imkansız. Çünkü bu hani bir gerçekliğin en küçük birimi olarak enformasyonu alacak olursak bunların sayısı o kadar fazla ki, yani sayılamayacak kadar çok olduğu için etrafımızda bunu bütünüyle kavrayamıyoruz. Ama ilgilendiğimiz bazı yaklaşımlarda, işte ne bileyim, bu işte çeşitli bilimsel disiplinlerde farklı farklı alanlar söz konusu oluyor. Bir teorik bakış var. Bu ilişkinin en çıplak gözüktüğü alan fizik aslında. Çünkü fizikte teori her şeyden önce geliyor. İşte bir örnek vermek gerekirse Higgs bozonunun keşfedildiği, Higgs bozonu nasıl hayatımıza girdi? En geniş anlamıyla, yani sosyal bilimlerden farklı olarak temel bilimlerde çalıştıkları alan çok çok daha geniş bir şeyi kapsıyor. İnsanlar dahil olmak üzere fiziksel gerçekliğin tümünü bir sorun alanı olarak tanımlıyorlar. Burada bir teori geliştiriliyor ve bu teorinin içerisinde aslında o zamana kadar şey yapılmamış, gözlemlenmemiş ama teorik bakış açısından orada olması şart olan Higgs bozonu diye bir küçük atom altı parçacık var. Bunun uzun süre gözlenmesi mümkün olmadı. Çünkü orada da bir teknolojik sınır vardı. Yani teknolojinin gelişmesi, o gelişkin teknolojiyle aletlerin yapılması gerekiyordu ki gözlensin. İşte o CERN deneyinde 2011'de mi 12'de mi ne yapılmıştı? O deneyin başındaki insanla yapılmış bir röportaj vardı. Burada daha önce birkaç defa atıfta da bulunmuştum. Orada peki bunu bulamazsanız ne olacak diye sordular adama. O da ne olacak dedi. Yani tabii bugüne kadar yazdığımız her şeyi çöpe atacağız ve yeni bir teoriye bakacağız dedi. Yani gerçeklikle ilişkiyi kurarken istatistik aslında bu teorik bakışın doğru olup olmadığını anlayabildiğimiz bir şey. O yüzden de biz bütün bu teorik açıklamalara, her bilim dalında bütün yapılan teorik açıklamalara hep yanlışlamak üzerine hareket ediyoruz. Değil mi? Bütün o hipotez testinin ana mantığı budur. Yanlış mı? Yanlışlamaya çalışırız. Eğer yanlışsa onun işte o zaman başka bir teorik bakışa ihtiyaç var veya düzeltilmeye ihtiyaç var diye başka bir çalışma yürütülür. O yanlışlamadan da aslında bize bir şey çıkmaz. Yani bu yanlışsa öteki doğrudur lafını etme hakkımız da olmuyor. Sadece yanlışlamış oluyoruz. Bu çok kritik bir mesele. Genellikle atlanan bir mesele. O yüzden şimdi bu işte çıkarımın temelinde de aslında bu yatıyor. Dolayısıyla belki de bütün bu konuşmaların temelinde hani bir teaser gibi söylemek gerekirse yapay zekanın yapamadığı şey bu aslında. Yani ontolojik olarak yapamadığı şey bu. Bu da zaten baştan aşağıya hastalıklı ve yanlış bir rotada işin yürüdüğünü bize gösteriyor.
2: Haluk, o zaman yapay zekanın yapamadığı şeyi biz fanilere iki cümleyle toparlarsan.
4: Yani bu şimdi bu açıdan baktığımızda istatistik o zaman bir yöntem olarak nasıl kullanıldığı ve bu yanlışlama meselesinden bağımsız bir kullanımın olup olamayacağı da işin içerisinde. Aslında tartışmanın gelip düğümlendiği noktanın bu olması gerekiyor. O yüzden ben mesela epeyce bir okuduktan sonra bu yapay zekanın temel dedikleri, bu foundation diye geçiyor, temelini oluşturan yaklaşımın bizim bildiğimiz anlamda ne frekantist ne senin az önce bahsettiğin bayezgil yaklaşımlara tam da bu noktadan hiç uymadığını, dolayısıyla aslında bir istatistik olmadığını düşünüyorum.
2: Buraya bağlayabilir miyiz? Yani sonuçta çok sık okuduğum, çok sık karşıma çıkan şey şu: yapay zeka çıktılarını sağlama, doğrulama ya da tabii ki yanlışlama olayıyla ilgilenmiyor. Yapay zeka kendi sunduğu şeyin doğruluğu yanlışlığıyla ilgilenmiyor diye çok sıkça da rastlıyorum. Doğal olarak da yanlışlamak, doğrulamak, o istatistiği kullanım şeklinin kendisi sadece emin cümleler ve çıktılar vermek ama doğru mu yanlış mı bununla ilgilenmemek durumunda olduğunu okuyorum, söyleniyor. Sonuçları sağlamasını yapmıyor bile yani.
4: Bunu çok güzel iki cümlede ifade etmiş bir makale var aslında. Springer AI and Society diye, makale değil de galiba bir görüş yazısı. Amber Cowens diye birisi tarafından yazılmış. Yapay zeka yeni bir çıkarım paradigması mı? Başlığı da çok kışkırtıcı. Uzun uzadıya üzerinde dururuz bu makalede ama şöyle çok enteresan, tam da senin söylediğin ya da programı açarken konuştuğumuz meselelerle ilgili şeyler var. Foundational Models dediği, işte bu yapay zekanın temelini oluşturan yaklaşımda ise tam tersine hak edilmemiş bir kesinlikle konuştuğunu söylüyor bunu. Yanlış olsalar bile konuştuğumuz meselelerle ilgili şeyler var. Foundational Models dediği, işte bu yapay zekanın temelini oluşturan yaklaşımda ise tam tersine hak edilmemiş bir kesinlikle konuştuğunu söylüyor bunu. Yanlış olsalar bile akla yatkın gelen akılcı yanıtlar

0: de yazmış gibi diyeceğim ama tabii
1: Senden bir ay önce falan yazmış bunu galiba,
0: hayır şöyle,
1: 2020'de.
0: hayır yani demek ki bu çok rastlanan bir şey. Yani benim tecrübem böyle tekil bir tecrübe değil, çok rastlanan bir şey. Başkaları da bunu görmüşler, etmişler ve işte bu bahsettiğin makalenin yazarı da bunu son derece
1: Bir cümle daha var, çok vurucu, onu da söyleyeyim sadece.
0: güzel anlatmış. Evet, onu da duyalım.
1: İkna kanıt kılığına girmeye başlar. Bu belagatla iknayı birleştirecek olursak, aslında kurulan bütün düzen bizim gerçeklikle olan ilişkimizi paramparça etmeye dönük bir sonuç doğuruyor.
2: Ben hemen bu araya bir şey gireceğim. Sık sık performans lafından bahsediyoruz. Performansta da en önemli parçalarından biri görünmek ve görenin olmasıdır. Burada o göreni ikna etmek üzerinden bir işte performansın öbür ayağı olarak çıkıyor karşımıza. Performans yapıyor yani aslında like alacak, görülecek, onaylanacak ve baştan çıkarılacak insanlara performans yapılıyor
1: Evet,
2: diyorum.
1: evet. Yani orada şunu da ekleyerek genişletebilirim aslında. Bilim dünyasını nasıl eğip büktüğünü. Çünkü bu zihniyet yapısı aslında bizim bilimsel çalışma kültürümüzün içerisine zerk edilmeye başlandı. Yani şimdi bu bilgisayarlar çıkıp da istatistikleri kullanmak kolaylaştığında benim de başıma gelmişti herkes gibi. Tuşa basıyorsun, çıkıyor yani sonuç. Değil mi? Dolayısıyla arka planda ne oluyor bitiyor, onu gerçekten o tuştan çıkan şey neden öyleydi? Çünkü makinenin teknik kapasitesi bizim için sorgu sual edilemeyecek bir otorite haline dönüşmüş. Oysa sonra yıllar sonra makaleler yayınlanmaya başladı. Her istatistik programı birbirinden farklı, aynı verilerle ve aynı ekonometrik modelde birbirinden farklı sonuçlar üretiyor. Korelasyon gibi basit bir analizde bile farklılıklar ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla bu kesinlik en başından itibaren, daha yapay zekanın yapayı bile yokken ortada, bize musallat olmaya başlamıştı. Ve bu şimdi yapay zekayı bir mutlak otorite haline dönüştürmeye başladı insanlar, özellikle toplumda. Herhangi bir şeyi sorgulamak diye bir düşünce bizim kafamızın kenarında yok. İşte sen gibi, benim gibi falan, işte atipik insanlar daha çok buna musallat oluyor.
2: Peki Haluk, tüm bu yorumları yaptığımız şey İhsan Hocam'ın
1: Olayı.
2: olayıydı ve
0: Evet, şimdi
2: onu es
0: ben
2: geçtik
0: buna
2: geçtik.
0: bir şöyle bir ekleme yapayım.
2: Geri
0: Yani
1: gelelim.
0: çok tabii ilgiyle dinliyorum. Çünkü Haluk'un genişletme çabasının arkasından da tekrar daraltıp
1: Evet.
0: bir şey söyledi. Yani ben böyle aslında AI'yı çok kullanan, işte ne bileyim sorgulayan falan birisi değilim. Yani bir tesadüf oldu. Bu bir kazayen bu tecrübeyi yaşadım ve işte sizinle paylaştım, Haluk'la paylaştım. Şimdi dinleyicilerle paylaşıyoruz. Şimdi bu demin söylenenleri destekleyen bir olgu, yapay zeka sürekli beni çok iyi bildiği bir takım alanlara çekmek istiyor. Yani benim soruma cevap veriyor ama istersen diyor, sana diyor, şöyle şöyle bilgiler de verebilirim diyor. Şimdi onları çok iyi biliyor. Yani onları iyi bildiğini biliyor. Mesela işte bu ne bileyim içeceği hakkında yazılan şeyler, eksperlerin yazdıkları ya da bu nereden tedarik edilir falan. Şimdi bunlar çok daha hani tartışmasız şeyler bir anlamda. Anlatabildim mi? Ya evet, ben onu yani sıkıştırıp da bir takım eksikliklerini kabul ettirdiğim anda bana böyle bu alanlara kaçıp bak yani aslında ben buralarda kendimi daha iyi gösterebilirim. Hani şeye benziyor bu sözlüğe kalkan öğrenci hocam biraz da bildiğim yerden sor diye sıfır alacak ya birazcık da bildiğim yerden sor falan der. Onun gibi bir şey. Yani çok enteresan tabii unutmayalım ki bunun arkasında programcılar var. Yani bu yapay zeka dediğimiz ajanın ne şekilde çıkarımlar yapacağı bir sonunda bir deterministik bir kod ile belirlenmiş. Yani yapay zekanın hataları aslında bu kodlamayı yapan insanların becerileriyle sınırlı.

0: insanların yaratıcılıklarıyla, o olabilirlikleri düşünme becerileriyle sınırlı bir şey.
1: Hocam bir şey daha ekleyeceğim. Niyetleriyle de ilgili, güvenlik önlemlerini
0: Doğru.
1: dışarıya alıp
0: Doğru.
1: almamalarıyla da ilgili. Evet.
0: Niyetleriyle de ilgili ve burada hep o yani o sizin geçen haftaki programda dile getirdiğiniz yani bir pazarlama da var. Yani kendini başka bir bağlamda bahsettiniz bu tekil dünya singularity kavramında bahsettiniz falan filan ama yani bayağı bir pazarlama yani ya bak ben iyiyim aslında. Yani benim sağlam yaptığım işler var beni öyle tokatlayıp hani atma bir kenara çok iyi yaptığım şeyler de var diye beni o alana çekmeye çalışıyor. Yani çok tabii bunlar bir onu siz daha iyi bilirsiniz ama ne olur genellikle böyle bir büyük proje dışarıya açılmadan önce daha küçük gruplar içerisinde denenir. İşte bir takım buruşuklukları düzeltilmeye çalışılır falan filan değil mi? Eminim bu aşamalardan geçmiş. Ama tabii bir taraftan da bir yarış var. Yarış olunca da en iyi halini oluşturup da piyasaya çıkmaktansa pek de bitmemiş haliyle piyasaya çıkıp hani bir an evvel kendimizi gösterelim. Herhalde böyle bir şey de var değil mi? Ne dersiniz?
1: Defalarca
0: Evet.
1: vurguladık programlarımızda hız konusunda ve rekabet konusunda aynen öyle. Önden gidelim ki ya bir aksilik olursa yolda düzeltiriz deyip aslında dönüşü olmayan aksilikler ve hatalar bırakarak devam ediyorlar. Piyasada yer kapma hızıyla gerçekleşiyor bu da görebildiğimiz kadarıyla zaten.
2: Evet, bu yaptığımız uzun sohbetin birinci bölümünü sizlerle paylaştık. Değerli konuğumuz emekli öğretim üyesi İhsan Tunalı ile Haluk ve ben İsmail üçümüz bir sohbete giriştik. Programın başında da belirttiğimiz gibi İhsan Tunalı hocamızın bir yapay zeka chatbotuyla yaptığı yazışma, bir konuşmanın temelinde yürüdük. Orada yaşadığı şaşırtıcı ve kimi zaman gizemli, kimi zaman çok açık bir takım problemleri masaya yatırıp bunun üzerinden bir sohbet gerçekleştirmiştik. Oldukça uzun süren bu sohbetin dediğim gibi ilk bölümünü sizlerle paylaştık. Önümüzdeki haftalarda da sohbetin devamını yine karşınıza getireceğiz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışanı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer. 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sundu.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Sevinç Aytaçlar ve Semih Aytaçlar'a teşekkür ederiz.

0: tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
1: Reklamlar bitti.
3: Aşağı mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
4: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: falling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kemal Tamcan, Nilüfer Öztürk, Mehmet Öztürk, Deniz Onat Öztürk, İrma Öztürk ve Doğacan Su Öztürk'e teşekkür ederiz.
4: Dünyanın Cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. Omega kaydıyla başladık. Bugün 7 Ağustos ve aslında bu tarihi Emmanuel Wilkins'le birlikte anmak için bir nedenimiz var. Çünkü Wilkins 7 Ağustos doğumlu. Üstelik düşünülmüş bir tesadüf muhtemelen. İlk albümü Omega'da 7 Ağustos 2020'de yayınlanmıştı. Emmanuel Wilkins'in dolayısıyla hem doğum gününün hem de onun Blue Note şirketi bünyesinde ilk büyük çıkışını aynı adlı kayıtla hatırlamış olduk. Emmanuel Wilkins'i daha önce de çalmıştık programda aslında ama ara ara hatırlayabiliriz. Zaten son yıllarda çağdaş cazın özellikle alto saksafon kulvarındaki en dikkat çekici isimlerinden biri. Dolayısıyla ismini daha da çok duyacağımıza eminim. Ama onu yalnızca işte genç ve parlak bir saksafoncu diye tarif de etmeyelim. Wilkins'in müziğinde evet güçlü bir teknik var ama bir meselesi de olan bir müzikten söz ediyoruz aynı zamanda. Albümleri bir fikrin, bir hafızanın, hatta bazen de işte ruhani diyebileceğimiz bir arayışın çerçevesinde şekilleniyor gibi görünüyor. Şimdi onun daha yakın dönem kayıtlarından birine geçelim. 2024 tarihli Blues Blood albümü, Wilkins'in çıkardığı belki de en geniş anlamda düşünülmüş, taşınılmış, tasarlanmış çalışmalarından biriydi diyebiliriz. Vokallerin de devreye girdiği, bluzu yalnızca bir form olarak değil, işte bir hafıza, bir kök gibi ele alan bir albümdü. Biraz önce söylediklerimizi teyit eder şekilde aslında. Şimdi albüme de yine adını veren kaydı dinleyerek devam edelim. Blues Blood.

Immanuel Wilkins'ten Blues Blood kaydını dinledik. Tekrarlayalım, bu albümde Wilkins'in müziği farklı bir alana da açılıyordu. İlk albüm Omega'da belki daha doğrudan bir işte kuartet müziği duyuyorduk. Blues Blood'da ise şarkı, söz, ses, hafıza ve doğaçlama birbirine daha fazla karışıyor. Yani Wilkins'in yalnızca işte çalan değil, albümün bütün atmosferini düşünen bir müzisyen olduğunu da daha açık biçimde duyuyorduk bu albümde. Şimdi işin bir de sahne kısmı var, oraya dönelim. Çünkü Wilkins'in bu yıl içinde, 2026 içinde yayınlanan bir de canlı albüm serisi var. Immanuel Wilkins Quartet Live at the Village Vanguard serisi. 3 albüm halinde yayınlandı bu kayıtlar. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ard arda. Wilkins'in bu da ilk canlı kayıt albümü olarak sunuldu. Village Vanguard'da malum caz tarihinde adı başlı başına bir ağırlık taşıyan mekanlardan biri. Dolayısıyla orada çalınca ister istemez bütün o geçmişi de omzunuzda taşıyorsunuz ve aynı zamanda o kanona ekleniyorsunuz ki genç bir müzisyenin buraya dahil olması bu anlamda önemli. Şimdi Wilkins'e bu kayıtlarda piyanoda Mike Thomas, Basta Ryoma Takanaga ve davulda da Kweku Sumri eşlik ediyor. Şimdi bu canlı serinin 3. albümünden bir kayıt dinleyeceğiz. İsmi de epey dikkat çekici. Put a Hundred on the Blue Chain.

Put a Hundred on the Blue Chain'i dinledik. Immanuel Wilkins Quartet'in Live at the Village Vanguard kayıtlarından geldi. Bu canlı albümlerin güzel tarafı Wilkins'in stüdyo albümlerindeki o bahsettiğimiz kavramsal çerçevenin aslında sahnede nasıl daha doğrudan bir hale geldiğini göstermesi, biraz daha rahat bir formda olması nedeniyle. Çünkü stüdyoda kurulan fikir sahnede de bu anlamda biraz sınanıyor. Müzisyenler birbirine işte o anda cevap veriyorlar. Parçalar biraz uzuyor, belki biraz yön değiştiriyor. Hatta nereye varacağını baştan bilinemeyen bir tarafa doğru gidiyor. Dolayısıyla bu canlı kayıtların böyle bir önemi var. Özellikle de böylesi kavramsal çerçeve çizen müzisyenlerin müzikleri söz konusu olduğunda. Şimdi programı da yine aynı canlı seriden bir kayıtla bitireceğiz. Eternal'a. Bu parça Live at the Village Vanguard serisinin ilk albümünde yer alıyordu. Adı gibi biraz zamanı genişleten bir kayıt. Biz de bugünü de genişletip Immanuel Wilkins'in doğum gününü bir kez daha buradan kutlamış olalım. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kemal Tamcan, Nilüfer Öztürk, Mehmet Öztürk, Deniz Onat Öztürk, İrma Öztürk ve Doğa Cansu Öztürk'e teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Fatma Aytaç'a teşekkür ederiz. İklim Kuşağı Konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
3: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Avrupa bu yaz en çok yüksek sıcaklıklarla gündeme geliyor, ancak sadece mücadele bununla sınırlı değil. Kıtanın dört bir yanında aynı anda orman yangınları, uzun süreli kuraklık, kuruyan nehirler, aksayan ulaşım ağları ve enerji üretimini tehdit eden gelişmeler yaşanıyor. Bugün Avrupa'nın altyapısını, ekonomisini ve günlük yaşamını doğrudan etkileyen somut bir gerçeklik haline geldi. Ben de yaklaşık 2 yıldır Budapeşte de yaşıyorum. Son haftalarda burada yaşanan sıcak hava dalgasını bugün dahi ve kuraklığı günlük yaşamın içinde gözlemleme fırsatı buluyorum. Gün içinde sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşırken haftalardır kayıt değer bir yağış görülmüyor. Şehrin tam ortasından geçen ve Avrupa'nın en önemli nehirlerinden biri olan Tuna'nın su seviyesi gözle görülür biçimde düştü. Normalde tamamen su altında kalan taşlık alanlar ve hatta Nazi zamanından kalma savaş gemisi ve hatta yıktıkları köprülerin kalıntıları ortaya çıkıyor. Budapeşte son yılların değil, bugüne dek kayıtlara geçen en düşük su seviyelerinden biri yaşanıyor. İlk bakışta bu yalnızca ilginç bir manzara ya da fotoğraf karesi gibi görünebilir. Oysa yaşananlar Avrupa'nın iklim krizine ne kadar kırılgan hale geldiğini gösteren çok daha büyük bir tablonun parçası. Budapeşte'de yaşayan biri olarak en dikkat çekici değişimlerden biri de kuraklığın artık günlük sohbetlerin konusu haline gelmiş olması. Nehir kıyısında yürürken suyun normal seviyesini gösteren izlerle bugünkü seviye arasında fark çıplak gözle bile görülebiliyor. Turistik tekne seferlerinin programları değişiyor, bazı iskelelerde ulaşım aksayabiliyor. Birkaç hafta öncesine kadar yalnızca meteoroloji haberlerinden duyduğumuz kuraklık bugün şehrin gündelik yaşamında hissedilen bir gerçekliğe dönüşmüş durumda. Tuna Nehri yalnızca Macaristan'ın değil Avrupa'nın da en stratejik doğal kaynaklarından biri. Yaklaşık 2857 kilometre uzunluğundaki nehir Almanya'dan doğarak Karadeniz'e ulaşana kadar Avrupa'nın kalbinden geçiyor. Su toplama havzası 19 ülkeye yayılıyor ve milyonlarca insanın içme suyu, tarımı, sanayisi ve enerji üretimi bu nehre bağlı. Aynı zamanda Avrupa'nın en önemli iç su taşımacılığı koridorlarından biri olan Tuna, kıta ekonomisinin görülmeyen omurgalarından biri olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla burada yaşanan her değişim yalnızca kıyısındaki ülkeleri değil, tüm Avrupa'yı etkiliyor. Bunun en çarpıcı örneği ise Macaristan'ın tek nükleer enerji santrali olan Pax nükleer santrali. Reaktörleri soğutmak için Tuna'nın suyunu kullanan santral nehirdeki su seviyesinin tarihi ölçüde düşmesi nedeniyle önce üretimini azaltmak zorunda kaldı. Reaktörler pazartesi günü normalde yaklaşık 2000 megawatt olan elektrik üretimini yalnızca 240 megawatta düşürdü ve ardından da 44 yıllık tarihinde ilk kez tamamen devre dışı bırakıldı. Bu gelişme Macaristan açısından son derece kritik, çünkü Sovyet döneminde inşa edilen Pax santrali ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık %40'ını tek başına karşılıyor. Başbakan Peter Madyar hafta başında Macaristan'ın karşı karşıya olduğu en kritik 5 gün olarak tanımladı ve enerji arzında ciddi sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Madyar yayınladığı video mesajında vatandaşlardan özellikle saat 5 ile saat 10 arasındaki elektrik tüketimlerinde azaltmalarını istedi. Klima kullanımının sınırlandırılması, elektrikli araçların yoğun saatler dışında şarj edilmesi ve yüksek enerji tüketen cihazların mümkün olduğunca farklı saatlerde çalıştırılması çağrısını yaptı. Alınan önlemlerin yeterli olmaması halinde ise sanayi tesislerinde dönüşümlü enerji kısıtlamaları uygulamasını öngören acil durum planları hazırlandı. Diğer enerji santrallerinin üretim kapasitesi arttırılmaya çalışırken Budapeşte de enerji tasarrufu amacıyla yüzlerce kamu binasının gece aydınlatmaları geçici olarak kapatıldı. Yetkililer sıcak hava dalgasının devam etmesi halinde bölgesel elektrik kesintilerinin de ihtimal dışı olmadığını belirtiyor. Sorun yalnızca elektrik üretimiyle de sınırlı değil. Tuna'daki olağanüstü su kaybı günlük yaşamı doğrudan etkilemeye başladı. Nehrin bazı bölümlerindeki yük gemileri ve büyük yolcu gemileri için güvenli seyir yapılabilecek derinliğin altına düştü. Bu nedenle Budapeşte'den geçen nehir trafiğinde geçici kısıtlamalar uygulanıyor. Avrupa'nın en önemli ticaret koridorlarından biri olan Tuna'da yaşanan bu aksama yalnızca ulaşımı değil, tedarik zincirlerini ve ekonomik faaliyetleri de etkilemeye başladı. Kuruyan nehirlerin ekonomik etkisi de giderek büyüyor. Su seviyesi düştükçe yük gemileri tam kapasiteyle hareket edemiyor. Bazıları güvenli seyir sağlayabilmek için taşıdıkları yük miktarını azaltmak zorunda kalıyor. Bu durum taşımacılık maliyetlerini artırırken özellikle tahıl, yakıt ve sanayi üretimlerinin Avrupa içindeki dolaşımını da yavaşlatıyor. Başka bir ifadeyle iklim krizi bu tedarik zincirlerini ve ekonomik istikrarı da doğrudan etkilemiş oluyor. Üstelik önümüzdeki günler içinde umut verici bir tablo görünürde yok. Meteoroloji uzmanları Tuna Havzası'nın büyük bölümünde kayda değer bir yağış beklenmediğini, bu nedenle nehirdeki su seviyesinin önümüzdeki günlerde de olağanüstü düşük kalacağını öngörüyor. Ancak yaşanan kriz Macaristan ile sınırlı değil. Romanya'da da ülke elektriğinin yaklaşık %20'sini sağlayan Cernavoda nükleer santralinin iki reaktöründen biri yine Tuna Nehri'ndeki düşük su seviyeleri nedeniyle kapatıldı. Eğer ikinci reaktörde durdurulursa Romanya'da geçici olarak nükleer enerji üretiminin önemli bir bölümünü kaybetmiş olacak. Sırbistan'da ise uzmanlar Tuna'nın son 50 ile 60 yılın en düşük seviyelerine indiğini söylüyor. Aynı durum ise Sava ve Tisa nehirlerinde de görülüyor. Hatta Tisa nehrinin geçtiği Seget şehrinde köprülerin altındaki eski köprüler, tahta köprüler, Türk döneminden kalan izler belirmeye başlamış. Bilim insanları bunun ilkbahar boyunca yaşanan ciddi yağış eksikliğinden de kaynaklandığını belirtiyor. Bulgaristan'da nehir taşımacılığı büyük ölçüde durma noktasına geldi. Vidin yakınlarında bir nehir kuru vazeri sığlıkta karaya oturdu ve 186 yolcu tahliye edildi. Bulgaristan'dan denizcilik idaresi yetkilileri 1990'lardan bu yana Tuna'da böylesine düşük su seviyelerini hiç görmediklerini, karşılaşmadıklarını söylüyor. Kuraklık yalnızca enerji ve ulaşımı değil, tarihin izlerini de ortaya çıkarıyor. Hırvatistan'da yıllardır su altında kalan bir Macar yük gemisinin enkazı yeniden gün yüzüne çıktı. Sırbistan'da 2. Dünya Savaşı sırasında batırılmış Alman savaş gemileri yeniden görünür hale geldi. Bulgaristan'da ise kuruyan nehir yatağında bulunan kemiklerin bir mamuta ait olduğu belirlendi. Aynı günlerde Fransa ve İspanya son yılların en büyük orman yangınlarından bazılarını yaşıyor. Yunanistan ve Türkiye'de günlerdir süren yangınlar yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Ediyor zaten. Avusturya ormanlarında bile şiddetli orman yangınları haberlerini gördük. Atmosfer ısındıkça daha fazla su buharlaşıyor, yağış rejimleri değişiyor, toprak daha hızlı kuruyor ve nehirler yeterince beslenemiyor. Bilim insanlarının uzun süredir dikkat çektiği bir kavram var. Bileşik afetler. Yani tek bir iklim olayının aynı anda farklı sektörlerde zincirleme krizler yaratması. Bugün Avrupa'da tam olarak bunu görüyoruz. Aynı zamanda hava dalgası hem orman yangınlarını büyütüyor, sıcak hava dalgası, hem nehirleri kurutuyor, hem enerji üretimini azaltıyor, hem de ulaşım ve ekonomiyi etkiliyor ve tehdit ediyor canlıları. Bir zamanlar birbirinden bağımsız görülen bu sorunlar artık aynı iklim krizinin birbirini besleyen sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Kopernikus İklim Değişikliği Servisine göre Avrupa küresel ortalamadan yaklaşık 2 kat daha hızlı ısınıyor. Bu nedenle bugün Budapeşte'de kuruyan Tuna Nehri ile bir nükleer santralin kapanması ile Akdeniz'de yaşanan büyük orman yangınları arasında aslında aynı hikayeler var. Bugün tam da Avrupa'nın ortasında yalnızca tek bir nehrin su seviyesindeki düşüş nedeniyle milyonlarca insanın elektrik arızı risk altına giriyor. Oysa burada zaman bulamadığım için konuşamadığımız Ren Nehri de var. Bu bize iklim krizinin enerji güvenliğindeki ekonomiye, ulaşımdan su yönetimine kadar yaşamın bütün alanlarını etkileyen sistemsel bir kriz haline geldiğini net olarak gösteriyor. Kim bilir, belki de önümüzdeki yıllarda iklim krizini en çok bu tür haberlerle konuşacağız. Çünkü artık değişen şeylerin işleyişi, ülkelerin altyapısı ve günlük hayatın kendisi. Ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinlediniz. Haftaya yine Apaçık Radyo'da görüşene dek Kendinize, sevdiklerinize ve en önemlisi de gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
2: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Fatma Aytaç'a teşekkür ederiz.
4: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
5: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Faruk Eczacıbaşı'na teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yazı özel müzik yayınlarımızda sona geliyoruz bu akşam. Yaklaşık 3 haftadır Açık Dergi içerisinde 2026 yılının müzikal birikimine yeniden hatırladığımız özel listelerimiz var. Peyderpey albümler çalıyoruz sizlere. Evet, kapanışı Broken Social Scene'le yapacağız. Remember the Humans isimli 2026 plaklarına çıktığında çok sevmiş, hep birlikte kulak vermiştik. Indie dünyanın efsanevi topluluğu, oldukça taze diyebileceğimiz bir bakışla yeniden müzik dünyasına bu albümle seslenmişti. Bu akşam da işte saat 7'ye kadar geçecek sürede Remember the Humans diyeceğiz hep birlikte. Bu köşe kitap köşesi yayında yok. Açık Dergi'de benim olmadığım, kent hakiminin olmadığı süreler boyunca Ceyhan da edebiyat dünyasında sakinleşmişken biraz ara vermişti. Dolayısıyla saat 7'ye kadar geçecek süreyi müzikle değerlendireceğiz ama 7'den sonra köşelerimiz yayında. Başak Ürer'le Eser Miktar'da ve Bağımsızlar ekibiyle Bağımsızlar'la Konuşmalar kuşağı saat 7 ile 8 arası siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerini beklemekte. Ama şimdi Broken Social Scene zamanı, Remember the Humans'da Açık Dergi başlıyor.

0: Açık Dergi. Apaçık Radyo.
1: Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
3: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Indie Rock'ın efsanevi topluluğu Broken Social Scene kulaklarımızdaydı ilk bir saat boyunca. 2026 yılında yayınladıkları Remember the Humans planı neredeyse baştan sona dinlettik sizlere. Umarız keyif almışsınızdır. Yaz özel müzik yayınlarımızda sona geldik bu şekilde. Yılın ilk yarısında üretilmiş albümlerden özel bir seçki yer aldı Açık Dergi'de yaklaşık bir ay boyunca. Kent takviminin boşluğunda fırsat bildik bu şekilde. Evet, son anda müzik yayını. Şimdi köşelerimizin sırası Başak Ürer'le Eser Miktar'da ve Bağımsızlar'la Konuşmalar Kuşakları saat 7 ile 8 arası sizlerle buluşacak. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Kainatın tüm sesleri.
1: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
0: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
3: Selam, ben Başak. Sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Eser Miktar'da programında her hafta çağdaş sanatın farklı üretim pratiklerine, kişisel yolculuklara ve görünmeyen katmanlara kulak veriyoruz. Bugünkü konuğum Türkiye Çağdaş Mimarlığı'nın önemli isimlerinden Mimar Nevzat Sayın. Mimarlığın yanı sıra sanat üretimleriyle de tanınan Sayın'la mimarlık, sanat, mekanın hafızası ve güncel sanat mekanları üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsınız?
4: Her şeye rağmen iyiyim.
3: Neden her şeye rağmen?
4: Karma karışık günlerin içerisinde
3: savruluyoruz.
4: İnsan biraz düşünmeye başlayınca çok da iyi olacak gibi değil ama mimar olmanın böyle bir avantajı var. Yaparken iyileşiyor insan. Ben de onlardanım yani. Yapmam gerekiyor. Yapınca da iyimser oluyorsunuz.
3: İş bittikten sonra mı, yapım esnasında?
4: Yapım
3: mı?
4: Esnasında. Çünkü kötümserlikle sanat yapılabilir. Mesela resim yapılabilir, şiir yazılabilir, resim, heykel yapılabilir ama mimarlık yapılamaz. Çünkü o kadar uzun sürüyor ki onu kötümserlikle sürdüremezsiniz. Onun için iyimser olmanız kaçınılmaz bir şey. Dolayısıyla mimarlığın öğrettiği bir şey olarak iyimserlik, umut ve beklenti çok yüksek bir hale geliyor. Onun için o süreçte ister istemez iyileşiyorsunuz.
3: Evet, hiç bu bakımdan düşünmemiştim. Ama gerçekten de o şekilde sanırım. Çünkü acı sanatçının kamçısıdır derler. Ama mimarlıkta
4: mimarın değil.
3: Değil, aynen, mimarın değil belli ki. Zaten çoğu yapı da insana huzur veren ve doğayla bütünleşen yapıların da keza insana geçiyor. Çok ikisi farklı şeylermiş aslında, ikisi de sanat alanında olan ama enteresan bir bakış açısı. Size sormak istiyorum. Mimarlık sizin için bina üretmekle ilgili bir meslek mi, yoksa zaman içinde düşünme, yazma, sanat üretimiyle birlikte çok daha geniş bir ifade biçimine mi dönüştü, yoksa iyileştirmek mi?
4: Sanat üretimiyle birlikte çıkarırsak eğer hepsi. Yani düşünmek, yapmak, o süreç, sonuç, bunların hepsi yapıya dönüşsün ya da dönüşmesin, bunların hepsi mimarlık tanımının içine giriyor. Benim içinde olduğum bölüm yapı üretimiyle sonuçlanan mimarlık. Benim kişisel olarak ilgilendiğim mimarlığın alanı o. Ama düşünce boyutu, ne kadar yapmaya odaklanırsanız odaklanın, tabii ki var. Öncesinde var, sırasında var, sonrasında değişerek tekrar var. Ama işin içine sanatla aynı kategoriye konduğu zaman işler karışıyor bence.
3: Ne kadar karışıyor?
4: Şöyle karışıyor, çünkü tamamen ayrı iki şey. Çünkü mimarlık siparişle başlıyor. Yasalar, yönetmelikler, kişisel istekler, bütün bunlarla yönleniyor. Ve inandırıcı olmak zorunda. Üstelik daha başladığında diyelim ki 100 bin metrekare bir yapı yapacaksınız. Ve bunu A4 bir kağıdın üzerinde tam da onların istediği şey olduğuna onları ikna etmeniz gerekiyor. Şimdi bu sanatla hiç benzemiyor. Sanat siparişle başlamıyor. Bir sanatçıyla medyumu arasındaki ilişkiyle başlıyor. Kimseye hesap vermek zorunda değil. İnandırıcı olmak zorunda hiç değil. Dolayısıyla doğaları tamamen farklı bir şey.
3: Kesinlikle katılıyorum. Burada şuna parmak bastım istiyorum. Gerçek sanat, evet, dediğiniz gibi, ama şu an günümüzde maalesef bu şekilde değil bence. Çünkü sanatçılar da artık siparişle ilerliyor. Çoğu sanatçı diyeyim, bu şekilde düzelteyim. Bir mekana, bir eve diyorlar ki, tıpkı bir mimarın yaptığı gibi, ben işte donat istiyorum burayı ve konuma, komşuma o resimlerinle, heykellerinle hava atmak istiyorum aslında. Altında yatan sebep de o. Ve bir sipariş geliyor ve eskiz hazırlıyor. Eskiz hazırlıyor, bir şeyler yapıyor, kağıda karalıyor, her neyse artık. Ve sonrasında onu istemesine, kabul ettirmesi gerekiyor ki o satışı gerçekleştirsin. Ve bunun adı maalesef sanat oluyor. Sanat yapmış oluyor. Bir koleksiyona girmiş oluyor.
4: Bunun adı sanat olmayabilir. Bir sanatçı tarafından yapılan her şey sanat değildir. Tıpkı bir mimar tarafından yapılmış, yani diploması olan bir mimar tarafından yapılmış her şeyin mimarlık sayılmayacağı gibi. Yani bu ayrımları, bu ince noktaları bulup çıkarabilirsek neyin ne olduğu konusunda anlaşabiliriz. Bir sanatçı bunu yapabilir ama bu yaptığı şeyin sanat olduğunu göstermez.
3: Yani
4: şeyin, Gülten Akın'ın o şahane dizeleri gibi, yani kimsenin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Burayı anlamamız gerekiyor. O zaman bence hiç sorun kalmayacak.
3: Evet, katılıyorum. Peki sizin için nedir? Nasıl mimari yapı yapmış oluyor ya da yapmamış oluyor? Örnek verebilir misiniz?
4: Şöyle bir aralıkta savruluyor şu anda mimarlık. Ya çok fiyakalı, gösterişli ve spektaküler yapılar, ya da TOKİ konutları gibi son derece sıradan ve olmasa daha iyi olacak olan berbat tekrarlar. Halbuki bunların arasında çok geniş bir alan var. O alanın içerisinde gereksinimlere dayalı, günün ruhunu taşıyan, kalıcı ve gel geç bir takım modalardan etkilenmeyen bir alan var. Mimarlık diyebileceğimiz. Çok az insan, çok az mimar o bölümle ilgileniyor. Çünkü günün getirdikleri onların yönelimlerini de çok fazlasıyla etkiliyor. Bence bu aralığa giren şeyler, yani bir yapının kalıcılığı zamanla hızla değişmeye direnebiliyor olması, ihtiyaçları karşılayabiliyor olması ve hatta bugün ihtiyaçlar değiştikçe yapının kullanımının değişme potansiyelini taşıyabiliyor olması gibi.
3: Dönüşebilen çok yapılar.
4: Tanımlanabilir şeyler yani bunlar, neyin iyi neyin kötü olduğu ve kütle etkileri. Çünkü o yapı kullanıcıları açısından birkaç kişiden birkaç yüz kişiye cevap veriyor olabilir. Ama sokaktaki binlerce insanın da ondan etkilendiği çok açık.
3: Evet.
4: Geçenlerde Deleuze'ün bir konuşmasını izliyordum şeyde, internette. Felsefe bizi aptallaşmaktan kurtarır, evet, diyordu. Sanat bizi bayağılaşmaktan kurtarır. Konuşma bu minimal üzere devam ediyordu. Ben de onun arkasından mimarlık bize ne yapıyor acaba diye düşündüğümde, mimarlık aslında anlam dediğimiz şeyi ve başkalarıyla birlikte olmanın koşullarını hazırlıyor diye düşünüyorum. Yani yalnız olmadığımızı hissettiren bir şey. Çünkü bütün yapıların bence böyle bir etkisi var. Hem kendisi olarak hem ötekilerle yan yana gelme biçimine bağlı olarak mimarlık bizi toplumsallığa en çok yaklaştıran mesele.
3: Şu anda da ihtiyacımız olan bir şey.
4: Kesinlikle.
3: Kesinlikle ihtiyacımız olan bir durum. TOKİ'lerden bahsettik. Ben de kentsel dönüşümlerden bahsetmek istiyorum şu anda. Yani şu an ben aslında şunu düşünüyorum. Mimarlar iyi eğitim alamıyor da mı iyi mimar olamıyor? Yoksa hayat bunu mu gerektiriyor?
4: 200 tane mimarlık okulu var Türkiye'de. Bu bence gereksiz. Saçmalığın doruk noktası. Bir karşılaştırma için Almanya'da 13 tane var, İtalya'da 7 tane var, Fransa'da 8 tane var. Yani bu karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Bir şeyi değersizleştirmek için yapılacak şeylerden en önemlisi onu çoğaltmaktır. Onun az bulunurluğunu ortadan kaldırırsınız, bütün değerini de yok edebilirsiniz. Mimarlık eğitimi de böyle. Diğer eğitimler de böyle. Yani Türkiye'de her zaman problemliydi ama son 25 yılda gelinen şey, bütün bunları anlamsızlaştırmak için sistematik olarak bunların çoğaltılması ve hiçbir işe yaramayan okullarla bu eğitimin içinin boşaltılması oldu. Ve dolayısıyla Türkiye yasalarına göre 4 yıllık eğitiminizi bitirdiğinizde herhangi bir yapının mimarlığını yapmanız evet. için bir engel olmadığından bütün bir bu cahil sürüsünün ortalığa yayıldığını ve yetki taşıdığını düşünün. O insanlar onay mekanizmalarındalar.
3: Müteahhitler.
4: O yapımcılar onlar. Projeleri onaylayanlar, belediyeler ve bakanlıkta çalışanlar onlar. Mimarlık yapanlar onlar. Yani korkunç bir şey gerçekten. Ve bütün bunların arasından iyi bir şey yapmaya kalktığınızda bu o kadar yaygın bir kötülük ki yaptığınız iyi şey kötüymüş gibi görünüyor. Bu evet. tam hani Arendt'in kötülüğün sıradanlığı dediği şey. Yani o evet. kadar yayılıyor, o kadar büyüyor, o kadar her yere siniyor ki siz bunun kötü bir şey olduğunu anlatamıyorsunuz. Sesiniz evet. boşlukta kaybolup gidiyor. Onun için
3: Venom.
4: Yani üreticilerini şey yaparsanız, kötüleştirirseniz üretimin kendisi de kötüleşecektir. Türkiye'deki mimarlığın sorunu bu.
3: Ben bunu sizi bulmuşken sormak istiyorum. Arada soruyorum mimar arkadaşlara. Şu anda kentsel dönüşümler oluyor ve herhangi bir mimari üslup yok. Öyle işte yani hepsi birbirinden farklı garip garip estetik kaygısı hiç olmayan kentsel dönüşüm binaları görüyoruz. Sizce mesela birinci ulusal mimarlık, ikinci ulusal mimarlık gibi yani bir üslup belirlenmeli mi yoksa artık oldu zaten hani salınsın gitsin gibi bir düşünce mi sahip olmalıyız? Neden yani, mimarlar bunun için bir üslup belirlemiyor?
4: Aslında bütün dönemler kendi üsluplarını belirlerler. Çünkü bütün ideolojiler, bütün iktidarlar kendilerini ifade etmenin aracı olarak en çok mimarlığı kullanmışlardır. Ve ilginçtir mesela biri komünist, biri faşist olarak Stalin ve Hitler'in benimsedikleri mimarlıklar aynı mimarlık olabilmiştir. Oysa Stalin'e gelene kadar Sovyetler Birliği'ndeki mimarlık modern dünyanın has örnekleri sayılır. Burada da artık bu günümüzde bir üslup belirlemeye imkan yok çünkü çok geniş bir spektrumda çalışıyor mimarlık. Ama bunun içerisinde anlamlı, gerekli, doğru, iyi, güzel gibi bir takım kavramlar üzerinde uzlaşmış olmamız gerekir. Dolayısıyla herkesin canının istediğini yapabileceği anlamına gelmez ama bir konsensus dediğimiz sessizce üzerinde anlaşılmış bir ortalamanın mutlaka yakalanabilmesi lazım. Onun için de Almanya ile Türkiye arasındaki fark bu. Orada bu konsensus var ya da İsviçre ile Türkiye arasındaki fark bu. Türkiye'nin kaçırdığı şey bu bence ve çok yanlış yerlerde katılıyorlar. Mesela biz deprem bölgesinde Antakya'da projeler yapıyoruz. Ve o projeyi bakanlığa anlatabilmek için projeyi hazırladığımız süre kadar süre geçirmemiz gerekti. Ancak inatla bunu anlatmaya çalışıp şimdi kısmen de olsa bunu becerebiliyoruz. Mesela o kadar zor bir süreçti ki ama yaptığım şey o kadar küçük kalıyor ki.
3: Evet.
4: Birkaç mimarın çabasından ibaret kalıyor. Çünkü binlerce yapı TOKİ konutları olarak yapılıyor ve dolayısıyla ortalıkta Antakya diye bir şey kalmıyor.
3: Evet, maalesef öyle.
4: Ve birkaç tane iyi yapı İyi bir şehir yapmaya yetmiyor.
3: Kültürel kimlik tamamen kalkıyor.
4: Evet. Ve düşünün ki Türkiye iktidarları her zaman muhafazakardı ama hiçbir şeyi muhafaza etmediler.
3: Evet, çok güzel. Cengiz Bektaş sizin ustanızdı. Bugün geriye dönüp baktığınızda size mimarlığı değil de hayatı öğreten tek bir cümlesi ya da bir tavrı var mıydı?
4: Paylaşmak. Bektaş'ın en önemli özelliği bence buydu. Bu şimdi aklıma gelen bir şey değil. Onunla ilgili bir şeyler yazarken aklıma gelmişti. Gerçekten ondan öğrenilmiş en önemli şey paylaşmaktı. Düşünceyi, yapıp ettiklerini, sahip olduklarını, her şeyi paylaşmak. Bu konuda harika bir adamdı doğrusu.
3: Ne kadar güzel.
4: Bu konuda da.
3: Bu konuda da.
4: Bir sürü konuda oldu.
3: Bir sürü harikalığının yanı sıra bunda da. Güzel, güzel bir tanımlama oldu. Mimarlık pratiğinizin yanında labirent serileriyle de bir başka bir üretim alanı açtınız aslında ve serginiz de oldu. Mimarlığın söyleyemediklerini ifade ettiğiniz başka bir dil mi bu? Yoksa bir destekleyici mi?
4: Tam öyle söylenebilir mi bilmiyorum ama benim yaptığım her şey zaten mimarlığımı desteklemek için yapılıp edilen şeyler. Bu da belki bu anlamda oraya girer. Ama labirent, hani uzamış bir telefon konuşmasında ya da canınız sıkıldığı zaman kendinizle kaldığınızda böyle defterin kenarına çizilmiş karalamalarla başlayan ama böyle çok uzun zamana yayılmış, hiç vazgeçemediğim bir şeydi. Niye yaptığımı çok iyi bilmiyorum tabii ki. Yani uzanıp anlatmam gerekir bunu bulmak için. Ama hep çizdim ve hep de önemli buldum. Labirentlere dair şeyleri buldukça okumaya çalıştım. Ve sonra bir gün bunları, yani bir şeyin bende bitmesini istediğim zaman onu mutlaka bir yayına dönüştürmeyi, bir sergiye dönüştürmeyi, apaçık herkesle paylaşmayı önemsiyorum.
3: Bir background'ı, geçmişi olduğunu da göstermek belki.
4: Bu bir boyutu da şey var. Ve o Labirent sergisi de öyle çıktı. Labirent kitabı da Esen Karol sayesinde çıkmış oldu. Sergi dolayısıyla mimarlığın o biraz önce söylediğim gibi çok uzun süren şeyi, yapılma biçimi yüzünden labirentler çok daha kısa sürede yapılan kağıt mimarlıkları diye de bakılabilir onlara. Gerçek mimarlıkta mutlaka o labirentlerin çözülmüş olması gerekiyor. Halbuki kağıdın üzerindeyken hiçbir şeyi çözmenize gerek yok. Onlar kağıdın üzerinde bildikleri gibi durabilirler. Ve hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan şeyler. Hani bazı fikirler vardır ya, çok parlak bir fikirdir ama gerçekleşmese daha iyi olur. Labirentler öyle şeyler benim için.
3: Bu coğrafyadan bahsettik, yani coğrafyaya uygun yapı hazırlamak. Bunu çeviride de çok fazla yapılıyor. Lokalizasyon, yerelleştirme diyorlar bunu hatta. Bir çeviri yapılırken o çeviri o kişinin şakasını bile o topluma göre, o coğrafyanın anlayabileceği şekilde ele alıyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Örtüşüyor mu?
4: Bunu sanat önemsiyorum. Mimarlık. Bu Can Yücel'in çevirileri böyledir. O adapte ederdi. Çeviri gerçekten çok özel bir şey. Mesela ben geçenlerde Agota Christoph'un Büyük Defter'ini okudum. Macar bir yazar ve çok hüzünlü bir şey, hikaye. Bütün Macar yazarlar gibi. Şöyle bir hisse kapıldım. Çok iyi bir çeviri olduğundan eminim ama çok iyi bir çeviri olduğunu hissetmeden ben o dili biliyormuşum. Yazıldığı dili biliyormuşum gibi. Yani olağanüstü bir şeydi gerçekten. Dolayısıyla böyle çevrildiği zaman da olabiliyor. Can Yücel gibi dönüştürerek o yapıldığında da olabiliyor. Bence iyi yapılmış olması çok önemli bir kriter. Biraz önce mimarlıkta sorduğunuz gibi hangi stilde olduğu değil, yapılan şeyin kendi içinde iyi olup olmaması ile ilgili bir şey. Sanki çeviri böyleymiş gibi geliyor. Coğrafi olarak da bizim için şöyle bir mesele var. Bu yapı nerede yer alacak? Bizden önce orada ne vardı? Kayalar, ağaçlar, rüzgar nereden esiyor? Bütün bunlarla ilişkilenerek bir yapıyı yaptığınız zaman onun kötü olma ihtimali yok zaten.
3: Anladım. Öyleyse iyi mimari yapı, iyi çeviri diye bir şey aslında yok. Çünkü durumuna göre değişkenlik de gösterebiliyor o iyilik. Tek bir kalıp söyleyemeyiz onun için. Öyle
4: mümkün
3: mi?
4: Mümkün değil. Hiçbir şey için tek bir kalıp söyleyemeyiz ki, çok dayatmacı olurdu. Bir bağlamıdır önemli olan. Hangi bağlamda o iyi ya da kötü diye değerlendiriliyor? Kendisi ve nesnelerin ve şeylerin ve durumların bence kendileri olarak bir özelliği yoktur zaten. Bağlamı içinde biz onu anlarız ancak, iyi ya da kötü olup olmadığını.
3: İyi ve bağlam demişken Biennallere değinelim öyleyse. Bugün Biennaller kentlerin dönüşümünde de etkili aktörler olarak nitelendiriliyor. Ve sizce Biennaller gerçekten kentte kalıcı bir ilişki kurabiliyor mu bağlamına uygun bir şekilde, yoksa giderek kültürel vitrinlere mi dönüşüyor?
4: Ne yazık ki giderek kültürel vitrinlere dönüştüklerini düşünen gruptayım. Art Unlimited'de bir yazı yazmıştım. Circus Maximus diye. O arka arkaya çünkü Venedik Bienalini, Venedik Mimarlık Bienalini, burada Contemporary'yi, sonra da bir sergiyi de arka arkaya görmüştüm. Hı hı. Bunları görünce böyle sanki gösteri dünyasının bir parçasıymış gibi geliyordu bana. Mesela Contemporary İstanbul Tersane'de açılıyor. Şimdi hı hı. Tersane gösterişli yapı yapmanın ve Haliç'in üzerinde hiç olmaması gereken bir yapılar grubunun içine siz çağdaş sanatı sokuyorsunuz. Şimdi o zaman sanatın kendi başına bir şey olması, isyankar olması, bizim görmediğimiz bir takım incelikleri bize çok önceden gösteriyor olmasının hı hı. önünü daha orada kapatıyorsunuz. Bu sadece alınıp satılabilen bir nesneye dönüşüyor ve fiyakalı bir takım duvar süslerine dönüşüyor. Şimdi evet. bu çağdaş sanatın elinden o büyük gücünü çalmak demek bence. Ve sonunda bir şey, vitrin beğenisine kalıyor orada gördüğümüz şeylerle ilişkimiz. Bu bence sanatı çok azaltmak anlamına geliyor. Mimarlık iktidarla ve sermaye ile istese de istemese de o kadar içli dışlı ki evet. ondan çok sert şeyler yapmasını bekleyemiyoruz. Halbuki sanat öyle değil. Sanat hala önü çok açık bir yer. Onun için de Deleuze'ün hayatın bayağılaşmasını engelleyen bir şey olarak gördüğü yer orada başlıyor. Şimdi bundan vazgeçince geriye bir takım estetik nesneler kalıyor hı hı. ve onlar da bir sürü alt metinlerle ancak anlayabileceğimiz şeylere dönüşüyor. Biraz zor bir yerde ve debeleniyor diye düşünüyorum şu
3: evet. an. Zaten bu ideolojiyi bir kenara bırakılmadığı için de müzeler, sanat kurumları white küp tam anlamıyla olamıyor ne kadar isteseler de. Çünkü o ideolojiyi bir kenara bırakamıyorlar.
4: Acaba white küp olmaları gerekiyor mu diye hep evet. geçmiştir aklımdan.
3: Bence de gerekmiyor.
4: Bunu en uzun ve canlı bir biçimde yani yıllar önce Apel Galeri'yi yaparken tartışmıştık ve tuğla duvarları olan bir galeri yapmıştık ve sonunda çok iyi bir şey çıkmıştı ortaya. Çünkü white küp aslında biraz soyut bir mekan ve bir işi orada gördüğümüzde hı hı. o işle ne kadar baş başa kalıyoruz. Çünkü o mekanı o sergiden alıp başka bir yere götürdüğümüzde tamamen başka bir bağlama gidiyor. Evet. Dolayısıyla bana çok anlamlı gelmiyor doğrusu o beyaz boşluğun içerisinde bir işe bakmak. Ama müze büyüdükçe hı hı. başka da bir yolu yok gibi görünüyor. Mesela bence İstanbul'daki en iyi müze hı. Arter.
3: Evet, ben de onu soracaktım. Ne düşünüyorsunuz?
4: Açık ara diye. Arter. Yani
3: Dolapdere'de oluşuyor.
4: Renzo Piano'yu çok sevmeme rağmen açık ara artar. Çünkü kendisi mesela iç mekana girdiğiniz zaman kendisi olmayan bir yapı. Hı hı. Sadece mekansal akışkanlığını görüyorsunuz ve belli kodlardan diğer mekanları her zaman algılayabiliyorsunuz. Dışarıya bakan vitrinleri, cepheleri, doğramaları da bunun içine katınca bence işlerle baş başa kalmak için de mekansal kalitesinin çok yüksekliğiyle de böyle hı hı. bütün kodlarda akışkan bir biçimde müzenin içinde hareket edebiliyorsunuz.
3: Peki İstanbul Modern?
4: İstanbul Modern tabii biraz önce söylediğim gibi Piano çok önemli bir mimar. Ve yapıyı da çok önemsiyorum ve o kadar önemsiyorum ki mesela şöyle bir şeyin örneği Galata Port gibi bir yapılar manzumesinin hı hı. ucunda aslında tuhaf bir biçimde bize şunu gösteriyor. Ne yapmalıydınız diye. Galata Port berbat bir mimarlık. buna karşılık hı hı. İstanbul Modern bence çok iyi ama keşke o yapı
3: orada olmasa mıydı?
4: Orada değil, yine orada olmalıydı ama 90 derece dönerek denize dik uzansaydı. Çünkü o zaman bizim İnanılmaz denizle olurdu. Kurduğumuz ilişkiyi çok başka derinleştirecekti. Bütün antrepo yapıları, bütün deniz kenarındaki depo yapıları da aslında küçük cephesiyle denize açılır. Büyük cephesiyle değil. O zaman inanılmaz bir yapı çıkacaktı ortaya.
3: Gözümde canlandı ve şu an keşkeleri yaşıyorum.
4: Tabii o yoldan şeye, denize doğru uzanan bir yapı düşünün. Sağında sonunda bıraktığı boşluklar. Ben yani o saat kulesiyle ilişkisi, Nusretiye Camisi ile ilişkisi, bambaşka bir yapı çıkardı ortaya. Ama işte eski antrepo yapısının izleri üzerine yapılmak zorunluluğu yüzünden, bildiğim kadarıyla başlangıçta öyle düşünüldüğü halde, bunu söylemiştim Eczacıbaşı grubuna da, başta öyle düşünüldüğü halde sonradan bu yapılamamış. Ama gerçekten çok güzel bir yapı ve piyano yapıları içinde de çok iyi bir yapı. Mesela çok benzediği bir yine piyanon olan Whitney Museum var. Kesinlikle İstanbul Modern çok daha iyi bir yapı Whitney Museum'la birlikte bakıldığında. Fakat ilginç bir şey yaptı o yapı. Eskiden antrepo yapısının içindeyken koleksiyon çok daha görkemliyken, bu kez yapı çok büyüyüp kendisi çok önemli bir mekan olanakları sununca, koleksiyon biraz onun içerisinde küçülmeye başladı ve yapı koleksiyondan daha fazla öne çıkıyor oldu gibi bir hissim var.
3: Süremizi biraz açtık gibi gözüküyor. O yüzden programın sonuna yaklaşmış değil, sonunu aşmışken herkese yönelttiğimiz ve sizin için de kişiselleştirdiğim bir soruyla devam edelim istiyorum. Bugün Türkiye'nin sanat ve mimarlık ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsunuz?
4: Oldukça karışık ama buna rağmen tekil, hem sanat hem mimarlık alanında tekil olarak harika şeylerin yapıldığını düşünüyorum. Mesela şu anda Arter'de Tayfun Erdoğmuş sergisi var. Yani olağanüstü bir iş. Dünyanın her yerinde olağanüstü olacak nitelikte bir iş. Şimdi bu Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarla Türkiye'nin çok üzerinde üretilmiş bir iş. Mesela bunu görmek doğrusu olağanüstü bir şey ve insanın iyimserliğini arttıran bir şey bu.
3: Çok çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle konuşmak büyük bir ayrıcalıktı, büyük bir mutluluktu. Öyleyse her hafta Cuma günü bizi dinleyin, dinletin. Görüşmek üzere.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
0: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer. Açık Dergi.
3: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.

Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Bağımsızlar.
2: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'yu dinliyorsunuz. Açık Dergi içerisinde yer alan bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Apaçık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir, info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, bu haftaki programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta konuğumuz Habitat Sanat, Antalya'da yerleşik olan Habitat Sanat'ı Ali Kanal'la konuşuyoruz. Ali merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Ben Ali Kanal, aslında İzmir doğumluyum. Yakın bir zamanda Antalya'ya geldim. Ve yaklaşık bir senedir faaliyetlerini yürüttüğümüz Habitat Sanat'ın ortak kurucularından biriyim. Lisans ve yüksek lisansımı heykel üzerine tamamladım. Bağımsız bir sanatçı.
0: 2025'te kurulmuşsunuz aslında. Yani bir sene.
1: Evet.
0: Ve iki sanatçının ortak bir girişimi.
1: Evet. Aslında hikayenin başlangıcını anlatmam gerekirse, ben İzmir'den Antalya'ya taşınmaya karar verdiğimde geçen sene burada üretimlerime devam edebilmek için bir atölye arayışındaydım. Ve işte o dönem Antalya'da Sinem'le tanıştım ve Sinem de aslında bağımsız bir seramik sanatçısı. Aynı zamanda Antalya Şehir Tiyatroları'nda aksesuar bölümünde çalışıyor. O da seramik alanı dışında ekoloji odaklı farklı üretim teknikleriyle ilgileniyordu ve benim kendi üretimlerimde de ekolojik odaklı farklı üretim teknikleriyle birlikte biz beraber bir atölye yapalım diye düşündük. Ve bu atölyede ana akım işte heykel, seramik, resim dışında daha farklı ekoloji odaklı atölyeler gerçekleştirelim istedik. Tuttuğumuz mekan aslında şehrin bayağı merkezinde, kale içine çok yakın, ışıklarda ve açılışta bir sergi yaptık. Sergide de Antalya'da tanıdığımız sanatçı arkadaşlarımızı, işte Kıyı Project'ten ve orada bağımsız olarak üretimlerine devam eden bazı sanatçılarla bir açılış sergisi yaptık. Mekan bu arada ters dubleks diyebileceğim bir mekan. Üst katında 3 farklı alanı var. Altta da büyük bir atölye alanı var. Sergi alanı olarak düşündüğümüz odanın içerisinde ayrı bir işte girişi var mekanın. Ve bu sergiyi yaptıktan sonra çok fazla hem sanatçılardan hem sergiye gelenlerden şöyle bir geri dönüş aldık aslında. Antalya'nın böyle alanlara ihtiyacı var. Biraz daha bağımsız, daha alternatif. Çünkü Antalya'da sanatçıların işlerini sergileyebilecekleri bir alanları yok. Yani bir İzmir modeli gibi de değil. Ve biz o konuşmalardan sonra sanatçılardan aldığımız feedbacklerle sadece bir atölye yapmak yerine hem sergi alanının olduğu ayrı bir alan hem de üretimlerin gerçekleştiği ayrı bir alan olarak Habitat'ı kurgulamaya başladık. Habitat ismi dediğim gibi Sinem ve benim biraz da ekolojik odaklı üretimlerimizden beslenen bir isimken aslında daha sonra bunun bizim orada yapmaya çalıştığımız bir hayatta kalma tutunma modeli gibi bir şeye dönüştüğünü gördük. Çünkü salt olarak bir sanatçının hayatta kalması için gerekli olan işte üretim alanının işlerini sergileyebildiği ve bu işleri aslında lokalde satabildiği ve buradan kendine bir küçük ekonomi yarattığı bir küçük habitat, sanatçı habitatı oluşturma düşüncesine de evrildi.
0: Şeyi de soracağım, şimdi sen ekonomisine döndüğün için oraya döneceğim ama oradan önce İzmir'de sen çok faaldin ve hani İzmir İstanbul'dan sonra herhalde Türkiye'nin en faal şehirlerinden, bir anlamda merkezlerinden bir tanesi haline geldi son 10-15 senede.
1: Evet.
0: Antalya ile karşılaştırınca İzmir-Antalya ilişkisinde ne gördün İzmir'de?
1: Şöyle bir şey, aslında İzmir'deki o dayanışma modelinin ne kadar kuvvetli olduğunu gördüm. Antalya'da benim tanıdığım, bildiğim sanatçıların işte atölye ziyaretlerini yaptıkça şehirde yaşayan sanatçıların birbirlerinden ne kadar kopuk olduğunu, birbirlerinden hiç haberlerinin olmadığını, bilgileri olmadığını gördüm. Bu benim İzmir'de hiç yaşamadığım bir şey. Ben öğrenciyken bile İzmir'de hangi sanatçıların atölyeleri var, hani gidip tanışılır, edilir, beraber bir şeyler üretilir, yapılır. Hani biraz daha böyle bir modelin içinden çıkıp gelince çok şaşırdım. İnsanların bu kadar kopuk, birbirinden haberlerinin olmaması bana biraz tuhaf geldi. Ve herkesin aslında dert yandığı benzer durumlardı. Biraz buralarda neler yapabiliriz? Ben İzmir'de gördüğüm ve hani faydasını birebir yaşadığım şeyleri Antalya'da nasıl yapabiliriz? Biraz bunun üzerine bir şeyler yapmaya ihtiyacı hissettim.
0: Evet, senin İzmir deneyimin aslında burada işe yaradı ve evet. Belki de burada bir hareketlendirme, başka bir şeylerin başlangıcı olması için böyle bir deneyim gerekiyordu belki. İzmir aslında şey açısından da ilginç. Yani İstanbul'da olmayan dayanışma, o bir aradalık, heyecan İzmir'de bir şekilde var. Yani İstanbul'da farklı bir düzeyde var ama İzmir'de daha bağlı, daha bireysel bir ilişkilerden kurulu bir doku var sanki. Evet. Sen bunu daha iyi biliyorsun tabii. Ve bu mesela işte dar ağacıyla başlayan süreçlerde, yani belki son 10 yıl içerisinde giderek de yükseldi. Yanılıyor muyum?
1: Evet evet, kesinlikle.
0: Peki,
1: öyle.
0: Peki oradaki şey neydi? Yani sen şimdi bunları tespit ettin ve Antalya'da bunları uygulamaya bir anlamda çalışıyorsun. Yani o dönüşümün kilit noktaları neler? Değil İzmir'de.
1: Bence yine... Ne yazık ki ona geleceğim ama başlıca sebebi ekonomi tabii ki. Ama bunun kültürel bir tarafı var mıdır? İllaki vardır. İzmir'de yani bu bahsettiğim sanat kolektifleri hikayesi benim bildiğim doğrudan bendeki etkisi üzerinden konuşacak olursak aslında K2'nin 2000'lerin başındaki yaptığı sergiler o kolektif süreçleriyle alakalı. Borgalar, Mehmet Dereler'le başlayan bir süreçti benim için. Ve onların işte akademideki etkileri, sürekli temas halinde oluyor olmamız ve dışarıda, akademi dışında bizim de bir şeyler yapma motivasyonumuzu aslında biraz onlar sağladı. Aynı zamanda işte İstanbul'da yapılan kolektif çalışmalar, sergiler... Hafriyat özellikle bizi çok etkilemişti. Ve o yüzden İzmir'de bu ilişki ağı aslında bir hayatta kalma mücadelesi motivasyonu taşısa da sanatı farklı bir açıdan bakma durumu da oluşturuyor. Ben ayrıca burada küçük bir dipnot da düşmek istiyorum. Ben işte 9 Eylül'de heykel bölümünden mezunum. Ve bizim bölümün kurucusu Cengiz Çekil doğrudan aslında şunu ben şu an daha net görüyorum. Boyce'un sanat görüşü, hayat görüşü etkisinde bir karakterdi ve bizim sanata bakış açımızı, hayata bakış açımızı da çok fazla etkiledi. Yani aslında Boyce'un sosyal heykel kavramı bizde çok belirgin bir şekilde vardı. Yani sanatçı sadece bir heykel ya da resim üretmekten ziyade hayatı dönüştürmek, üretmek, ona şekil vermek etmeliydi. Ve biraz daha böyle o akademi bitince, dışarıya çıkınca ne yapacağız konusunda, evet bunu birlikte kendimize belki bir model yapacağız, beraber üreteceğiz, bir şekilde hayatta kalacağız. Yeni bir şey, özgün bir şey oluşturacağız düşüncesi vardı.
0: Dar ağaç da belki zaten böyle bir fikir. Çünkü sen de dar ağacın başından beri içindesin.
1: Aynen öyle, kesinlikle.
0: Evet, yani hem politik yaklaşımıyla hem o yerelde bir ağ kurma ilişkileri, yerel ilişkilerle büyüme, gelişme yaklaşımıyla, kamusal alanı kullanmasıyla aslında bu dediklerini anlatıyor. İyi bir örneği Daraç. Aslında Daraç Türk sanat ortamı için, Türkiye sanat ortamı için her bakımdan iyi bir, özgün bir örnek yani. Peki bunlar, şimdi Antalya'ya dönelim. Habitat, evet. Kendi habitatını nasıl yaratıyor orada? Ve bu habitat kendinin dışına da nasıl, tabii o daha büyük bir çerçevede Antalya'yı nasıl dönüştürüyor diye daha...
1: Şöyle, aslında bu ilk mekanın açılış sergisini yaptıktan sonra çok fazla geri dönüş olunca biz bu sergi ya da herhangi bir şey yapmak isteyen sanatçılarla doğrudan iletişim kurup bir plan program yapmaya başladık. Dedik ki durum böyle, mekanı artık bağımsız sanatçılar için bir alana çevirelim. Ama nedir? Sadece işte gelip burada sergi yapmasınlar. Mekan aynı zamanda bir karşılaşma alanı olmalı ki en büyük bence gereksinimlerden biri de buydu. Karşılaşabildikleri, birbirlerini tanıyabildikleri ve neler üretebileceklerini konuşabildikleri bir alana ihtiyaçları vardı. Biraz bunu sağlama planımız vardı ve özellikle şehirdeki akademinin etkisi bizim için önemliydi. Çünkü ben 9 Eylül Üniversitesi'nden işte oradaki kurduğum bağıyla okul dışında şehirde kolektif yapıları nasıl dönüştüğünü gözlemleyebildim. Aslında biraz bunların beslendiği çıkış noktalar akademi ve sonrası olarak şekilleniyor. Öyle olunca biraz akademiye değinmemiz, temas etmemiz ve işte oradaki öğrencilerle yeni mezun olacak, şehirde üretimin içerisinde olacak insanları temas etmemiz gerektiğini düşündük. Ve Akdeniz Üniversitesi'ndeki aslında her bölüm için açık çağrı yaptık ve buradan bu açık çağrı sonucunda bir değerlendirme yapmadan başvuran herkesin sergileme uygun olan tüm çalışmalarını sergileyebildiğimiz bir sergiler serisi düzenledik. Ve burada ben aslında yeni mezun olacak, şehirde üretime devam edecek insanları da tanımak istedim açıkçası. Ve biraz da akademinin seviyesini de görmek istedim. Neler yapılıyor, işte şu an dünyada bir sanat konuşuluyor, çağı ne kadar yakalıyorlar? Genelde akademiler hep çağın çok gerisinden takip ediyor bu süreçleri. Bunları biraz gözlemlemek için iyi bir şey oldu, açık çağrı oldu aslında. Ve orada yaptığımız sergiler sonucunda artistoklar da yaptık, konuşmalar yaptık ve bu genç mezun arkadaşlar işlerini anlattılar. Farklı işler yapan ama aslında benzer konular üzerine çalışan çok fazla insan birbiriyle tanıştı. Ve sonrasında yeni çalışmalar yapmak için konuşmaya başladılar. Biraz bu baştan karşılaşma alanı olma ihtiyacı bu ilk tohumlarında karşılığını almış oldu. Ve gerçekten şehirde böyle bir ihtiyaç varmış. Bizim açılışlarımız, sergilerimiz bayağı kalabalık oluyor ve aslında bu mekan bir apartmanın alt katı. Böyle dışarıdan bir tabelası falan var ama çok kolay anlaşılacak bir mekan da değil. Ama bayağı insanların ilgisi oldu ve bu sadece izleyici olarak değil, aynı zamanda katılımcı olarak. Şeyden de özellikle bahsetmek isterim. Habitat'ın ilk açıldığı aylarda Buradan Nereye Forumu yapıldı Antalya'da. Orada Buradan Nereye Forumu'nda başka da şehirde bağımsız olarak üreten sanatçılar olduğunu gördük. Ve onlarla temasımız da ilk o zaman gerçekleşti. Ve hatta bunlardan bir örnek olarak son sınıf öğrencisi Beyza Dönmez de Habitat'a dahil oldu. Ve Habitat'ın sergilerinin tüm koordinasyonunu kendisi üstlendi. Özellikle akademiyle olan ilişkide ve orada yapılan açık çağrılarla sanatçıların projelerini ve süreçlerini koordine edebilme gibi tüm sorumlulukları gönüllülükle kendisi üstlendi. Habitat'a aslında Beyza da dahil oldu. Hı hı. Ve daha sonrasında bir yüksek lisans öğrencisi yine Ozan Erdoğan da bizim aslında tüm sergilerimizin afişlerini yapmaya başladı. Onunla tanıştık ve bir anda Sinem'le birlikte yaptığımız bu Habitat hareketi biraz büyümeye başladı ve onlarla birlikte süreci daha farklı bir yere götürmeye başladık.
0: Yani bu bağımsızlar hep yerelde, yerelin ihtiyaçlarını bir şekilde yakalıyor aslında ve aslında kişisel bir yerden yola çıksa da o yerelin ihtiyacıyla şekilleniyor. Burada da öyle bir durum var yani.
1: Evet.
0: Gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla aslında bir yeri dolduruyor hakikaten. Yoksa zaten muhtemelen yürümüyor.
1: Aslında yani, şehirde yapmak istediğimiz şeylerden de bahsedebilirim biraz da. Yani başından beri şehirdeki sanatçıların birbirini tanımadığından, herkesin kendi atölyesinde ürettiğinden bahsettim. Biraz Habitat işte bu sanatçıların karşılaşma alanlarını yaratmak ve beraber yeni üretimler, belki bir kolektif, farklı bir kolektifin doğmasına sebep olmak, işte yeni bir duo, belki iki sanatçının beraber yeni bir proje yarattığı, farklı bir sağlam yaratmak. Belki yani benim mesela şanslı olarak istediğim bir şey, Antalya ekoloji alanında gerçekten zengin bir yer ve bu alanda çalışan sanatçılar için bulunmaz bir alan ve bu alanda çalışan sanatçılarla oluşan bir kolektif, bir yapılanma, bir şey olduğunda yani buna da bir alan açmayı çok istiyoruz aslında.
0: Peki şehirde başka benzer yapılarla ilişkide bir ağ oluşturmaya doğru gidiyor mu? Daha doğrusu benzer yapılar var olduğunu varsayarak soruyorum bu soruyu.
1: Evet, evet. Yani zaten ben Kıyı Project'in de bir üyesiydim. İşte Habitat'tan sonra, son sergiden sonra yeni üyeler geldi. Biz biraz daha kendi alanlarımıza yöneldik ama Kıyı Project'le de ilişkimiz gayet yerinde. Onun dışında yani galeriler var ve işte Art Project var mesela kale içinde. Nus var mesela, daha beden üzerine, performans üzerine araştırmalar yapan, atölyeler yapan bir mekan. Orası da bir bağımsız bir mekan. Tam aslında Habitat'ı kurduğumuz dönem yeni yeni mekanlar açılmaya başlamıştı. İşte Art Project'i kale içindeki yerinde ilk sergilerini açmaya başladı. Ve bana hep şey diyordu Antalya'daki sanatçılar, hani siz geldiniz, Habitat'ı açtınız, bir anda böyle bir hareketlilik oldu gibi. Sanki şehirde bir şeye denk geldik gerçekten. Ve açıkçası yoğun bir program yapmak zorunda kaldık çok kısa bir süre zarfında. 8 ay gibi bir sürede çok yoğun bir ilik oldu gibi. Sanki şehirde bir şeye denk geldik gerçekten. Ve açıkçası yoğun bir program yapmak zorunda kaldık çok kısa bir süre zarfında. 8 ay gibi bir sürede çok yoğun bir işte sergiler.

0: Evet. Soruna geçmeden küçük bir şey söylemek istiyorum. Instagram'da aslında iki hesabımız var. Bir Habitat Sanat, bir de Habitat Sanat Alanı diye. Habitat Sanat Alanı'nda tüm sergilerimiz var. Orada serginin fotoğrafları, sanatçıların işlerinin fotoğrafları gibi. Daha çok sergi özelinde işlerin ve sanatçıların sergilerini takip edebileceğimiz ikinci bir Instagram hesabı var. Orayı da mesela komple Beyza kontrol ediyor. Biraz Beyza bize sadece haber veriyor aslında. Tüm koordinasyonunu biz ona bıraktık ve emin ellerde gerçekten çok iyi bir şekilde organize ediyor.
1: Peki bunu anlamadım. Habitat Sanat'la Habitat Sanat Alanı arasındaki bağı?
0: Habitat Sanat biraz daha böyle sergi ve sergi yani serginin dışında kalan paralel etkinlikler ya da atölyelerin gerçekleştiği bir hesap. Ana hesap gibi. İkinci hesapta Habitat Sanat Alanı'nda sadece sergiler. Orada sadece sergileri.
1: Alan yani orada alan
0: Evet,
1: şeyde
0: alan.
1: önde evet.
0: Aslında bağımsızları doğrudan ilgilendiren Habitat Sanat Alanı diyebiliriz bu arada.
1: Ama diğer yandan öbür tarafta da konuşmalar, görüşmeler,
0: Evet.
1: atölyeler falan sürdürüyorsunuz. Yani orada
0: Evet.
1: da bir sosyal faaliyet,
0: Bayağı evet bayağı
1: kamusal bir şey var, etkinlik var.
0: evet, bayağı bir yoğun.
1: Peki bu bağımsızlar yani ekonomik tarafına dönünce bu bütün buraya harcanan emek aslında karşılığı alınmayan bir emek. Bütün
0: Evet.
1: bağımsızlarda böyle bir durum var aslında.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bir yandan da sürdürülebilirlik açısından zor. Bütün bağımsızlar yine kendi eforlarıyla, kendi gayretleriyle sürdürüyorlar. Sizde ekonomik model nasıl bir şey? Ve hani buranın sürdürülebilirliği için öngörüleriniz neler?
0: Şimdi şöyle, şu anki durumuyla aslında biraz bizim kişisel kaynaklarımızla mekan yürüyor. Ama mekan içerisinde bizim yeni açtığımız bir dükkan alanı var. Bu atölyedeki üretimlerin satışa çıktığı, bizim işte kendi ürettiğimiz küçük hediyelik eşyalar gibi, işte paper mache masklar, seramik bardaklar, bizim kendi Habitat'ta üretilen atölyeden çıkan ürünler aslında. Bunların aslında doğrudan satışı ve oradan gelen gelirle kiranın ödenmesi gibi bir planımız var. Aslında bir kısmını da öyle halledebiliyoruz şu an. Evet, yani biraz işte yapmak istediğimiz plan o. Bir sanatçı habitatı oluşturmak ve oradaki işte satışla birlikte mekanın kendi giderini karşılamak. Biz sergilerden falan para almıyoruz hiç kimseden. Herhangi bir şey talep etmiyoruz. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani ben yaklaşık 15-20 senedir İzmir'de faal olarak, aktif olarak sergiler düzenliyoruz, sergiler yapıyoruz, katılıyoruz. Ben İzmir'de bir kuruş para kazanmamış olabilirim. Ama Habitat'ta bunu açıkça söyleyebilirim sanırım. Şu ana kadar yaptığımız sergilerde sanatçıların işleri satıldı. Ve sanatçılar toplamda yaklaşık 200 bin liraya kadar para kazandı. Ben buna inanamadım. Yani burası bir bağımsız bir alan. Ve yani burada bir sanat ekonomisi olduğuna dair hiçbir bilgim yoktu. Olduğunu da pek düşünmüyorum. Yani İstanbul gibi zaten olamaz. Ama burada bir ihtiyaç durumu var sanırım. Bunu gözlemledim İzmir'den farklı olarak. Ve sanatçıların işleri gayet satılabiliyor burada.
1: Yani alıcı da var.
0: Alıcı var,
1: Evet.
0: evet. Ben ya ve buradaki bağımsız sanatçılar için inanılmaz bir kaynak oldu. Gerçekten bu benim çok hoşuma gitti açıkçası.
1: Evet, bu çok iyi bir şey tabii. Kendi ekonomisini yaratıyor olması belki şehirde de böyle bir bağımsız
0: Evet.
1: sanat
0: Başka sanatçılar
1: marketinin
0: için de evet.
1: dışında bir sanat ekonomisi mümkün.
0: Evet.
1: Peki
0: Bu arada
1: bitirmeden önce söylemek istersin, istediğim bir şeylerle kapatalım çünkü zamanımız dolmak üzere.
0: Tamam. Yani işte Habitat aslında buradaki hareketin biraz bir parçası. Burada Nereye Forumu'ndan sonra Antalya'daki bağımsız sanatçılar kendi aralarında bir aslında dayanışma örgütlenme ağı da oluşturdu. Ben burada örgütlenme ağı içerisinde bir haritalama çalışması yaptım ve kendi içimizde Antalya'da

0: hangi adreste kimin atölyesi var ve işte ne üretiyor. Bir haritalama çalışması da yaptık aslında. Ve buna sadece biz ulaşabiliyoruz. Şu an biraz kapalı çerçeve ilerliyor. Biraz daha büyüyünce ve herkes tamam derse açılabilir büyük ihtimalle. Ama bunların oluyor olması, bunların konuşuluyor olması bile çok önemli. Ve ben Antalya'da bir şeylerin gerçekten değişebileceğine inananlardanım. Ve ne yapılması gerekiyorsa da onu yapmak için uğraşacağım açıkçası.
1: İşte Muz, Kıyı Project, Ar Project, sonra senin İzmir'den taşıdığın evet. tecrübe, bunların hepsi harmanlanıyor herhalde beraber ve evet. umut verici bir gelişme.
0: Umarım.
1: Antalya için, Antalyalılar evet. için.
0: Evet.
1: Ve peki çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu hafta Antalya'dan Habitat Sanatı Ali Kanal'la konuştuk. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Teşekkürler, hoşça kalın.
0: Teşekkürler, iyi günler. Görüşürüz.
2: Bağımsızlar.
3: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
2: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Bağımsızlarla konuşmalarla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor sevgili ekibe. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz pazartesi akşamı saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün sözü.
3: Hayat 7 yıl önce bugün onu daha anlamlı kılan en muhteşem hediyesini verdi. Canım kızım Vera doğdu. Bu güzel hediyeyi veren hayat, bizi hasretle ağır bir sınava tabi tutsa da, yan yana beraber olmanın değerini de öğretti. Sense bana her şeyi yeniden öğrettin. Varlığınla hayatı güzelleştirdin. Zor günlerimde bana güç verdin. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun canım kızım, Vera kuşum. Tüm tıbbi kurumlar tarafından tescillenmiş ve teşhis edilmiş MS hastalığı bulunan ve Anayasa Mahkemesi kararına aykırı biçimde yaklaşık 4 yıl 3 ay süredir cezaevinde tutulmaya devam edilen Gezi davası hükümlüsü, şehir plancısı, akademisyen ve bürokrat Dr. Tayfun Kahraman, 7 yaşına giren kızı Vera'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kutlarken böyle yazıyordu. Karar.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Faruk Eczacıbaşı'na teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
0: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Daha önce kartpostallar üzerine şarkılar dinlemiştik Koyu Mavi'de. Bu akşam da mektup gibi yazılmış şarkılarımız var. Açılışı Leonard Cohen'ın en iyi bilinen mektup şarkısı Famous Blue Raincoat ile yaptık. Yakın arkadaşına ya da belki de kendisine yazdığı mektup. Sabah saatin 4'ü. Aralık ayının sonu, sana bu mektubu biraz daha iyi olup olmadığını sormak için yazıyorum diye başlayıp içtenlikle Al Cohen imzasıyla son buluyordu. Leonard Cohen'in 1971 albümü Songs of Love and Hate'dendi. Şimdi David Bowie'nin 1969 yılı albümünden eski kız arkadaşına yazdığı A Letter to Hermione ile devam ediyoruz. Kendisini terk eden sevdiğini yanlışlıkla benim adımla ona seslendiğin hiç oldu mu diye sorup sonunda da ne yapacağımı hiç bilmiyorum. En iyisi sevgilerimi göndereyim sana bu mektupla diye veda ediyor. Mektupların sonunda yazılması unutulan konular için kullanılan PS, not kısaltmasından adını alan PS I Love You ise 1934 yılından müziği Gordon Jenkins'e ve sözleri Johnny Mercer'a ait olan şarkının Bob Dylan'ın 2017 Triplicate albümündeki yorumu. Seyahatteki eşine ev hallerini anlatmak için evde kalan eşin yazdığı bir mektup bu. Merak etme, bütün isteklerine uygun şekilde davranmak için elimden geleni yapıyorum diyor ve ekliyor. Sensiz her gün bir yıl gibi geliyor. Not, seni seviyorum. Rod Stewart 1972 albümü Never a Dull Moment'tan You Wear It Well'i seslendiriyor sonu. Uzun zaman önce ayrı düştüğü sevdiğine aynı adreste olduğunu umarak yıllar sonra mektup yazıyor. Sen bensiz de iyisindir, ben de iyiyim. Merak etme diye yazdığı mektubun sonunu pek de kendinden emin bağlayamıyor. Sana dönebilmek için her şeyi yapardım diye bitiyor mektup. Ardından Beatles'ın 1962'de çıkan ilk şarkısı olan Love Me Do'nun B yüzünde yer alan P.S. I Love You isimli şarkısını dinleyeceğiz. 1963'te çıkan ilk albüm Please Please Me'de yer alıyor şarkı.

0: mektubu yazarken sana sevgilerimi gönderiyorum. Seni hep seveceğimi hiç unutma. Yakında evimize sana döneceğim. Not, seni seviyorum. P.S. I love you, Beatles'ın aşk mektubuydu. Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de mektup gibi yazılmış şarkılar dinliyoruz bu akşam. Teoman, 2003 albümündeki eski sevgiliye yazdığı mektubunu, teşekkürler bir zamanlar beni çok sevdiğin için, mektubuma son verirken seni her zaman çok seven ben diye bitiriyor. Ardından Nil İpek, Bir Aşk İki Hayat film müziğinden Suat Sayın'ın Bu Sana Son Mektubum isimli şarkısını yorumluyor.
1: Telefonda konuşamam bilirsin, mektupları ise ertelerim hep. Belki de yazım çirkin diye. Çok düşündüm, çok kurdum, karar verdim hep, vazgeçtim ama sana yazabildim nihayet. Aslında söz vermiştim, duygularımı kilitlemiştim, ta ki sen

Mektupta olmadı, kelimeler toparlanmadı. İşte şimdi çöpe gidiyor. Yine de mektubuma son verirken

Son mektup, ayrılmak zorunda kalınan sevgiliye yazılan veda mektubunu seslendirdi Nilipek. Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de mektup formunda yazılmış şarkılar dinliyoruz bu akşam. Aşk mektuplarından başka ev sahibine, işverene, şirket sahibine, yönetenlere yazılan mektuplar da var. Bob Dylan 1967'de çıkan John Wesley Harding albümünden Dear Landlord'u seslendirecek şimdi. Bob Dylan şarkının belirli birisine yazılmadığını söylese de menajeri ve bir dönem ev sahibi de olan Albert Grossman'a yazılmış olabileceğini de kabul etmiş sonradan. Sevgili ev sahibim, ruhuma fiyat biçme, yüküm çok ağır, hayallerim beni aşıyor diyor Bob Dylan. Mektuplar genellikle belirli bir adrese yazılsa da bazı mektupların içeriği halka açık olarak ilan edilir. Amerikalı rock grubu Living Color'ın 1988 yılında çıkan Vivid albümünde yer alan Open Letter to a Landlord şarkısı müteahhitlere, inşaat firmalarına bir açık mektup niteliğinde. Ben buraya yuvam derim, sense gecekondu mahallesi dersin. İnsanları buradan kovmak istersin. Yoksul insanlara çöp muamelesi yaparsın. Sonra da dönüp büyük paralar kazanırsın.

Open Letter to a Landlord, Living Color grubunun rezerv alan müteahhitlerine açık mektubuydu. Amerikalı rock grubu Four Non Blondes'ın 1992'de çıkan Bigger, Better, Faster, More albümünden devlet başkanına hitaben yazılmış şarkısını dinleyeceğiz. Aynı isimli Pink şarkısı doğrudan dönemin başkanı George W. Bush'a hitaben yazılmış olsa da Four Non Blondes grubunun bas gitaristi Krista Hillhouse kendi şarkılarının yoksulluk, suça itilen çocuklar, terör, savaş ve toplumsal sorunlardan sorumlu tutularak genel olarak iktidarı eleştirdiğini belirtiyor. Tom Waits'in 2004'te çıkan Real Gun albümünden Day After Tomorrow ise Irak Savaşı'na karşı dolaylı bir protesto olarak savaştaki askerin ailesine mektubu şeklinde yazılmış bir şarkı.

der yarından sonraki gün. Day after tomorrow. Tom Bates, savaştaki bir askerin ailesine yazdığı mektubu seslendirdi. Elvis Costello ve Brodsky Quartet'in Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyunundaki Juliet Capulet'e yazılan hayali mektuplardan oluşan 1993'te yayımlanan The Juliet Letters albümünden This Sad Burlesque isimli şarkıyı dinleyeceğiz şimdi. Bu mektup eline ulaştığında belki de daha iyiye giden bir değişimi görürüz umuduyla yazıyorum diye başlıyor mektup. P.S. not ile son buluyor. Lütfen insana inancını koru ve bu hüzünlü farsın içindekilere merhamet göster.

The Sad Burlesque, Elvis Costello ve Brodsky Quartet'in Juliet Capulet'e yazılan hayali mektuplardan oluşan The Juliet Letters albümündendi. Mektup gibi yazılmış şarkılar vardı bu akşam Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Son şarkımız Bülent Ortaçgil'in 1991'de çıkan Oyuna Devam albümünden adı Deniz'den gelen kızı Ege'ye yazdığı Kızıma Mektup. Daha güzel bir dünya vermek isterdim sana ancak ben de bulmadım. 5-10 şarkı yazdım sadece. Hayata yeni şarkılar lazım. Sen de öyle yap, yaşayacaksın. Geleceğe umutla mektuplar yazdığımız güzel günler dileğiyle iyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: aşağı mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
1: İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Aşağı mahalleye hoş geldiniz.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz. Bu akşam sizlerle birlikte Amerikalı gitarist ve besteci Miles Okazaki'nin 26 Haziran 2026'da Pi Recordings'ten yayınlanan Boomtown adlı albümünden örnekler dinleyeceğiz. 20 yıldan uzun süredir disiplinli ve araştırmacı tarzıyla caz dünyasında kendisine özel bir yer edinen Miles Okazaki 9. solo albümünde büyük bir kadroyla karşımıza çıkıyor. Albümün hikaye anlatır gibi ilerleyen yapısı ve sertleyip yumuşayan dinamik hatları dikkat çekiyor. Bu çalışma Miles Okazaki'nin 2024 yılında yayınlanan Miniature America albümünün devamı niteliğinde piyanist Ethan Iverson o albüm için ince ince işlenmiş, dinlemesi son derece keyifli ve özgür bir ruhla yapılmış demişti. Sanatçı yeni albümünde de benzer bir mantıkla 10 kişilik bir ekip kurmuş. Kadrodan ve albümden önümüzdeki dakikalarda bahsetmeyi sürdüreceğiz ama bir müzik arası verelim şimdi. İlk olarak Thermopolis adlı parçayı dinledik albümden. 3 parçayla devam edeceğiz. Magic Hour, Boomtown Girl ve Diamondville.

Aşağı Mahalle'de bu akşam sizlerle birlikte Amerikalı gitarist ve besteci Miles Okazaki'nin yepyeni albümü Boomtown'dan örnekler dinliyoruz. Bu albümde 10 kişilik bir kadro var. Gitarda Miles Okazaki, saksafonlarda Caroline Davis, John Earabagan ve Anna Weber, trombonlarda Jacob Garcik, Kalia Vandever, piyanoda Matt Mitchell, baslarda Chris Tordini, Hannah Marks ve davulda da Dan Weiss eşlik ediyor Miles Okazaki'ye. Her biri son derece yetkin ve üretici sanatçılar. Miles Okazaki'nin yanında yer alan isimler. Aynı enstrümandan farklı tarzda müzisyenleri bir araya getirmiş bu albümde sanatçı ve bunu da albümdeki zıt enerjileri ve çatışmaları daha iyi yansıtabilmek amacıyla gerçekleştirmiş. Boomtown albümü Okazaki'nin kariyerindeki üçüncü üçlemenin ortasında yer alıyor. İlk üçlemesi Mirror Generations ve Figurations albümlerinden oluşuyordu. İkinci üçleme Trickster grubuyla yaptığı Trickster, The Sky Below ve Distance adlı albümlerdi. Üçüncü üçleme ise Miniature America ile başladı ve Boomtown albümüyle devam ediyor. Albümden sırada üç parça var. Hole in the Wall, hayli kısa bir parça olan Spotted Horse ve Big Horn.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz. Bu akşam sizlerle birlikte Amerikalı gitarist ve besteci Miles Okazaki'nin yepyeni albümü Boomtown'dan örnekler dinliyoruz. Okazaki albümün çıkış noktasını şöyle anlatıyor. Her insanın doğuştan yaratıcı olduğuna ve yakından bakarsanız her yerin bir ilham kaynağı olabileceğine inanıyorum. Bu albümün müziği 21 Ağustos 2024'te Wyoming'de arabayla ilerlerken aklıma geldi. Büyüleyici ama bir yandan da ürkütücü bir his vardı. Müziğin tam olarak nereden geldiğini açıklayamam ama fikirleri serbest bırakıp sonra onları yakalamak için dikkatli olmak gerekiyor. Bestelerimi genellikle böyle yaparım. O günlerde bir önceki albümüm çıkalı bir ay olmuştu ve boyutlar üzerine düşünüyordum. Aklıma gelen melodileri bu albüme aktardım. Romantik şairlerin bir yüce kavramı vardır. Bu sadece yüzeysel bir güzellik değildir. İçinde zihnin tam çözemediği hem korkutucu hem de etkileyici bir şey barındırır. Amerika'nın bu iki yüzü hep ilgimi çekmiştir. Bir yanda inanılmaz bir yaratıcılık ve hayaller, diğer yanda hırs, acı ve duyarsızlık. Ben şeylerin bu ikili doğasıyla ilgileniyorum ve burada bir tür çirkin güzellik yaratmaya çalıştım demiş. Bu çirkin güzellik, ugly beauty fikri doğrudan ünlü caz piyanisti Thelonious Monk'un aynı isimli parçasına gönderme yapıyor. Okazaki, Monk'un parçaları içinde dışarıdan geleneksel gibi duran ama aniden sizi şaşırtan bir hamle yapan parçalar olarak nitelemişti. Albümdeki müzikal yapıda sertlikle güzelliği aynı hat üzerinde birleştiriyor. Albümden yine 3 parça var sırada: Recluse Road, Ten Sleep ve

Aşağı Mahallede bu akşam sizlerle birlikte gitarist Miles Okazaki'nin son albümü Boomtown'dan örnekler dinliyoruz. Sanatçının müziği dinleyiciden kolaycı bir ilgi beklemeyen, bunun yerine detaylı, dinamik ve sürprizlerle dolu bir dünya sunan bir müzik tarzı. Geleneksel cazla modern teknikleri birleştiren bu albüm öyle dinleyip geçilecek bir çalışma değil. Dinledikçe yeni ayrıntıları keşfedilecek kalıcı bir çalışma olarak duruyor. Ve biz de albümden son olarak iki parça dinliyoruz. Devil's Tower ve Ghost Town Girl.

Davulda Dan Wise, baslarda Chris Tordini ve Hannah Marks, piyanolarda Matt Mitchell, trombonlarda Jacob Garcik ve Kalia Vandever, saksafonlarda Caroline Davis, John Irabegan ve Anna Weber ve gitarda da Miles Okazaki'den oluşan Miles Okazaki'nin Boomtown adlı albümünden seçmeler dinledik bu akşam ve böylelikle bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Twitter ya da Instagram'daki Asagi

0: mahalle hesaplarını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.
0: Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da.
2: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin. Pazar 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.

0: Merhaba herkese. Apaçık Radyo'da Mint başladı. Ben Efkan Kula.
1: Ben Mertem Can. Pardon Shark ile başladık. 1985 yılında çıkardığı ilk solo albümünden çıkan ikinci single'dı galiba. You Little Thief. Benim çok sevdiğim bir şarkıdır bu. Bir şekilde yani o pop dinamizmi, o pop rock dinamizmini ben çok severim. Pardon Shark'ı da severim. Tabii ki hani bilenler bilir. Aslında hani 70'lerin sonu 80'lerin başında efsanevi punk gruplarından The Undertones'un vokalistiydi. Sonra o arada 83 yılında grupta aldıktan sonra ufak bir Vince Clarke işbirliği yaptı. The Assembly altında Never Never ki onu da çalmıştık geçen programlarda. Sonrasında da kendi solo kariyerine başlattı. İlk albümünde prodüktörü David Stewart'tı ve gerçekten de iyi bir albümdü. Özellikle oradan çıkan A Good Heart, Britanya'da bir numaraya kadar yükselmişti. Falan da filandı. Bu haftaki
0: Evet.
1: setlistimizi son zamanlarda edindiğimiz 80'ler üzerine, hatta yani daha da spesifik olmak gerekirse 84, 85, 86 yıllarında çıkan pop single'larına yer vereceğiz. Evet Depkan, sen bir şey diyecektin.
0: Evet, yani şey diyecektim, ben de Good Heart dedin ya, yani bu single çok yaygın bir single. İşte herkesin bildiği bir şarkı elbette. Zaten bir numara olmuştu vakti zaman. Bende de o var yani single olarak.
1: Doğru. Çok çok vardı.
0: Aa,
1: Türkiye'de de bulunur.
0: evet, ilk albümü yok. Ondan sonra albümü bütün olarak da bilmem yani açıkçası, ama o single vardır. Şey, hem kapağı çok bilinir, hem böyle çok dolaşır eder. 80'ler listelerinde illaki karşına çıkar falan. Öyle olunca da tabii ki bizim gibi işte plak single meraklıları şey, tabii bir yandan da şeydir elbette. Biraz daha kelepir fiyatları da alabildiğiniz single'lar
1: Doğru.
0: arasında. Çok
1: Doğru.
0: yaygındır yani o açıdan yani.
1: Aynen.
0: Ben çok bileni olduğunu düşünüyorum Türkiye'de.
1: Evet. Ben de yani bu tarz zaten vardı. İlk albüm de vardır bende. Ama bu single yoktu. Bunu da işte şey bir euroya aldım. Avroya aldım. Hani zaten bugün çalacağımız single'ların hepsi en fazla bir avro mal olmuş single'lar.
0: Evet.
1: Hani arada 50 centler falan bile var
0: Süper.
1: yani.
0: Kelepir single'lar listesi
1: Evet ya, evet ya.
0: şeklinde.
1: Bir de orada şeye de bakmazsın ya, mesela kapak kondisyonu falan çok önemsemezsin. Çünkü hani çok şey
0: Tabii.
1: yani kuruyemiş şeyi olduğu için hani o yüzden de onlara çok dikkat etmezsin. O yüzden de rahat olursun. Hani kötü çıkarsa da
0: Doğru.
1: kötü çıkacak. Ne olacak
0: Ya.
1: yani? Değil.
0: Tabii tabii
1: Aynen.
0: tabii. Doğru.
1: Durum böyle. Şimdi bunun dolayısıyla şey bolca da B100'ü de çalacağız bu programda. Hepsi 7. single olduğu için. Ve hani şimdi hemen Fargo şarkıyı You Little Thief'in B100'üne de geçelim. Bunu streamlerde ben bulamadım açıkçası. O
0: Evet,
1: yüzden de
0: yazmışsın. Şarkıyı da
1: evet.
0: yollamışsın, sağ ol, evet.
1: O yüzden de hani enteresan da olabilir. Fena da bir B100'ü değil açıkçası. O halde tekrar Kuzey İrlandalı Fargo abiden gelsin. The Living Actor.

0: Argo Sharkey, The Living Actor, You Little Thief'in D yüzüydü. Argo Sharkey burada yani 90'larda falan sahnelerden çekildi ama müzik dünyasından şey yapmadı. Kopmadı. Bilakis plak şirketlerinde çalıştı. Hani yetenek avcısı olarak. Sonrasında kenar ucu gütmeyen sektörü geliştirmek üzere bazı şeylerde şirketlerde veya örgütlerde yani genel müdürlük falan yaptı. Hani bir dönemler müzik endüstrisinin en etkin 100 insan listesinde falan yer aldı. Hani öyle bir enteresan şey var, geçişi var. Bir daha hiç sahneye
1: Enteresan.
0: çıkmadı. Ta ki 2010'lu yıllarda yanlış hatırlamıyorsam bir Erasure yapılıyor, konseri yapılıyor. Oraya bir şey olarak çıktı, konuk sanatçı olarak çıktı. Ve şey dedi, yani sadece Vince Clarke için tekrar sahne alırım. Başka hiç kimse için de çıkmam diye bir açıklaması vardı o dönemlerde. Dolayısıyla bir enteresanlık da var. Durum böyle.
1: Evet. Ben de hani bugün onu fark ettim. Şöyle hızlıca notları karıştırırken bir çevreci özellikle su konusunda
0: Evet.
1: çok duyarlı birisi olduğunu konusunda bilgileri okudum. Hem o alanda çalışan bir kulübün başkanlığını yaptığını, ondan sonra bu konuda da su şirketlerine karşı işte bir takım kirliliklere yol açtıklarına dair nedenlerden dolayı mücadele ettiğine dair de bilgiler var. Öyle bir yanı varmış.
0: Evet, varmış. Neyse, Allah uzun ömür versin. Fargılı abimize. Şimdi bir başka, yine Britanya'da kalıyoruz, bir İngiliz gruba. Valla varlar diye okudum en son ama yani ilk çıktığından beri de hiç takip etmedim açıkçası. Çok da bilinen bir grup değildir. Redbox. Biraz hani siyasi görüşleri de hani müziklerine katan enteresan bir gruptu. Ve müzikleri de yani özellikle sedalarını ben hani ilginç bulurdum. Çünkü böyle dünya müziği falan şeyleri de olurdu içinde. O yüzden de enteresan gelirdi. Özellikle şimdi çalacağım şarkıyı ben hep çok severdim. Bir türlü hani planı bulup alma fırsatım olmamıştı. Bu yakın dönemlerde verdiğim bir siparişte bu da geldi. Yine işte ucuz reyondan 50 sent, 80 sent falan civarlarında. Dolayısıyla da bunu da hani playlist'e eklemek istedim. Evet. Redbox'tan geliyor. For America.

0: America Redbox'tan dinledik. Bayağı bir hani Amerikan eleştirisi içeren ama yani müziği çok hoş olan bir şarkı gerçekten de. Benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Yani daha önce de demiştim. Tekrar vurgulamak istedim. O dönemleri çok iyi anlatıyor bence. Hem içerik anlamında hem de müzik anlamında. 80 ortalarını çok iyi aslında tanımlıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin Efkan?
1: Yani çok ekleyeceğim bir şey yok. Ama şarkıyı ben de sevdim. Bildiğim bir grup değil. Yani hatta senden işte geldikten sonra ya şeyi biliyor muydum ben bir grubu diye böyle bir zihnimi de yokladım ama ya da hatırlayamadım açıkçası. Dolayısıyla ekleyeceğim bir şey yok diyorum.
0: O halde bu single'ın da B yüzüne geçelim ve Redbox'a devam edelim. RNA.

0: Redbox'tan dinledik. Önce For America, sonra da o single'ın B yüzü RNA. Şimdi Amerika'da bir gruba gideceğiz. Bu daha çok bilinen, özellikle Türkiye'de de edilen bir gruptur. Amerika'dan ziyade zaten Avrupa'da büyük başarı buldu o dönemde. 80'lerin ortasında, 90'lara kadar. İlk üç albümleri bayağı ses getirdi Avrupa'da. Cock Robin'den bahsediyoruz. Bu da yani yine benim nezdimde hani 80'leri çok iyi tanımlayan gruplardan bir tanesidir. Bir de o zamanlar mesela hatırlarsın modası vardı. İşte kadın erkek vokalist beraber arkada mesela Deacon Blue falan gibi. O şeyin de
1: Doğru.
0: akım mı diyelim ya da şey mi diyelim, stil mi diyelim, onun da hani öncü gruplarından biri olmuştur Cock Robin. Zaten ilk albümden sonra yeni iki kişi olarak devam etmişler. Sonra da dağıldılar. Biz ilk albümden, şimdi kendi isimlerini taşıyan ilk albümden bir single çalacağız. 85 yılı albüm çıkışı, ama galiba şimdi çalacağımız şarkının yani single'ın yayınlanma tarihi 86'ydı diye hatırlıyorum. Dolayısıyla 40 yıllık bir şarkıdan bahsediyoruz. Öyle. Daha önce biz Cochrane'i çaldık arada, değil mi Efkan?
1: Hatırlayamadım. Yani yakın zamanda olmasa gerek.
0: Yakın zamanda olmayabilir ama hani şey, ne bileyim, Promise You Made'i falan çalmışız diye tahmin
1: Olabilir,
0: ediyorum.
1: olabilir.
0: Ya da Just Around the Corner falan gibi. Ama benim gerçekten o dönemlere ait sevdiğim pop gruplarından biridir. Diyelim ve istersen şarkıya geçelim.
1: Tamam.
0: Cock Robin'den geliyor. Thought you were on my side.

0: Robin'den geldi. Thought You Were On My Side. 85 yılında çıkardıkları kendi isimlerini taşıyan albümde açılış parçasıydı ve oradan çıkan single'lardan da bir tanesiydi. Ben şey Cock Robin single'larını toplamayı seviyorum açıkçası. O yüzden de böyle fırsat buldukça hani şey yaparım, sepete indiririm. Ama mesela bir tane var onu bulamadım. Daha doğrusu buldum da alma şansım olmadı. Worlds Apart. Sonra o şarkıyı da çok severim. Onu da hani belki ilerleyen programlarda sepete düşürürsek şey yaparız,
1: Evet.
0: çalarız. Şimdi bunun B yüzü de albümde olmayan bir şarkı ve güzel bir şarkı, güzel bir B yüzü gerçekten de. Yani albüme de girebilirmiş bence. O şey var, hani potansiyeli olan bir şarkı. O yüzden de hani bir B yüzü olarak enteresan bir noktada duruyor o açıdan. Ki biz B yüzlerini severiz zaten. Öyle değil mi?
1: Evet, tabii özellikle böyle güzel B100'leri bizim programımıza renk kattığı için ayrıca bir severiz. Yani önemli bir şey yani B100'ü bir single'da sizi o single'a sahip olmayı daha böyle sizin için keyifli hale getirecek en önemli şey B100'ünün harika çıkması. Dolayısıyla bu da öyle bir örnekse bir de fiyatına bakarak muhteşem
0: Aynen.
1: diyorum.
0: Tadından yenmez.
1: Tadından yenmez.
0: Bir sonraki çalacağımız single'a da benzer bir durum var. O zaten başka bir şey, başka bir alem. Ona da birazdan geliriz ama Cock
1: Evet.
0: Robin'le devam edelim. Peace on Earth.

0: Robin, Peace on Earth, Post You Are On My Side'ın B yüzüğüydü. O kapanıştaki son organ da biraz tuhaf kaçıyor ama yine de niye olmasın diyoruz ve hani geçiyoruz. Evet, Cockroach'ın 85'te çıkardıkları kendi isimlerini taşıyan ilk albümden çaldığımız bir single'ı sizlerle de paylaşmış olduk. Şimdi de çok önemli bir kadına geliyoruz. Bir ikon, yani gerçekten ikon desek yanlış olmaz sanırım. Hem moda hem kültürel hem de müzik ikonu. Jamaika'nın gururu Grace Jones. Benim ayılıp bayıldığım kadınlardan biridir. İlk gördüğümde video klipte görmüştüm ve demiştim ki bu ne? Çünkü hani o androjen görüntüsü, sert şeyleri, bakışları, enteresan fiziği beni benden almıştı ve elbette müzik tarzı da yani böyle şey ne derler kendine acayip güvenen bir hani hikaye olarak ortaya çıktı ve onun da altını ziyadesiyle doldurmuştu. Miss Grace Jones. Bilmiyorum
1: Ya as şey muhtemelen bu anlattığın Grace Jones'a karşı genel hislerin ve işte kafadaki şeyin tanımlamanın da önemli bir bölümünü oluşturuyor diye düşünüyorum. Tamamen farklı birisi. Popüler kültürün farklı alanlarında başarı kazanmak, işte oyunculuk, mankenlik, efendim şey... Şarkıcılık, bunların hepsinde kendine böyle bir kariyer yapmak ve hepsini de böyle ciddi taşıyabilmek herkesin yapabileceği bir şey değil. O bahsettiğin androjen görünümü, işte cinsiyet konusunun böyle sorgulanmaya başlamasının öncülerinin arasında yer alması gibi gibi pek çok özelliği var. Harika single'ları var, acayip albümleri var falan böyle. Farklı biri, gerçekten farklı biri ve ciddi de yön vermiş, öyle anlaşılıyor yani ciddi anlamda da yön vermiş. Son dönemde nedir, ne yapıyordur açıkçası bilmiyorum
0: Ben
1: ama
0: de çok iyi bilmiyorum.
1: vaktiyle yaptıkları ziyadesiyle bize yeterdi artar diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Şimdi biz Sayın Jones'un dördüncü albümü, 80 yılında çıkardığı Warm Leather'e gideceğiz. Ve onu aslında söyle adını listelere taşıyan ilk single'ını çalacağız. Daha önceki dönemi disco dönemidir ve hatta o dönemde Disco Queen olarak da adlandırılır. Özellikle New York'ta Studio 54 hani gözde karakterlerinden biridir vesaire bildiğim. Ama hani genel kitlelere ve listelere girme hikayesi Warm Leather albümünde ve bilhassa da şimdi çalacağımız single oldu. Private Life çalacağımız single. Bu aslında bir Pretender şarkısı. Chrissie Hynde yazdı bunu. Ve ilk albümleri de yer vermişti ve single olarak da yayınlamışlardı. Ve o dönemlerde de hani özellikle de post-punk döneminde reggae'ye olan hani artan ilgi ben ilham alıp bir şarkıyı yazmıştı. Bir sene sonra Grace Jones bunu coverladı. Ve öyle bir coverladı ki Chrissie Hynde teşekkür yazısı yazıyor. İyi ki bunu yaptınız. Çünkü aslında şey bu şarkı böyle aslında yapılması gerekiyordu diye. Dolayısıyla öyle bir şey var. Tabii orada efsane Jamaikalı müzisyenler, prodüktörler Sly and Robin'in de büyük tabii ki payı var burada. Dolayısıyla da hani şarkıyı alıp bambaşka yere koyup aynı zamanda da üzerine başarıyı eklemiş bir hikayeden bahsediyoruz. Diyerekten şarkıya geçelim. Evet, Grace
1: Geçin.
0: Jones'dan geliyor Private Life.

0: Grace Jones, Private Life. 4. albüm 80 tarihli Warm Leatherette'den çıkan 3. single'dı yanlış hatırlamıyorsam. Ama onu listelere taşıyan ilk single olma özelliğiyle de yeni diskografisinde önemli bir yere sahip. Şimdi bunun bir mevzu var.
1: Pardon, evet, ona geçmeden istersen bir küçük bir not ben araya sıkıştırayım. Yani çünkü o biraz üzerinde konuşulan bir B100'ü. Kapaklar abi.
0: Evet,
1: yani
0: baba, evet.
1: yani bu şey Grace Jones'un albüm kapaklarının her biri yani çok farklı gerçekten nitelikte kapaklar. Hemen ayrışan genelde onun tabii portresini içeren ama o işte bakışlarıyla işte o yüz yapısına işte o şeyde çalışmada katılan tasarım farklılıklarıyla falan her zaman çok dikkat çekici oldu. Ben mesela son aldığım Grace Jones albüm neydi diye düşünüyordum bir yandan. 89 tarihli Bulletproof Heart. Ya bu da mesela çok acayip bir kapağa sahip böyle kara bir kapak. Ondan sonra yine onun yüzünden ilham alan ama sanki bir maske gibi tasarlanmış, işte gözlerden ışık saçıyormuş gibi bir şeyi var, görüntüsü var. Mesela o da çok değişik gelir bana. Albüm de çok güzeldir bu arada. Yani o
0: Evet.
1: kapaklarla ilgili öyle bir araya notu sen B'ye
0: Evet,
1: geçmeden
0: iyi
1: evvel
0: ettin,
1: bir
0: aynen.
1: gideyim
0: İyi
1: dedim.
0: ettin. Benim de favori kapağım derleme albümü olan Island Life'dır. Oradaki
1: Evet. O muhteşem
0: po,
1: ya. O ne ya?
0: öyle böyle değil. Değil mi?
1: Evet.
0: Öyle böyle değil.
1: Tabii. O, evet
0: Neyse.
1: evet doğru.
0: Neyse şimdi B100'üne geçelim. Öyle bir B100'ü ki bu da bir cover. Ama olağanüstü bir cover. Bu çalacağımız 7 inç single olduğu için hani bu kısa versiyon. Bunun mutlaka 12 inç versiyonu da bulmak istiyorum. Çünkü orada uzun versiyonu var bu cover'ın ve olağanüstü. Yani gerçekten şarkı bambaşka bir yapıya nasıl getirilir? Ki bahsettiğimiz şarkı da bir Joy Division klasiği olan She's Lost Control. Ve Grace Jones bunu alıyor, kendi dünyasına dönüştürüyor. Hatta hani She's Lost Control değil, I've Lost Control olarak şey yapıyor. Ama bambaşka bir yere götürüyor gerçekten. Benim en sevdiğim coverlardan biridir. Böyle bazen gerçekten de hani evde akşam ışıkları kapatıp ve üst üste birkaç defa bunu dinlediğim olmuştu. Öyle bir etkisi var bende gerçekten de. O halde dilersen
1: Hadi gidelim.
0: şarkıya geçelim. Evet,
1: Tamam.
0: Grace Jones, She's Lost Control.

0: Grace Jones ve olağanüstü bir She's Lost Control cover'ı. Olağanüstü bence.
1: Evet. Yani çok farklı, çok kendine özgü yani cover kavramına gerçekten de farklı bir boyut getiren yani şarkının ruhunu daha da yücelten falan filan çok başarılı.
0: Evet, ama o karanlıktan da ödün vermeyen
1: Ödün
0: mesela
1: vermeyen doğru.
0: gerçekten başka bir şey. Evet, artık programın sonuna geliyoruz. Hatta geldik bile. Son bir şarkı çalacağız ve aranızdan ayrılacağız bu haftalığına. Sıradaki şahıs Galois Sam. Çok fazla bilinen bir insan değildir ama 80 ortalarında işte çıkardığı birkaç tane özellik var. Hatta geldik bile. Son bir şarkı çalacağız ve aranızdan ayrılacağız bu haftalığına. Sıradaki şahıs Galois Sam. Çok fazla bilinen bir insan değildir ama 80 ortalarında işte çıkardığı birkaç tane özellikle

0: yapıyor. O yüzden de hala geçerliliğini koruyor diye anlıyorum.
1: Doğru.
0: İlk albümü Some People, 85 veya 86 olması lazım. Ne tarihi hatırlamıyorum. Oradan çıkan bir single'la vedamız edeceğiz. Evet, Belarus Some'dan geliyor Imagination. Ben Mert Emcan.
1: Ben Efkan Kul, herkese iyi akşamlar diyoruz. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Connections.

0: Hazırlayan ve sunan Tim Hallam.
1: Cumartesi 18'de Apaçık Radyo'da.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Grounded.
2: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 7 Ağustos Cuma takvimler duygu radyolarınızda gece yarısına kadar her hafta olduğu gibi. Toronto'dan Shit'te açılışı yapan bu hafta 2018 tarihli albümleri What Do You Stand For'dan Algorithm dinledik. Algoritmalara neredeyse koşulsuz teslim olduğumuz bu dönemde nefes alabilmek adına punk ve alt kültürleri etrafında dolanacağımız bir saat bizi bekliyor yine. Aslında bu gece için seçtiğim temayla da uyumlu. Bu haftaki Grounded'ı bir plak şirketine La Vida Esomus'u ayırmak istedim. Bu yıl 30. yılına girerken bu plak şirketinin kataloğundan derlenen özgün işlerden bir saat bizi bekliyor olacak. La Vida Esomus, Francisco Paco Aranda'nın tek başına yürüttüğü bir plak şirketi. Paco, 1996'da Granada'da başlattığı bu işi 1997'de Londra Hackney'e taşıdı. O zamandan beri de her şeyi tek başına yapıyor. Kayıt araştırması, baskı takibi, posta, her şey. Bir röportajda şöyle demiş: Spotify korkunç, bu plak şirketini fiziksel bir plak şirketi olarak düşündüm her zaman. Ve büyük müzik endüstrisi hakkında da bu plak şirketinin müzik sanayisine bir tekme atmak için kurdum. İşte düzene çomak sokan bu adamın emeklerinden doğan bu şirketin kataloğuna dalacağız bu gece. Açılışta dediğim gibi Shit de yaptık. Bu albüm katalogda 171. sıraya denk geliyor. Plak şirketinin tam olgunluk döneminin bir ürünü aslında. Ve Toronto ve Londra ile aynı anda paylaştığı bir kayıt. Avrupa baskısı La Vida Esomus'tan, Kuzey Amerika baskısı da Iron Lung Records'tan yayınlandı. Shit, noise punk ve hardcore'un en kirli, en gürültülü kesişim noktasında duruyor. 17 dakikada 11 şarkı, feedback katmanları ve çığlık dolu bir müzik onlarınki. Devam ediyoruz. İngiltere'ye gelmişken biraz kalalım burada. Önce Sheffield'dan Red Cage var. 2020 tarihli Screams from the Cage'den A Country for Idiots dinleyeceğiz. Şirketin 215 numaralı kaydı bu. Ardından onları Londra'dan The Chisel takip ediyor. 2021 tarihli The Retaliation albümünden, albüme aynı adı veren şarkı burada olacak. Bu albümde şirketin 247 numaralı kaydı olmuştu. Oy ve İngiliz Hardcore'un modern güncellemesi diyebiliriz. Grounded başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

Londra'dan No, Run Dry dinledik. Treating People Like They Don't Exist 2015 yılında çıkmıştı. Katalogdaki 97. sırayı almıştı. Londra'nın bu kaotik hardcore grubu 8 şarkıyı 13 dakikaya sığdırıyor bu albümde. Apaçık Radyo'da Grounded, Londralı plak şirketi La Vida'ya sunumuzu ayırdığı bölümüyle devam ediyor. Şirketin kurucusu Paco'nun röportajlarını tararken şu ifadesine denk geldim. Benim idealim mümkün olduğunca fazla ülkeden ve dilden plak çıkarmak. Bunun arkasında ise çok somut bir düşünce var aslında. Anglo-Sakson dünyanın kültürel egemenliğine karşı çıkmak. Zaten bu gece dolanacağımız ülkelere bakınca bu düşüncenin arkasını nasıl doldurduğunu da birlikte göreceğiz. Ama bu keşfe çıkmadan bir süre daha Birleşik Krallık'tayız şimdi. İlk olarak Glasgow'dan Anxiety dinleyeceğiz. 2016 tarihli kendi adlarını verdikleri albümünden The Worst burada olacak. 119 numarayı aldı katalogda bu albüm. Butthole Surfers Glasgow'dan çıkıp punk yapsaydı nasıl olurdunun cevabı adeta. Onları Londra-Sheffield arasından Rant izleyecek 2017 tarihli albümleriyle 164 katalog numaralı Positions of Power'dan Parasite dinleyeceğiz. Biraz anarkopunk sularına giriyoruz bu albümle de. Onları Doğu Londra'dan Stingray takip edecek. Görece daha yeni bir albüm bu. 2023 yılında yayınladıkları Fortress Britain'dan Norwegian'ın yerini alacak. Bu albümde katalogdaki 288. albüm olmuştu. Ayrıca Stingray bu albümde Arms Race'den Nick Sarnella'nın da eşlik ettiğini hatırlatalım. Grounded devam ediyor.

Stingray'de duyduğunuz Norwegian plan şirketinin son döneminin en güçlü İngiliz çıkışlarından biri. La Vida Esum'umuz kataloğunu alt üst etmeye devam ediyoruz Grounded'dan. Bu sırada iki şarkı var. Önce Hertfordshire'den Bad Breeding burada olacak. Discharge ve Crust'dan beslenen anarko hardcore yapıyorlar. Grup üyeleri inşaat şantiyelerinde çalışırken yazıyor şarkılarını. 2017'de çıkan Divide yine La Vida Esum'umuz ve Iron Lung Records'ın ortak yayını. Katalogda 288. albüm olmuştu bu kayıtta. O albümden Weepend dinleyeceğiz. Ardından yine Londra'dayız. Subdued Machine Hell duyacağız. 2024 tarihli 295 numaralı Abattoir albümünden. Existences'inden giden gotik anarcho-punk grubu bunlar. Bu albümün kaydı da aslında New York'ta yapıldı. Bir nevi İngiliz anarcho-punk geleneği Atlantic tura atıp geri döndü. Grounded devam ediyor.

Apaçık Radyo'da punk'ın aykırı seslerini tek çatı altında toplayan La Vida'ya sunumuz plak şirketinin kataloğunu kurcalamaya devam ediyoruz. Bir süredir devam eden İngiltere turuna şimdi ara verip başka coğrafyalara geçeceğiz. Zaten Paco da bunu istiyor. 20 yıl önce internette arayıp 2 saniyede başka ülkelerin gruplarını bulamazdım. Punk ve gitar müziğinin dünyanın başka yerlerine yayılmasına her zaman takıntılı oldum. Gerçekten de öyle. Şimdi iki grup daha dinleyeceğiz. Tokyo'dan Creek Cirque, Love and Revenge albümüyle burada olacak. 2024 yılında yayınlanan bu albüm, plak şirketinin tam 300. yayını. Kuro, Zawuo ve The Clay çizgisinde Japon hardcore ama 70'lerin hard rock'ı ve stoner rock'ını da içeriyor. Çok katmanlı, bassların yoğun olduğu bir müzik onlarınki. Ardından Melbourne'den Enzyme dinleyeceğiz Holding Mind'la. 2019 yılında çıkan albüme adını veren şarkıydı bu. Şirketin kataloğunda da 184 no'lu albüm olmuştu bu. Grubun müziği içinde Confused ve Gloom'dan ilham alan Crust ve Noise Punk diyebiliriz sanırım. Grounded devam ediyor.

Melbourne'ın Enzyme radyolarınızdaydı. Grounded'da uzak diyarlara gitmişken biraz daha kalıyoruz o civarlarda. Singapur'a geçiyoruz şimdi. Seal Abintara ile yerini alacak 2020 tarihli Taripe Musna Quaz albümünden bu şarkı. La Vida Esumus kataloğunun da 216 nolu albüm aynı zamanda. Lara'nın totemizinden giden orta tempo noise punk. Tüm sözler Malayca. Albüm başlığı da iktidarın yıkımlansı anlamına geliyor. Paco'nun Anglo-Sakson egemenliğine karşı çıkma çabasının en net örneklerinden biri. Yunan grubu Çenkal şöyle demişti bir röportajında: daha önce hiç tanımayan bir plak şirketinin sana inanması gerçekten inanılmaz. Bu aslında punk'ın tüm felsefesini temsil ediyor. Gerçekten de öyle. Seal'ın ardından Helsinki'ye geçiyoruz. Koti Tuva burada olacak. İhmisen Kasvot dinleyeceğiz. 2019 tarihli katalogdaki 198 nolu aynı adlı albümden. Kaos'tan ilham alan Killing Joke'un tomtom vuruşlarını D-Beat ve Finn Hardcore'uyla harmanlayan bir müzik yapıyor onlardan. Grounded devam ediyor.

Helsinki'ye uğradıktan sonra yine coğrafya değiştiriyoruz şimdi. Grounded'a La Vida Es Un Mus etiketiyle basılan işleri kurcalıyoruz demiştim. Sırada yine 3 şarkı var. Bu saate kadar duyduklarınızdan biraz farklı, daha synth dolu ama yine punk'ın sınırlarını esneten işler bunlar. Ve açıkçası sıradaki iki grup da benim bu plak şirketiyle tanışmama vesile olan gruplar olmuştu. Önce Atina'dan Chain Cult dinleyeceğiz. The Uninvited burada olacak 2020 tarihli Shallow Grave albümünden. Yunanistan'ın karanlık synth punk ve post punk sahnesinin öncüleri bu grup. Gitar yerine synth ağırlıklılar ama enerjisi tam bir punk kaydı. Ardından beni geçen sene en heyecanlandıran grup ve albümlerden biri olan Edmonton Kanada'dan Homefront'u ağırlıyoruz Watch It Die albümüyle. Katalogdaki 340 numarayı alan bu albümden For The Children dinleyeceğiz. Joy Division ve Cure'dan beslenen post-punk, new wave diyebiliriz müzikleri için. Fucked Up'tan Jonah Falco'da da katkıda bulunmuş bu albüme. Vokaldeki Graham McKinnon'da birkaç bin kadar bir punk plak koleksiyonu olduğunu da ekleyeyim. Bir video röportajına denk gelmiştim. İnanılmaz bir arşiv var kesinlikle. Ve Kanada'da kalıp Montreal'den Betonarme'yi dinleyeceğiz. Circle of Vicio, Vicious Circle. Yine 2025 tarihli bir albüm Renaissance'dan. İtalyan ve Fransız oy sahnesinin 80'ler mirasını Kuzey Amerika Hardcore'unun hızıyla birleştiriyorlar. Grounded devam ediyor.

Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor ve biz yavaşça son bloğa yaklaşıyoruz artık. La Vida Isumus plak şirketi etiketiyle yayınlanan işleri dinliyoruz bu saatte. Şirketi kuran ve 30 yıldır devam ettiren isim olan Paco, referans aldığı isimlerden bahsederken Diaro, Splendor Geometrico, Munster, Discos Enfermos diyor. Hepsi küçük, bağımsız, kendi yolunu çizen işler. Şimdi ABD'ye gidiyoruz. Austin'den Nosferatu karşılıyor bizi. 2019 tarihli Solution A albümünden Attack dinleyeceğiz. The Croissant çizgisinde Power Violence'a yakın Trash Hardcore icra ediyorlar. Grup bu albümden sonra dağıldı ama kataloğun en sert ABD kayıtlarından biri olarak kaldı. Ardından Austin New York arası uzanan bir grup Institute var. Biraz Stooges etkisinde anarcho-punk, post-punk ve hardcore karışımı bir müzik onlarınki. Albüm başlığı da Suzy and the Banshees'e bir selam duruyor. Bu albümde davullarda gördüğümüz Albert da Nosferatu'da vokalleri üstlenen kişi aslında. Bu iki ABD'li grubu Barcelona'dan Destino Final izleyecek 2009 tarihli Astra Paros albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Discharge ve 80'ler Avrupa hardcore'undan beslenen bol reverb'lü bir punk onların yaptığı müzikte. 32. yayın plak şirketinin en erken dönemlerinden biri Kevaseser.

şarkılarından geçti. Son şarkı dahil. Ameritat'tan geçen yıl yayınlanan kendi adlarını verdikleri albümlerinden Ode to the Fire Behind the Veil bu gece kapanışı yapacak. İranlı diasporadan S ve K kardeşler Farsça, Avesta, Kürtçe karışık sözler yazıyor. Crust the Hardcore'u geleneksel İran çalgılarıyla harmanlıyor. Rudimentary Penny ve Union of Uranus'tan de ilham alıyorlar. La Vida es un Musun neden var olduğunun tek cümledeki özeti. Kapatıyoruz bu akşamı. Yine ufak bir hatırlatma, soru, görüş ve önerileriniz için groundedradioshow@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Çalma listeleri ve kayıtlar için de aregrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ben Duygu, Grounded bitti. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.
1: Cumartesi 19'da Apaçık Radyo'da.

Şimdi ve burada. Caz Türbülans.

That's good.

Apaçık Radyo.

0: New Retro. Okay, you're on fire now. Okay, you're on fire.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: plan. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

need a 9 to 5. I need a 9 to 5.

0: You the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, a sinner, I declare you the natty bone sinner, babe. You the solid sinner, babe. You the natty bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.